Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü. How much do you care?

ETE Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ETE Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyorsun?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Zoom'a
3: gibi.
0: Zoom'a başlıyorum. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning, good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 23 Haziran Salı ve biz her Salı günü olduğu gibi kiminle birlikteyiz?
1: Üzeyir Doğan.
0: Ta ta ta ta ta ta. Günaydın Üzeyir.
1: Günaydın.
0: Zor yatıştın.
1: İnşallah ayacak gün. Evet.
0: He, zor yatıştın yayına gibi bir his var içimde. Ne
1: evet,
0: diyorsun?
1: Yani uyuyakaldığımı iddia edenler olabilir ama.
0: İftira. Yalan.
1: İftira. Diyemeyeceğim.
0: Peki. Başka kimler uyuyor? Uyup uyumadığınızı anlamak için elimde çok güzel bir turnusol kağıdım var. Ey cemaati piyasa. Alan Greenspan'i nasıl bilirdiniz? Sordum. Hepinize sordum. Alan Greenspan'i nasıl bilirdiniz? İyi mi kötü mü? Değil mi? Öyle mi böyle mi? Nasıl biliyorsunuz Alan Greenspan'i? Belki bana anlatmak istersiniz. Neden? Çünkü kendisi vefat etti efendim. O yüzden sordum. Nasıl hatırlıyorsunuz? Belki yaşadıklarınız vardır. Belki onun aldığı o aksiyonlar, hamleler sizin hayatınızda bir şeylere sebep olmuştur. Belki iyidir, belki kötüdür. 100 yaşında hayatını kaybetti. 536-266-81-80 saçma bir numara veriyordum dedim. 536-266-81-81 536-266-81-81 Twitter'da link paylaştım gelmek isterseniz eğer. Buradan da efendim bizleri canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Benleriniz vasıtasıyla Üzeyir Doğan'a sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Twitter'da Süheyla YS'de paylaştım linki. Alan Greenspan'i nasıl bilirdin Üzeyir? Ne yapıyorsun orada? Kopya mı çekiyorsun? Uyuyor musun? Gözlerini göremiyorum şu an.
1: Yok, şeylere bakıyorum ya.
0: Neydi? Ellere ne yapmıştı? Ne yapmıştı Alan Greenspan'i? Ne yapmıştı? Ne yapmıştı Alan
1: Vallahi,
0: Greenspan?
1: Arkadaşı Fed Başkan'la yapmıştı. Onun dışında çok ekstra şeyim yok yani bu.
0: Peki, o zaman ben başlayayım istersen. Madem yok
1: başla,
0: diyorsun,
1: yani hadi
0: sen de bir ayır. Tamam, sen de bir
1: şimdi,
0: ayır.
1: Şimdi hani dersen 6 yıl sonra işte örneğin 5 yıl sonra işte Powell ne yapmıştı, Bernanke ne yapmıştı? Muhtemelen onlar da çok hatırlamayacağız. Yani öyle dönemin şartlarına uygun kararlar aldı, geldi, gitti diyeceğiz.
0: İnşallah. İşte, kısmet.
1: Yalnız tam 100 yaşında vefat etmiş. Ben ona şey yaptım böyle. Dedim yeterince dünya nimetlerinden faydalanmış. İşte ışığı bol olsun.
0: Onu çok bilemiyoruz ama evet, toprağı bol olsun diyelim. Daha girdim toprağını da bilmiyoruz ama toprağı bol olsun. 87-2006 yılları arasında efendim görevdeydi. 19 yıl görev yaptı. Eski Fed Başkanı Alan Greenspan. Hani maestro diyorlardı kendisine. Üstad anılanlardan biri. 87 borsa çöküşünü yönetti kendisi. Böyle bir kara pazartesi vardır ya, sonra farklı farklı hareketlere bu atfedilir. İşte 2 yıl önce yaşadığımızda da Japonya'da 5 Ağustos tarihinde, ona da ben kırmızı pazartesi diyorum. Kara pazartesi var çünkü. Ay, bu da mı kara pazartesi yoksa kara pazartesi? O kara pazartesi ciddi bir şey efendim. Piyasaya burada likitte verdi, panik satışların önüne geçmeye çalıştı. Engelledi aslında yani. Kariyerindeki en önemli hamle aslında o. Kara pazartesiyi durdurmuş, daha büyük bir çöküşe sebep olmamış olması. Aynı zamanda 90'larda ekonomik büyüme geldi, biliyorsunuz sürekli şey yapılır ya, ay Clinton zamanındaki şeyi hiç görmedik, ne kadar güzeldi Clinton, işte hep barış zamanları, hep barış zamanları, ekonomide ne kadar da şahlandı Amerika'da, şahlandı, sen bak bakalım o sırada Fed'in başında kim vardı. İşte burada mimarlarından biri olarak anılır Alan Greenspan 90'larda. Fed'i daha şeffaf hale gelmesinde, yani bir kurum şeffaf olmalı diyen ve şeffaflaştırmaya çalışan isimlerden biri. Ama en şeffaf o mu bu hale getirdi? Hayır. Yani burada Bernanke'nin hakkını teslim etmek gerekiyor herhalde. Birazdan üzerine soracağım bunu. Ama şimdi ya Süheyla, sen de adamı yani böyle pamuklara sardın, sarmaladın. O öyle değil. Sen yanlış biliyorsun. O öyle değil. O pamuk o öyle değil. Belki söylüyorsunuzdur. Tamam. Yok mu günahları? Var mesela işte 2008 küresel Lehman Brothers küresel krizi. Hala daha etkilerini çekiyoruz aslında. Üzeri çok daha iyi anlatacaktır. Hala çekiyoruz. Yani hiçbir şey böyle durduk yere tamam bitti hadi falan diyor.

0: olmuyor. Etkileri geldi bugüne kadar. Orada mesela bu krizin zeminini hazırlamakla suçlanıyor. Aynı zamanda yani niye? Çünkü abi, finans sektörü kendi kendini düzenler. Nereye düzenler? Düzenleyemeyebiliyor işte yani. Düzenleyemedi. Mesela burada suçlanıyor. Sonra çok düşük faiz politikasıyla gitmesi. Yani 2001-2006'da bırakınca görevi, 2001 dotcom krizinde Fed'in başındaydı. Bir de işin bu kısmı var. Bunun gibi şeyler işte. Aman yeter. Çok anlattım.
1: Boş ver, mazi artık bunlar.
0: Mazi
1: Bugünü
0: diyorsun.
1: konuşalım, yarını konuşalım.
0: Ben bu gözle bakıyorum. Alan Greenspan'ı da diyorsun, konuşacak hiçbir şeyim yok benim. İyi tamam o zaman, madem bugünü
1: Benim
0: konuşmak
1: yok vallahi
0: istiyorsun.
1: ya, yani şey değil yani, hani tamam kitabı vardı, Merkez Bankası başkanlığı yaptı vesaire, ama
0: Ha.
1: yani o dönemler zaten bizim piyasalar piyasa değildi. Yani hani çok böyle
0: Bize ne ki acaba diyorsunuz.
1: aynen, ben valla çok şeyine hakim değilim. Bence sen onu başka konukla konuş, böyle
0: Tamam, başka
1: Alan Greenspan
0: konukla
1: böyle şeyle.
0: konuşacağım. Tamam.
1: Ben
0: Ay.
1: şimdi söyleyecek hiçbir şey yok. Sen de desen evet diyeceğim yani.
0: Söylenecek şey var ya. Cu abi gelmiş dedi. Ölenin arkasından konuşulmaz, sus demiş bana. Tamam peki. Zaten
1: Hayır,
0: herkes
1: şimdi
0: bu, hiçbiriz bu konuyu
1: açacağız
0: beğenmemişsiniz.
1: ağzımızı, bir şeyler söyleyeceğiz. Şimdi ölenin arkasından konuşmuş
0: Ha,
1: olacağız
0: evet.
1: vesaire. Hiç gerek yok.
0: Tamam, tamam o zaman. Peki o şeyde Didi Bey de demiş ki dünya Sultan Süleyman'a kalmadı. Greenspan de kimmiş? Bir gün herkes gidecek. Akbank lütfen. Nasıl bağlıyorsunuz ya? Bağlayamamışsınız ama Didi Bey, olmamış. Tamam o zaman gel hadi.
1: Hayır.
0: En baştan girelim borsaya. Ne diyorsun sen bu MSCI'ye? Bize
1: Valla
0: uyarmasına ne
1: malumun
0: diyorsun?
1: ilamı diyoruz. Yani aslında bu yeni bir şey değil.
0: Hmm.
1: Aslında biz kendi kendimiz de çok uyardık. Yani ben aylardır her platformda söylüyorum.
0: Evet.
1: Hatta seninle de yayın yaptığımızda da söyledim.
0: Evet.
1: BIST 100 benim için bir gösterge olmaktan çıktı cümlesini. Herhalde 6 aydır söylemediğim yeri kalmadı en az. Daha öncesinde hatırlamıyorum artık böyle. Garip garip hisseler, işte yükselenler, garip garip hisseler, düşenler kısmında. Neden gösterge olmaktan çıktı? Onu da şöyle söylüyordum. Yani şimdi hani bir vitrin vardır değil mi? Bir mağazanın bir vitrini vardır. Vitrine ne yaparsın böyle? Hani örneğin bir konfeksiyon tekstil mağazasısın. Böyle
0: Mostra yaparım.
1: en şık ürünlerini o şey vitrine koyarsın böyle. Hani dışarıdan al
0: Hı
1: benli
0: hı
1: böyle.
0: hı.
1: İnsanlar görünce cezbetsin gelsin vesaire. Ben şey diyorum, bizim Borsa İstanbul'un eski adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın daha şey geliyordu bana.
0: hı.
1: Şimdi buranın vitrini de BIST 30'da BIST 100 endeksi. Ama biz ne yapıyoruz? BIST 30, BIST 100 o vitrine elimizde böyle hani güzel parçalar şeyler olmasına rağmen çul çabut dolduruyoruz. Ondan sonra da hadi gelin BIST 100 burası, Borsa İstanbul burası diyoruz. Yani sorun buradan başlıyor. En başından beri söylediğimiz şey bu. Hatta ben defalarca söyledim. BIST 100'e girmenin kriteri fiili dolaşımdaki payın işte piyasa değeri vesaire olunca en iyi manipülasyonlar yapanlar en iyi endekslere girerler oldu. Bir de bu MSCI tarafı da oldu. Nasıl olsa bunlar da saf. Biz hisseyi manipüle ederiz, belli bir yeri çıkarırız. Sonra MSCI'de bizi almak zorunda alır, biz de malı ona çakarız. Ondan sonra da sen sağ, ben selamet, herkes yoluna devam eder gibi bir algı oluştu. Şimdi son dönemde MSCI dedi ki yok artık, bu kadar da değil. Tamam safız da o kadar da değil. Burada bir suistimal var, bu işler böyle olmuyor. İşte fiili dolaşım oranınız bozuk. Daha sonra dedi ki etkin piyasanız yok. İşte burada oluşan değerler adil değerler değil. Allah Allah dedik. Nereden çıkarttılar bunu? Yani halbuki hiç de öyle değil bizim borsamızda. Yani 3 kişiyle, 5 kişiyle, 50 kişiyle, 100 kişiyle şirketler aşağıya çıkmış. Burada okumayacağım şirketleri. Şimdi basından bir arkadaşla da geçen onu konuşuyorduk, böyle şirketlerin şeyleri. Üçer beşer çalışanla, en iyisinin hadi 100-200 çalışanıyla şirketlerin değerleri fizana çıkmış. Ya mübarek, sanki dedim ki Elon Musk'ı klonlamışsın, getirmişsin burada hepsini birer tane Elon Musk'ı dağıtmışsın. Finans sektöründe hepsine birer tane Warren Buffett koymuşsun. Hatta birer tane de yetmez, beşer onar tane koymuşsun. Çünkü Türkiye'de öyle değerler oluşturabilmek kolay değil ve bunlar burada gelmişler, bu değerleri oluşturmuşlar. Yani böyle finansal mühendislikle inşa edilen bir piyasamız var. Bir şirket değerlerimiz var. Yani işin özü tamamen finansal mühendisliğe dayalı. işte piyasanın zaafları, açıkları belki legal olan ama bence

0: alaki olmayan kurgular üzerine dayalı bir değerleme süreci var. Şimdi MSCI bunu açık açık söyledi. Dedi ki bir, fiili dolaşım oranlarınızda problem var. Yani fonlar üzerinden arka plandan dolanıp tahtalarınızı alıyorsunuz vesaire. Bunun farkındayım. Bunu düzeltin. Evet, düzelttik. İlk öğre oradan geldi. İkinci dedi ki etkin bir piyasa değilsiniz. Şirket değerlemeleri konusunda sorunlar var. Evet, etkin bir piyasada değiliz. Ben bunu defalarca söyledim. En basiti CHP mutlak butlan kararının açıklandığı gün. Hatırla söyle. 2 gün öncesinden birileri çıkıp karar yazıldı. Cuma günü yüklenecek. Öbürü şu saatte gelecek. Karar kesin vesaire. Yani biz ne oluyor ne bitiyor ya olmaz herhalde falan derken böyle bir haber geldi. Yani kararın yazılması mutlak butlu şeye yüklenir. Ve bunu gazetecilik diye insanlar anlattılar ama bu bilginin suistimaliydi yani piyasalar açısından baktığında. Çünkü bir kamu kurumunun vereceği bir kararın önceden biliniyor olması, saatine kadar her şeyinin biliniyor olması bir gazetecilik örneği değil bence. Kamu kurumunun bilgi sızdırma sorunu. Yani bunun gibi birçok olay. Yani borsada bilgiler, şirketler bilgiler birilerinden önce gidiyor, şeyler oluyor. Yani Vizontele sahnesi vardı ya. Hani şey diyor orada, büyük şehirdeki insanlar diyor bir olay duyup unuttuklarında diyor. Biz 2 gün sonra anca görüyorduk. Gazete 2 gün sonra buraya gelir diyor. Büyük şehirdeki insanlar
1: Olayı
0: bir
1: çoktan
0: olay olup
1: unutmuş olur biz
0: unuttuğunda
1: öğrenene kadar o
0: aynen
1: olayı.
0: biz öğrenene kadar diyordu. Artık diyor Vizontele geldikten sonra bu böyle olmayacak. Aynı anda duyacağız diyor. Şimdi biz Vizontele öncesi dönem gibi yaşadık birçok konuda. Ve bunu dönem dönem de söyledik. Türkiye'nin en büyük şirketleriyle ilgili haberlerde ya da borsanın genelini ilgilendirecek bu tarz işte mutlak butlan kararında olduğu gibi haberlerde veri hiçbir zaman eşit dağılmadı. Yani hiçbir zaman demeyeyim ama çoğu zaman eşit dağılmadı. Ve etkin bir piyasa olmadığımızı yani veri ve bilginin herkese aynı anda ulaşmadığını defaatle söyledik. Bunu MSCI de söylüyor. Şirket değerlemeleriyle ilgili sorunlar olduğunu MSCI de söylüyor. Ve biz yine aylardır söylediğimiz konu sadece BIST 30'a BIST 100'e girme kriterleri değil. Buradan başlayarak çünkü vitrin orası. Şu anda vitrin bizim
1: List 30,
0: elimizdeki en güzel
1: BIST 100.
0: parçalardan değil. Aynen BIST 30, BIST 100 bana kalırsa çulçabıt. Yani alelade gelişi güzel düzenlenmiş bir vitrinimiz var. O vitrinde müşteri çekmiyor. İşte yabancıyı da çekmiyor, yerliyi de çekmiyor, onu da çekmiyor, bunu da çekmiyor. İkincisi artık Türkiye'de bir getiri yanılsaması oluştu. İşini normal yollarla yapan, hayatın olağan akışı içerisinde devam ederken Türkiye'de hayatın olağan akışının uygun olduğu sunduğu getiriler artık kimseyi tatmin etmiyor. Çünkü finansal mühendisliğin getirdiği bir getiri var. Yani nereye kadar gideceğini bilmediğimiz. İşte şöyle olacak, böyle olacak. Geçmişte de buna benzer çok hikayeler duyduk. Hani uzayla başlayıp mağmayla biter. Şimdi bu tarz olayları çok gördüğümüz için de dönüp dolaşıp bunları tekrarlıyoruz. Hani ben bir fıkrayla anlatıyorum bunu söyle. Şimdi
1: Allah.
0: sorun şey bu yok. Yine burada şey yok.
1: Tamam.
0: Bölgesel ismini vermeyeceğim. Şimdi yine bir
1: Ha.
0: bölge ismimizden birini şey yapıyor da şimdi
1: Saylonlular.
0: aynen şimdi bir gün
1: Bir Saylonlu.
0: Venüslerden bahsedeyim. Bir Venüslü
1: Tamam ha.
0: eşi hastalanmış hastaneye götürmüş. İşte hastaneye götürdüğünde doktor bakmış hemen acil demiş buna penisilin iğnesi yapmamız lazım. Dönmüş adama demiş ki Venüslü'ye daha önce karnınız penisilin iğnesi oldu mu? O da demiş ki evet oldu. Tamam o zaman getirin iğneyi demiş doktor. İğneyi yapmış. Kadın da alerji başlamış. Aman Allah'ım kadın ölüyor. Böyle koşturmalar, telaşlar, doktor terin suyun içinde kalıyor. O serum, bu serum vesaire. Kadın nefesini açıyor, şey yapıyor. Tekrar kadını normale döndürüyor. Dönüyor adama kızıyor. Ben sana sormadım mı be adam diyor. Karın penisinin iğnesi olmadı, daha önce oldu mu diye. Evet oldu diyor. O zaman da böyle olmuştu diyor. Şimdi
1: Allah Allah ölmedi bu çok enteresan.
0: ben şimdi bizim borsada öyle diyorum. Oldu o zaman da böyle oldu. Yani
1: Hep
0: hep bir şeyler oluyor.
1: böyle
0: Hep böyle oluyor. Yani oluyor ama hep böyle oluyor. Yani şimdi işin döngüsü buradan gidiyor Seyla. Yani bizim bu MSCI uyarılarını almadan kendimize bir çeki düzen vermemiz lazımdı. Vermedik. Yani gidişatına bıraktık işi. Nereye kadar giderse gitsin diye mi bilmiyorum artık böyle. Yani en basit mesela Ben şey diyorum, BIST30'da bir şirket var. Şimdi aldım da benim destek faktörüm geldi. 3200-3300 lira. 50 liradan al karz oldu Şubat ayında.

0: Bugüne kadar çok gördüğümüz bir şey değil. Ya gördüğü riski piyasayla da paylaşması lazım bence en azından. Ya da bir risk varsa buna bir tedbir, bir önlem gelmesi lazım. Yani bunun gibi konular, yani birçok şeyde, alanda bunların hani bir topyekün bir şeye gerekiyor. Ve ben diyorum artık bu iradenin Sayın Cumhurbaşkanı mı olur, meclis mi olur, daha üst bir iradeyle yeniden bir sermaye piyasaları vizyonu ortaya konup, hani İstanbul Finans Merkezi diyoruz, olacak diyoruz ya,
1: Evet.
0: o vizyona yakışır bir vitrin oluşturmamız lazım. Bir sermaye piyasası oluşturmamız lazım.
1: Bu
0: Biz şu
1: vitrinle
0: anda
1: şu an olmaz diyorsun.
0: olmaz. Yani
1: Peki.
0: olmadı, olmuyor. Bak bugüne kadar gördük. Hani normalde ne bekliyorsun? İşte yabancı yatırımcı gelecek. Hatta ne bekliyorsun? Yabancı yatırımcının gelip burada senin hisseni alması değil. Eğer İstanbul Finans Merkezi olacaksa yabancı yatırımcının da gelip senin burada dükkan açmasını bekliyorsun. Yani
1: Evet.
0: burada halka arz olmasını bekliyorsun Borsa İstanbul'da. Polonya bunu
1: Evet.
0: yaptı ve başardı.
1: Evet.
0: Bizde daha bir tane bir yabancı şirketin, hani İstanbul Finans Merkezi dediğimiz yerde bir tane yabancı kökenli şirket, halka açık şirketimiz yok. Bir tane var, ondan Türk yabancı saymıyoruz. Turkish Stoco, sahibi Türk. Yani onun dışında bir tane yabancı şirket gelin senin piyasanda halka arz olmuyor. Ya bunu Polonya yaptı. Son 10 yıllık, 20 yıllık sürecine bak mesela. Ya da işte yabancı yatırımcı hani gelip buradan almıyordur. Yabancı yatırımcı geliyor, vitrine bakıyor. Diyor ki bu vitrin, bizdeki bir şey, ürün yok içeride diyor. Çıkıyor gidiyor. Yani
1: Evet,
0: bizim bu
1: özetle
0: düzenlemeler yapmamız lazım.
1: evet.
0: Özetle MSCI söyledi. Keşke söyletmeden biz bir şeyler yapmış olsaydık, ama en büyük endişelerimizden biri oydu. Bu uyarıların devam etmesi, Türkiye'nin MSCI'de delist olması, yani liste dışı bırakılması vesaire gibi. Hani o kadar uğraşıp hani yabancı yatırımcı gelecek mi gelmeyecek mi diye şey yaparken, hani böyle piyasadaki kuralsızlığa bunları kurban etmek, tüm ülkeyi bundan, sadece sermaye piyasaları olarak gözüyle bakma, söyle yani, o sermayenin gelmesi, Türkiye'de farklı yerlerde değerlendirmesi, istihdamından büyümeye, gelir adaletine kadar her kalemi etkileyecek bir süreç. Bunlardan Türkiye'yi mahrum bırakmak çok doğru bir yaklaşım değil. Bir şekilde buranın dediğim gibi tepeden tırnağa bir dizayna ihtiyacı oldu. Artık çok açık. Yani bunu artık yabancı da söylüyor. Yerli zaten aylardır söylüyor. Bunu hani ben söylüyorum da, bu büyük öngörü sahibi bir adam bu gördü diye değil. Bunu herkes söylüyor. Yani her iki birebir sohbetlerde borsayla ilgili nereye gitsen herkes aynı şeyleri konuşuyor, üç aşağı beş yukarı. Yani bunu sadece hani burada şey değil, borsayla ilgili bir toplantı oluyor, gidiyorsun. Herkesin gözünde piyasadaki bu son durumdaki şeyler. Yani özellikle pandemi sonrası, ben hep söylüyorum zaten, bizim piyasanın ahlakı ciddi manada bozuldu ve gitgide de artıyor bu bozulma. Bizim buna bir topyekün, dediğim gibi, düzenleme getirmemiz artık şart oldu.
1: Evet, biz bunu pandemi sırasında da uyarıyorduk zaten Üzeyir. Seninle de konuşuyorduk. Her seferinde de söylüyorduk. Enflasyon gelirken ahlaksızlığıyla gelir. Her şeyi yerine koyabilirsiniz ama giden ahlakı yerine koyamazsınız diye. Senin konundan bağımsız söylüyorum bunu. Fakat bu geldikten sonra şu başlıyor bu sefer. Gerek kendini korumak için ya da gerek kendini işte pazarlayabilmek için ürünün ya da işte neyinse. Bu sefer bir mış gibicilik başlıyor. Mış gibicilik başladığında, toplumda yayıldığında en tehlikeli şeylerden biri Üzeyir. Sonrasında toparlayamıyorsun. Yani diyorsun ya, vitrinin var senin. Oradaki mostran en iyilerden olmalı. En iyiler oluşmalı. Bunu efendim borsadan ya da hisse piyasalarından, sermaye piyasalarından bağımsız söylüyorum. Genel geçer konuşuyorum. İşte o en iyiyi oraya koyarken en iyi mi değil mi? İşte o mış gibi başladığında bütün dengeler kayboluyor. Dengeler kaybolduğunda ne doğru ne değil, ben bunu neyle ölçeceğim, bunun metriği nedir, matematik, algoritma, paradigma, hepsi ortadan kalkıyor. Ne kaldı geriye? Ben yaptım, oldu. Peki, reklamlara gidiyoruz efendim. Radyoda reklamlar, biz bu konuyu konuşmaya devam ederiz. Borsada hisselerinizi sormuşsunuz, her birini yönlendireceğim Üzeyir Doğan'a. Twitter'da Süheyla YS hesabında link paylaştım, gelmek isteyenleri bekleriz. Burada Üzeyir Doğan'la konuşmaya devam ediyoruz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Garanti bedeli.
3: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
4: DTS uğraşır.
3: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
4: DTS ile ödenir.
3: Ödeme tarihlerini kime ne ödenecek?

0: enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: Geçene.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
8: Sabah öğle akşam
9: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklam.
10: Bloomberg HT Radyo.
11: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz ile Eşbaşı programındasınız. Bugün Salı, demek ki konuk kim? Üzeyir Doğan. Kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Radyo yayını bittiği gibi gideriz bugün. Dolayısıyla ben sizlerin sorularıyla devam edeceğim ama önce bir borsa açılışı alayım Üzeyir'den. Sence nasıl açılacak? Hafta nasıl gidecek? Hangi olayları takip etsin yatırımcısı? Neye dikkat etsin? Ve sonrasında nasıl bir kapanış bekliyorsun?
1: Valla söyle, şimdi şöyle şeylere bakıyordum. Hani ya açılışta böyle spesifik bir hareket gösterecek şey yok. MTR'lara bakıyorsun, petrol afeksi de. Brent petrol 77'lere kadar geldi. Evet. Bu bizim açımızdan pozitif.
0: Evet.
1: Ama diğer taraftan bakıyorsun yurt dışı borsalara. Şimdi dün Amerika'da endeksler karışık kapanışlar vardı. Bu sabah vadelilerde genel itibariyle eksi bir tablo var. Avrupa tarafı vadelileri yine eksi tarafta. Yani böyle bakınca hafif eksiyle bir güne başlangıç söz konusu olabilir. Yine Asya tarafı da eksiyle seyrediyor. Yani genel itibariyle bizim borsa tarafında da bugün açılış biraz negatif olabilir.
0: Negatif
1: ama
0: açılış
1: sonrasında sonrası Allah kerim. Yani çok hızlı gündem değişiyor çünkü. Trump yine bir şeyler söyleyebiliyor. Yine nitekim bir şeyler söylemiş bile olabilir bugün. Yayına işte yataktan kalkıp ışınlandığım için, uyuyakaldığım için
0: söyledi.
1: Çok detay haber okuyamadım.
0: Evet.
1: Yani o nedenle ben uyurken Trump yeni bir şey söyledi mi söylemedi mi haberim yok. Yani sürekli bir şey söylüyor zaten de. Bu sefer ne söyledi onu bilmiyorum. Yani o nedenle hisse senedi piyasalar tarafı biraz o tarafta negatif. Ama ben geçen haftadan söylediğimi söyleyeyim tekrar söyle. Yani ben Fed'i çok piyasanın basit geçirdiği kanaatindeyim. Yani Fed bence çok piyasa açısından negatifti. Ama bir türlü piyasa onu fiyatlamadı. Yani biraz onu geciktiriyor
0: Trump'a
1: olabilir.
0: Trump'a kurban gitti çünkü orada.
1: Aynen bu şey anlaşma haberleri
0: evet.
1: vesaire hikayesi.
0: Evet.
1: İki tane konu. Bir, Fed'i hafife aldık geçirdik. İki, SpaceX'in halka arzından sonra bir ciddi bir köpük oluştu. O klasik bizdeki halka arzlar var ya, hurra al al al al 3 gün tamam 5 gün tamam. Şimdi onun düzeltme sürecini de göreceğiz ve halka arz fiyatının altında fiyatlamalara geçtiğinde bu Amerika teknoloji şirketlerinde çok sert satışlar da getirebilecek bir unsur. Yani bir SpaceX riski var, iki fiyatlamadığımız bir Fed toplantısı var. Yani negatifti. O gün toplantı günü satış geldi. Ben ertesi günde bu sertleşerek devam eder diye bekliyordum. İşte bu şeyin etkisi, anlaşma oldu. Bugün imzalıyoruz, yarın imzalıyoruz. Fed'i böyle bir katakulliye getirdi Trump. Arada kaynattı, geçiştirmeye çalıştı.
0: Evet.
1: Ama piyasa unutmaz. Yani onu tekrar bir yerde ısıtır, senin önüne koyar. Yani onun da bence piyasa üzerinde baskılayıcı etkisi var. Ve anlaşma oldu haberine rağmen, imzalar atıldı, müzakerenin ilk turu güzel geçti, oldu bu oldu falan. Bu tarz haberlere rağmen Amerika endekslerinin yeni zirve oluşturamıyor olması da sıkıntının olduğunu gösteriyor. Yani iki konu, ben buradaki yani şeye söyleyeyim, Amerika tarafında hisse senedi piyasaları beni rahatsız ediyor. Amerikan endeksleri çok ciddi manada rahatsız ediyor. Sanki böyle bir patır kütür bir geri gelecekmiş bir izlenim var. Bizi de olumsuz etkileyebilecek unsurlardan biri. Hani korelasyonumuz çok yüksek değil ama yine de dikkat etmekte fayda var. Bir, Fed'i satamadık, onu satabiliriz. İki, bu SpaceX'te başlayan teknoloji çılgınlığı, yani şeye sonlanan diyeyim halka arz tarafında, onun bir düzeltmesi daha da sertleşebilir. Bu ikisine dikkat etmek lazım. Piyasa üzerinde baskı oluşturan unsur bunlar olabilir. Onun haricinde çok bir gündemimiz yok. Hatta
0: evet.
1: içerideki gündem Temmuz ayı için çok daha pozitif bence. Eğer olursa şu 3-5 günlük dönemde, işte bu Haziran ayının sonunda böyle pataküte bir düşüş, orada da pozisyonlanmak lazım bizim tarafta.
0: Peki bir düşüş olursa bizim tarafta pozisyonlanmak lazım diyorsun. Bu arada Muhteşem Yedi'nin geri çekilmesi alım fırsatı aslında, hiçbir şey olmayacak diyen stratejistler de var Üzeyir.
1: Valla daha önce
0: kadar ne oldu
1: da
0: ki?
1: Bir şey olmaz dediler, altına da bir şey olmaz dediler, platine de gümüşe de bir şey olmaz diyorlar. Yani bizde sorun yok, sasası olanın tasası olmaz dediler. Düştükçe alın dediler, yok işte şunu şöyle yapın dediler. Yok abi bugün biraz düşüyoruz ama güç topluyoruz, oradan uzaya uçacağız hep beraber diyenler. Yani bu tarz zamanlarda bir stop seviyeniz mutlaka olsun. Ya düşer buradan diye geri çıkar demeyin. Daha sonra başka yerden alın. Tekrar sattığınız yerden alın. Hatta sattığınız yerin üstünden alın gerekirse.
0: Evet.
1: Altından alın. Bir şeyler yapın ama pozisyon tazeleyin ve mutlaka her senaryoda bir stop şeyiniz olsun. Sonra canlar çok yanmaya başlayınca öyle bir yerden stop kararı geliyor ki yeter artık dediğinde orası dip oluyor işte genellikle. Vaktinde stop yapmayı da bilmek lazım. Hiçbir şeye de sonsuza kadar böyle şey kalmamak lazım, yapışıp kalmamak lazım.
0: Evet.
1: Bir yerden şimdi
0: Ayrılmayı bileceksin diyorsun.
1: ayrılmayı bilmek
0: Vedalaşmayı
1: lazım.
0: bil.
1: Aynen.
0: Hele ki yatırım aracıyla vedalaşmayı bil. Doçe diyor ki 3. çeyrek ons tahmini altın için. 4.300 dolar. Yılın son
1: Allah.
0: çeyreğinde de 4.800 diyor. Doçe tahminlerini aşağı çekmiş. Papi Bey de sana demiş ki üzülmeyin Üzeyir Bey. Ben hepimiz için sonuna kadar şortladım demiş.

0: Siz radyoda
1: Helal
0: reklamları
1: olsun.
0: dinlerken biz ne şortlanır ne şortlanmaz kısmına da bakmıştık Üzeyir'le birlikte. Ne dedi Trump? Kesin bir şey demiştir. Çok uyuyordum. Durumumuz yoktu. Okuyamadık dedin. Ben okudum senin için.
1: Elektrikler kesilmişti hocam.
0: Gerekeni yaparım dedi İran'a. Verdiği mesaj bu. Süreç olumlu ilerliyor dedi. Tahran anlaşmaya uymazsa ben gerekeni yaparım dedi. Herhalde bu geride bıraktığımız 100 günde yaptığı gereken neyse ondan bahsediyor. Sonucunun ne olduğunu gördük. İran'ın sözleriyle değil atılacağı adımlarla değerlendireceğiz dedi J.D. Vance'de. O da işte senin sözlerine
1: Ya
0: inanmıyorum,
1: şimdi
0: davranışlarına
1: düşünsene.
0: inanıyorum demiş oluyor bize.
1: Söyle, şimdi bir devlet başkanı var. Devlet başkanının bir başka ülke hakkında yaptığı açıklamaları birebir tercümesini biz yayınlarda söyleyemiyoruz. Adam
0: Evet.
1: artı 18 konuşuyor. Yani böyle bir devlet başkanının olduğu bir dünyada diplomasi, işte öngörülebilirlik vesaire bunlardan bahsediyoruz. Yani çok enteresan bir dönemden geçiyoruz gerçekten.
0: O güzel 60'lar, 70'ler çok güzel
1: O
0: atlara binip
1: beyefendiler.
0: uzaklara doğru
1: Evet.
0: böyle gittiler Üzeyir. Bak tarihin geri kalanına baktığında da mesela enteresan diplomatik, şimdi diplomatik değil mi bu diyeceğin şeyler var ama nedir? İşte bugünün aydınlanmasıyla dünü değerlendiremezsin. Olmaz. Yani o zamanın şartlarına göre, zamanın ruhuna göre değerlendirmek lazım. Ama bugün zamanın ruhuna geldiğinde ya sen 60'ları 70'leri görmüşsün. Yani neden bu kadar işte bu dil, bu tavır işte neyse ben
1: İşte
0: sıfat
1: bir
0: kullanmayacağım.
1: hani bazen şöyle süper güçlerin devrinin dolduğu zamanlarda böyle bir nefret ikliminin oluşturulup
0: Evet.
1: toplumların böyle antipatisini çekme konusunda. Şimdi Amerika zaten bu antipatiyi çoğu dönemlerde çekiyor ama bu dönem yönetim anlayışı olarak mesela şu an dünyada bakıyorsun. Hani 200 tane millet varsa ortalama 190 tanesi mesela İsrail'den nefret ediyor.
0: Ya
1: 180
0: hayır ben bu
1: tanesi
0: konuyu
1: de
0: konuşmayacağım.
1: şeyden
0: Hayır. Gel
1: Amerika'dan
0: borsaya
1: nefret ediyor.
0: geçelim. Tamam boş ver şimdi milletler
1: Bu
0: ya
1: liderler özelinde diyoruz yani
0: evet
1: ben.
0: bu liderler üzerinde ve ben milletlerin burada artık incinmesini istemiyorum Üzeyir. Biz çok kötü şeyler gördük Gazze'de. Korkunç şeyler gördük. Yani
1: Hala da
0: sağ kalan
1: görüyoruz.
0: çocuklara başta çocuk zaten çocuktan ki başka kim kaldı Gazze'de? Allah yardımcısı olsun. Hepimizin bir
1: Yani
0: şekilde maddi manevi destek olması gerekiyor.
1: şöyle
0: Ama
1: söyleyeceğim şey şu, bu konuda bu bazı şeylerin güç dengelerinin değişeceği dönemlerde özellikle ortaya çıkan şeyler. Yani bir nefret hüzmesinin büyüdüğü yerde o ona itaat, onunla birlikte hareket etme vesaire şeyleri gitgide azalıp herkesin kendi hani derler her koyun kendi bacağından ısır ya da artık her şey kendi işini yapar.
0: Evet.
1: Herkes ben bir şekilde diyor. Ben merkezci yapılar ya da daha küçük lokal yapıların bir araya gelmesi yeni güç dengelerinin oluşmasını getiriyor. İşte Amerika'da da süreçte bu. Ama bu ne kadar sürer? Hani değişim tahminen bizi toprağa gömer ama bir sonraki nesilde Amerika yerine belki daha medeni ama daha güçlü yeni oluşumların belki kapısını aralayacak bir süreç ama bu dediğim gibi belki 20 yıl, belki 30 yıl, belki 40 yıl sürecek bir sürecin habercisi gibi gözüküyor eğer bir çekidüzen söz konusu olmazsa
0: Peki, bu da senin
1: bu dediğim
0: öngörün
1: gibi nefret
0: olarak
1: tarafı.
0: et. Bu da senin öngörün olarak bir kenarda dursun. Bunu bizimle paylaşmak istedin. Gel biz şimdi piyasaya.
1: Çocuklarımız görürler bunu.
0: Görürler bunu. Ya işte. Gel biz piyasaya geri dönelim. Borsa açılışını söyledin. Negatif açılırız ama sonrasında döneriz dedin. Siz radyoda reklamları dinlerken efendim biz maviyi konuştuk onu söyleyeyim. Ve hızla devam edelim buradan. Şimdi katılım evimi sormuş Muhammed Can Bey. Katılım evimle ilgili ne var sende?
1: Valla şöyle var, her gün yükselen bir katılım evim var. Yani tamam sektör büyüme potansiyeli olan bir sektör, o sektör, bu sektör ama şimdi sana bir şey söyleyeceğim söyle. Mesela katılım evimin hemen şöyle bir şeyini açalım. Bu önemli yani finansal okuryazarlık açısından birçok şey. Dün bir arkadaşımızla geçen konuşuyordum, bir basından bir arkadaşla. Dedim ki şirketlerin çalışan sayıları ve çalışan başına ürettikleri katma değere bakmak lazım diye. Şimdi her şeyin bir mantığı silsilesi var. Yani
0: Hı.
1: çok ekstra şey olmayabilir. Yani belli bir çalışan sayıyla yapabileceğin şey bir yere kadar. Şimdi
0: Evet.
1: bakıyorsun katılım evimin piyasa değeri artık 1 lira onlar 100 lira 1000 lira 1 milyon, milyon 379 milyar 845 milyon TL. Şimdi bunu unutma söyle. Şimdi dönüyorum mesela
0: Sen
1: Akbank'a.
0: kaç milyar milyar dedin bana? Ben öyle anladım.
1: 379 dedim.
0: 379
1: Akbank'ın da
0: milyon.
1: piyasa değeri 426 milyar TL.
0: Ha.
1: Şimdi
0: Anladım.
1: neredeyse Akbank'ı yakalamış katılım evim.
0: Kastettiğim
1: Şimdi
0: bu.
1: tamam ya sen Akbank'ın yaptığı işlerden Akbank'ın konut finansmanı tamam şu an kredi erişim imkanları vesaire diyoruz odur budur.
0: Hı.
1: Yani benzer demeyeyim ama yani toplumun ihtiyaçlarını çözdüğün alanda sadece birini çözüyorsun. KOBİ krediciliğin yok, sanayi krediciliğin yok, o yok, bu yok vesaire yok. Ama sen katılım evim olarak Akbank'la kafa tutuyorsun. Yani bu kadar çalışanın olduğu, bu kadar şeyin olduğu. Yani yine bir fıkramız vardı hatırlıyorsun Çınar Ağacı'yla kabak hikayesi. Ben Türkiye'de hani böyle 3 ayda 5 ayda olgunlaşan şeylerin mevsimsizlik olduğu kanaatindeyim. Yani temel algı o. Yani katılım evim tarafta da gitmez demiyorum. Yani ben destek faktöringin 3200 küsür lira olduğu bir piyasada her hisse her fiyat olabilir diyorum. Yani bunu hani olabilir. Yani şimdi bakıyorsun bunlar 426 milyar şeyde değerde 426 milyar 400 milyon civarı bir değer var Akbank'ta. Katılım evim buna yaklaşmış 379 milyar TL civarında. Destek faktöründe 1 trilyon TL civarında bir piyasa değeri var. Şimdi onun o fiyata ulaştığı bir piyasada geri kalan hiçbir şirket hiçbir fiyata gidemez diyemiyor. Mesela destek faktörü 1 trilyon 99 milyar 999 milyon 998 bin 900 lira olmuş piyasa değeri. Şimdi 240 çalışanı olan bir şirket bu değere ulaştığına göre katılım evimde o değere ulaşır diyorsun. Sorun Akbank'ta, Yapı Kredi'de, Garanti Bankası'nda vesaire diyorsun. Tüpraş'ta, Koç'ta, yani Arçelik'te,
0: Hı.
1: ondan sonra Ford'da, Tofaş'ta vesaire. Yani sorun bunlarda
0: Yüzüyor
1: diyesin geliyor. Yani biraz önce en başta konuştuğumuz konular işte. Şimdi bana çok hayatın olağan akışındaki değerlemeler gibi gelmiyor. Yani son olarak mesela şunu da söyleyeyim. Şimdi katılım evimde birkaç tane çarpan söyleyelim. Fiyat kazanç oranı 35. Piyasa değeri defter değeri 24. Türkiye'de bankaların normal bir fiyatlama gören bir bankanın ikinin üzerinde bir piyasa değeri defter değerli işlem gördüğünü görmüyorsun söyle uzun yıllardır. Burada 24 piyasa değeri defter değer oranı. Şimdi bunlar makul değerlemeler değil. Yani bunu herkes görüyor. Yani ama piyasa bu. Dediğim gibi destek faktörünün 1 trilyon TL olduğu bir yerde hatta 1 trilyon 100 milyar gibi bir değer ulaştığı yerde diyorsun ki ya olmaz diyemiyorsun. Hiçbir şirkete ben
0: Peki.
1: artık şeyi bıraktım. Olmaz diyemiyorum ama benim rasyonelitemin dışında fiyatlamalar onu da çok net söyleyeyim.
0: Evet. Rasyonelitenin dışında eşyanın tabiatına uygun değil. Yani Akbank'ın fiyatının bu olduğu ortamda bunun olması normal değil diyorsun özetle. Ona göre değerlendirin. Herkes kendince yatırımını buna göre yapsın diyorsun. Peki. Ne bu? Bir yat. Bir yat Borusan yatırım. Borusan yatırım pazarlama bir yatı sormuş Burhan Bey.
1: Diyorum ya geçen şeye baktı dediğim gibi bir arkadaş bunlara çalıştı. Hangi şirketin kaç çalışanı var? Hangi piyasa değerine ulaşmış diye söyle. Bir bakıyorsun son dönemdeki konuştuğun şirketlerin çoğu bu listede. Çalışan olmayan ama piyasa değeri olan şirketler silsilesinde. Yani üzerine biraz çalışılıp böyle bir şey de yapılabilecek bir şeydi. Bereyat'ta da yani çok zayıf bir görünüm var. Yani hissenin genel itibarına baktığımızda teknik göstergeler çok zayıf. İşlem hacmi son dönemde zayıf. Yukarı gitmekte zorlanan şeyler var. Hem yukarı yönlü güniş hareketli bir satış gelmiş. Yani mumların gölgesi yani o ince çubuklar hep yukarıda oluşmuş.
0: Evet.
1: Zayıf bir görüntü var. Yani ben şu aşamada hani alım için ekstra bir gerekçe görmüyorum. Varsa pozisyonda hani makul stop burada. Daha kısa vade için 1950'ler civarı biraz daha geniş vadesi olan için de 1935 civarı burada stop seviyesi olur.
0: X Bankı ve Garanti Bankası'nı değerlendirir misiniz demiş Özcan Bey. X-Bank
1: Yani burada
0: falan.
1: şöyle söyleyeyim. Şimdi iki tane yakında konumuz var bana kalırsa. Biri
0: Nedir?
1: 3 Temmuz'daki Haziran enflasyonu. Ben 0,50-0,75 aralığı geleceğini düşünüyorum. Ve gelen enflasyonun bu bankacılık endeksine de pozitif yansıyacağı kanaatindeyim. Bu bir. İkincisi de ben Temmuz'daki PPK toplantısından önce Merkez Bankası'nın gecelik fonlamadan haftalık fonlamaya geçebileceği kanaatindeyim. Yani fiili olarak 40 olan faiz 37'ye çekebileceği kanaatindeyim. Bu da bankalar için pozitif. Yani Temmuz ayı bankalar için ekstra pozitif geçebilir. Yani o nedenle bankacılık sektörü bu kısa vade için portföylerde yer teşkil edebilir diye düşünüyorum ben, açık söylemek gerekirse. Yani ana bankalarda da bankacılık endeksi, Garanti, Akbank, Yapı Kredi özellikle bu özel taraf biraz daha pozitif olur ve hemen hemen hepsinde de benzer trendleri yaşarız. Biraz önce bahsettiğim gibi Amerika hisse senetlerindeki olası bir düşüş kaynaklı bir geri çekilme de bu hafta içerisinde ortalama bir maliyet oluşturmak bence Temmuz ayı için fırsat sunabilir burada.
0: Peki. Noyan Bey, Alan Greenspan'le ilgili nasıl bilirdiniz sorusuna cevap vermek istemiş. Toprağı bol olsun. Kendisini 2008 krizinin mimarı olarak bilirim demiş. Demin söylediğimiz burada işte etkisi konuşuluyordu. Onun yüzünden, senin yüzünden demişlerdi diye.
1: Ya ben
0: Onunla ilgili
1: bazen de
0: katkıda
1: şeyde
0: bulunmak
1: karşı
0: istemiş.
1: diyorum. Mesela şimdi Alan Greenspan kaçta bıraktı Merkez Bankası başkanlığını?
0: 2006.
1: 2006. Arada 2 yıl var gerçi. Çok da şey değil. Ben
0: Evet,
1: biraz
0: o
1: daha erken
0: hazırladı
1: bıraktı diye
0: diye.
1: hatırlıyordum. Böyle sanki 2002-3 bıraktı gibi gelmişti bana.
0: Hayır, dotcom krizi de onun zamanında. Neyse, boş
1: Tamam, o
0: ver şimdi.
1: 90'lı ben ondan sonra bıraktı diye hatırlıyorum da 2006 olunca arada
0: Evet,
1: sanki biri daha varmış gibi
0: senin
1: geldi bana.
0: yüzünden dediler. Peki şey, Akbank, Didi Bey Akbank'ı sormuştu. Bak, biz onun sorusunu atladık.
1: Aslında ben bankacılık endeksiyle genel söylediğim şey, yani kısa vadede bugün yarın güler gelir onu tahmin etmek zor ama Temmuz ayı için fırsat olabilir. Kısa vadede işte bugün dediğim gibi biraz piyasaların yurt dışı kaynaklı etkilerle hafif gerilemeler görebiliriz. Yani kısa vadede belki 78 hatta 76-78 bu bölgeye doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir burada.
0: Kardemir D'yi sormuş Karput Bey.
1: Bir ara çok hızlı yükselmişti demir çelikleri bu Mart ayından sonra ama şimdi sonra bir düzeltme ve bekleme dönemine geçti. Teknik göstergelerde ama yeniden bir dengelenme ve yukarı bir hareket hazırlığı var gibi gözüküyor. Yani Kardemir de böyle 42 üstü kapanışlar yapacak olursa yani hareketin devamı gelebilir. Yani teknik olarak bir ufak da olsa bir yeniden bir yukarı deneme isteği hazırlığı var gibi gözüküyor. Yani 42'nin üstünde hareket ivmelenir. Varsa
0: Peki.
1: pozisyonda 40 lira stop olur burada.
0: Peki. Şimdi Yalçın Bey, evet, kendisi için o tabir kullanılır ama ben yayında kullanamayacağım efendim. Okullar bazı çocuklar için kapandı, bazıları için kapanmadı. Kapanıp kapanmasa bile o çocuklar bir yerlere gidiyordur. Dolayısıyla ben o tabiri kullanamayacağım izninizle. Çocukları gözetmek durumundayım. Peki sorayım, belki yapar. Info ile ilgili yorum yapar mısın? Serdar Bey soruyor, yoksa geçeyim mi?
1: Ya geç, şimdi rakip grubumuz yani şey olarak
0: Olmaz, evet.
1: yani böyle
0: Cante'yi sormuş
1: ama
0: Engin Bey.
1: aracı kurumlarla ilgili genel söyleyebilirim. Yani böyle
0: Evet.
1: hani aracı kurumlar neden para kazanır? Bir hani faizlerin düştüğü dönemlerde kredilerden ekstra kazanabilir. Yani şey, çünkü krediler aynı hız oranla düşmeyebiliyor, faiz oranları. Spread açılıyor. Bu ekstra kar sağlar. Halk arzların yoğun olduğu dönem halk arzlardan para kazanır. İşlem hacmi eğer tabana yayılıyorsa buradan para kazanır ki bizim aracı kurum sektörü işlem hacminden para kazanmıyor neredeyse. Yani sektörün aracılık gelirleri genel üretim giderlerini bile karşılamakta zorlanıyor. Yani öyle söyleyeyim. Yani o nedenle onun dışındaki gelirlere odaklanmak lazım. Yani şu anda da halk arz böyle coşkuların olduğu işte şey dönemi değil. Yani nadir geliyor halk arzlar ama
0: Evet.
1: biraz daha sınırlı diyebilirim. Yani sektörün biraz bu işlem hacmiyle genel işleyişe de biraz şeyleri var, problemleri var. Yani bunları göz önünde bulundurmak lazım. Hani piyasanın iyi olduğu zamanlar aracı kurum sektörleri de iyi oluyor. Kötü olduğu zaman o tarafta da zorlanmalar olabiliyor. Yani bunları dikkate alsınlar ama hiç sözlerinde bir şey söylemeyeyim.
0: Peki. Cante'yi sormuş Engin Bey.
1: Çan termik tarafı. Yani şöyle
0: Evet.
1: söyleyeyim. Türkiye'de şu anda söyle elektrik çoğu zaman ülkenin en ucuz şeyi olmaya başladı. Yani böyle Şimdi hidroelektrik santralleri doldu taşıyor. İşte güneş enerji santralleri, rüzgar enerji
0: Evet.
1: santralleri. Yani yenili bir enerji üretimi çok yoğun. Yani daha önce bu anlaşmalı lisanslı üreticiler yenilenebilir enerjide 13,6 sentten elektrik satarken bazen 1 sentten satılamayan günler oluyor. Hatta alınmayan günler oluyor elektriğin. Hani böyle bir atmosferde hani böyle termik santrallerin işte ondan sonra doğalgaz çevrim santrallerinin vesaire hani çok efektif bir şeyde piyasada elektrik satabilmesi de çok kolay olmuyor. Yani o nedenle bu tarafta bir zorlanma var. Yani şu anki gidişatta elektrik üretmek gitgide daha anlamsız hale gelmeye başlıyor. Eğer bir taahhüdünüz, alımınız yoksa yani satım taahhüdünüz yoksa karşı tarafa o açıdan problemli bir taraf. Üreticilerin tarafında biraz bunun negatif etkilerini piyasa tarafında görüyoruz. Çağın Termik'te de yine uzun zamandır hani bir düşüş silsilesi var. O silsileden çıkamadı. Bir geçtiğimiz yıl bir tepki hareketi görmüştük ama ondan sonra tekrar yeni bir düşüş trendi oluştu bu dalga içerisinde. Hala da o düşüş trendi içerisinde. Ben
0: Peki.
1: dikkatli olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Yani çok ekstra bir potansiyel görmüyorum bu tarafta.
0: Kort sayı sormuş Metin Bey. Kortsa
1: Korsan'ın en büyük hayal kırıklığı ne zaman biliyor musun Süheyla? Bu
0: ne zaman?
1: pandemi dönemi. Pandemi dönemi. Yani şimdi Kortsa şey döneminde, pandemi döneminde işte dolar patlıyor, işte uçak fiyatları patlıyor falan. O 2000 yılında şeyde 2021'de piyasa rallilerde falan hiçbir şey olmadı. Yani böyle uzun süre yatay kaldı. Herkes orada çok ciddi 2000-2021'de hayal kırıklığına uğratmıştı ise. Sonrası da bir hareket oldu ama yani genel itibariyle baktığımızda piyasanın oldukça gerisinde diyebilirim hareket boyları. Şu an son dönemde biraz hacimli ve yukarı yönlü hareket istekleri var. Geri çekilmeler de oluyor bu şey esnada ama geri çekimlerde hacimleri düşüyor. Yani tam istediğimiz format aslında. Yükselirken yüksek hacim, düşerken düşük hacim. Bu da böyle bir şey oluşturuyor. Enteresan bir grafik görünümü de var Süheyla. Yani böyle bir yukarı yönlü hazırlık var hisse de görünümde. Bak bayağıdır da bakmıyordum. Ama
0: Konuşmuyorduk
1: sanki
0: uzun
1: ise
0: zamandır, evet.
1: evet yukarı yönlü hazırlanıyor. 80-81 lirayı da kırıp güçlü bir yukarı yönlü hareket yapabilir gibi gözüküyor. Yani burada risk alınır Süheyla. Mesela ben Kortsa'da şu anda kabaca belki 71 liraya kadar bile taşırım, risk alırım. Ama yukarıda 81 geçilirse hareket çok hızlı olabilir. Yani böyle bir hareket takip edilebilir bence. Teknik olarak sanki bu hazırlık var gibi geliyor. Yani yukarı potansiyel bence oldukça yüksek düzeltmeye karşı. Ben dediğim gibi burada risk alınabilir söyle.
0: Evet.
1: Yani risk alabilecek olanları arenaya bekleyebiliriz bu tarafta.
0: Evet. Operasyonlarında artık kullanılmayan taşınmazlarını elden çıkardığı bilgisi var kapta, onu da
1: Ya
0: söyleyeyim.
1: şöyle söyleyeyim
0: Peki.
1: çok enteresan bir değişik grafik oluşmaya başlamış. Yani bu kadar hani şey oluşuyor olması da hani böyle filama tarzı, kama tarzı bir görüntü de var. Sanki bir yukarı yönlü hazırlık çok net gözüküyor. Uzun zamandır da bakmıyordum. İlk defa şimdi sen söyleyince dikkatimi çekti. Güzel bir
0: Evet.
1: grafik var.
0: Peki şimdi Arçelik'i sormuş Adem Bey. Arçelik.
1: Ya şöyle yani sektör zayıf. Genel itibariyle onun sıkıntılarını Arçelik'te yaşıyor. Yani çok yüksek karlılık olan bir sektör değil. Yani ben gerçekten bazen şaşıyorum. Yani bir ürünün fiyatlarına, şeylerine. Hani şimdi gidiyorsun en iyi çamaşır makinesini alıyorsun. İşte yok internet bağlantılı, yok şu özellikli, yok bu özellikli. İşte verdiğin para bir telefon parası bile değil.
0: Evet.
1: Sonra ülken adına üzülüyorsun. Lan biz bunun hamaliyesini yapıyoruz. Millet el kadar bir şey üretiyor. Hatta çipini mipini saymıyorum bile yani onlar daha küçük küçük üretip bol paraya da hani kullandığımız ürünler içerisinde şey olmuyor yani bir de sektörde hani konut sektörü işte ne bileyim böyle kredili harcamalar kredi kartı harcamaları bu tarafta çok yoğun değil. Hani Merkez Bankası verilerine bakıyorsun işte bu tarz harcamalarda dezenflasyonist sürecin en çok etkilerin hissedildiği yerler yani makro veriler tarafında da. Şimdi makro veriye bu yansırken içeride mikroda Arçelik kalkar coşar demek çok mümkün değil. Yani Merkez Bankası anlatırken diyor ki bizim uyguladığımız politikalar sayesinde dayanıklı tüketim malları şunlar şunlar şunlar bunlar da fiyat istikrarını sağlamaya yönelik önemli adımlar görür etkileri gözüküyor. Şimdi orada bu etkiler gözükürken dön Arçelik al diyemem. Yani kısa vadeli al sat trade et olabilir ama henüz daha konjektür beyaz eşya lehine dönmüş değil. O nedenle ben biraz mesafeli duruma öneririm. Ama yine de şunu da söyleyeyim. Kısa vadede 100 lira psikolojik destek. O bölgeyi birkaç defa test edip döndü. Geçmişte de buralardan dönmüştü. Yine buralardan tepkiler gelebilir. Tepkiler gelirse satış fırsatı olarak değerlendirilebilir kısa vade için.
0: Evet, belki bunu hisselerden bağımsız konuşuyorum Üzeyir, sektörle ilgili konuşuyorum. Belki biraz daha pazarlama reklam kampanyalarını da değiştirmeleri gerekiyor. İşte ünlüyüz bilmem ne şu bu değil mesele. Demin senin de söylediğin, benim de geçen yayınlarda anlattığım, yani bir şeyde yaşadığım bir mesele. Dört parça nihayetinde tuttuğun kumaştır ya. Pek tabii tekstil sektörü de ekmek yesin, batmasın, hiç öyle bir isteğimiz yok. Yani devam etsin yoluna. Bir aralar bizim için ne kadar kıymetliydi ve ne kadar güzel paralar kazardı insanlar bu işten. En kolay da istihdam edilebilen sektörlerden biri. Pek tabii onlar da yaşasın. Ama yani dört parça çaputun bir tane buzdolabına eşit olduğu bir evren olmamalı. Şimdi bakın ben
1: Hatta markasına
0: olumsuzundan
1: göre
0: aldım.
1: bir tane çaput, bir
0: Evet,
1: tane
0: yani
1: buzdolabına eşit.
0: hatta bir tane. Dolayısıyla beyaz eşyacılar da kampanyalarını, pazarlamalarını biraz buna göre değiştirirlerse, yani ay PR'cıma öyle para basacağım, ajansıma böyle para basacağım ve şöyle paralar dönecek, sonuç. Sonuç, yani hani biz pandemi zamanında bir takım göstergeler tutuyorduk ya kendimizce, mesela işte herkesin kendine göre endeksi vardı. Kiminin işte bebek bezi endeksi vardı, kiminin tuvalet kağıdı vardı, kiminin işte kahve endeksi vardı. Herkesin bir şey vardı. Hani böyle asgari ücret diye bir endeks oluştu ya, acaba beyaz eşyacılar da kaç buzdolabı parası, kaç işte çamaşır makinesi parası, bunları böyle bir şekil anlatsalar mı? Artık ellerinde sadece televizyon gazete de yok. Bir dünya araç var. Yani o
1: Şimdi
0: influencerlara böyle avuç dolusu saçma sapan reklam bütçesi ayıracaklarını, acaba biraz daha onlar da bu işte bir kendilerine bir şöyle bir iğneyi batırsalar mı acaba? Bir iğneyi batırsalar mı?
1: şöyle söyleyeyim. Bazı sektörler var. Ölmeye ya da yer değiştirmeye, farklı yerlere taşınmaya bu şeyler bu taş demeyeyim de ne diyeyim? Zorunlular. Yani bu böyle gidiyor. Şimdi mesela şimdi tekstil sektörü diyoruz işte çok ekmeğini yedik şöyle yedik böyle yedik olması bitmesi vesaire. Ama ekonomik döngü içerisinde bunun bitmesi gerekiyor. Şimdi sen Avrupa'da tekstil atölyeleri mi görüyorsun ya da gelişmiş ülkelerde tekstil atölyeleri mi var? Emek yoğun sektörler gibi ülkeler geliştikçe daha böyle hizmetin, kalitenin ya da işte daha böyle şey makinenin olduğu alanlara kayıyor. Hizmet yoğun yani hamaliyenin yoğun olduğu diyorum ben tabirlikle işçiliğin yoğun olduğu sektörlerde farklı yerlere gidiyor. Şimdi beyaz eşya da aslında tekstilin bir üstü. Yani çok ultra teknoloji değil. Yani tamam biz anlatıyoruz yok orası içine bir tane işte şey kartı koyuyoruz işte internet çeksin diye wireless'e bağlıyoruz. İşte çamaşır makinesi akıllanmış oluyor. Ben daha hani hiç internet eline bile bağlamadım. Bağlasam ne işe yarıyordu ayrı bir konu da. Yani bu tarz şeyler olan hani çok basit teknolojiler kalan günümüz için. Ve işçiliğin ve lojistiğin ağır bastığı sektörler. Şimdi sen bir çamaşır makinesi gönderdiğin yerde adam o kutunun içine 1.000 tane telefon koyup gönderiyor. Ya da 10.000 tane çip koyup gönderiyor. Şimdi bunun depolaması var, nakliyesi var. Yani maalesef bazı sektörler zaman içerisinde etkisini azaltmaya, kaybolmaya, farklı yerlere kaymaya muhtaç. Yani beyaz eşya da hani tamam bir noktada bir çaput parasını olmamalı diyorsun ama bu da eskiyen bir teknoloji artık. Yani
0: Hayır,
1: bunu
0: olmamalı demiyorum. Diyorum ki bak, bunun yerine gidip bir sürü insan tercih edip ay marka falan diye alıyorsa, yani bir kadının ya da işte bir erkek için düşünelim bunu, aklına o sırada ya gideyim de buzdolabını yenileyim gelmiyorsa eğer, sen burada sadece
1: tabii
0: insanlar
1: canım.
0: kendilerini göstermeye çalışıyorların arkasına saklanamazsın. Yani o zaman madem her şeyini göstermeye çalışıyor, işte o aldığı ruju, bluzu, bilmem neyi falan gösterecek, bunun da tırnak içerisinde hava yapacak ya, dünya bu oldu ya artık. O zaman buzdolabıyla da hava yapar hale gelsin diyorum. Ben demiyorum ki fiyatını ona göre aşağı çek ya da ona göre artır. Hiç böyle bir şey söylemiyorum. Fiyatla ilgili hiçbir şey söylemiyorum ben. Ben diyorum ki buna denkse eğer ve seninle yenilemek yerine, buzdolabını yenilemek yerine, çamaşır makinesini, bulaşık makinesini yenilemek yerine gidip burada o parayı oraya harcıyorsa, tüketimden bahsediyorum, sende diyorum bir şey var. Pazarlama ama şöyle, stratejini değiştir.
1: Şimdi şöyle, çamaşır makinesini buzdolabının sırtına bağlayıp caddelerde gezemiyor. Yani ama o üst kıyafetin üstüne
0: ya
1: giyiyor.
0: Ya derdi caddeden
1: meşhur kahvesinde kahvesini
0: herkes
1: alıyor.
0: Herkes TikTok'ta, Instagram'da yaşıyor Üzeyir. Aynen. Allah aşkına ya. Şimdi, herkes orada yaşıyor.
1: İşte buzdolabının önünden TikTok çeken yok. Ama üstündeki kıyafetle, şeyle, yani o görüntüyle şu an çağımız, hani şeydi, bir reklam vardı ya. Susuzluk hiçbir şey, imaj her şeydir diye.
0: Ya.
1: Çağımız tam öyle bir çağ söyle. Yani susuzluk hiçbir şey, imaj her şey. Yani
0: nasıl
1: o nedenle
0: nakşetmişlerse çoluk çocuğun kafasına.
1: Bu böyle işliyor. Yani o nedenle evde buzdolabının işte kapağı yamuk, orası yamuk, burası yamuk, yarı soğuttu, yarı soğuttu, ya da çamaşır makinesinin
0: Evet
1: işte
0: yani.
1: iyi yıkıyor, kötü yıkıyor vesaire de değil. Yani dışarıda giydiği, içtiği, yediğiyle ön planda olma gayreti var. O nedenle belki biraz onun da etkisi olabilir
0: Peki.
1: diye düşünüyorum.
0: Süremizin sonuna geldik efendim. Çok teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. 5 dakika kalalım mı Yüzeyir Twitter'da? Soruları yanıtlarsın. İster
1: aslında
0: misin?
1: Kalmasak daha iyi olabilir mi?
0: Hadi o zaman kalmıyoruz.
1: Evet, ben bugün normalde bak.
0: Gidiyoruz
1: ben bugün
0: efendim,
1: izinliyim,
0: gidiyoruz.
1: Normalde bir işim
0: ya,
1: var da onun için.
0: Hadi bakalım. Peki, senin kahvaltından çalmayalım. Biz çok teşekkür ediyoruz efendim. 11.30'da görüşmek üzere. Biraz emtia bakarız orada. Gelmek isteyenleri bekleriz. Gelemiyorsanız eğer. İnşallah gününüz çok güzel başlamıştır. Bol kazançlarınız olsun. Hoşça kalın.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions iş başını sundu.
3: Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: ve geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
2: SOA. Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Reklam.

0: birikimlerinizi hedefine ulaştıran hedef portföyün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor İbrahim Ünalmış bizlerle birlikte. İbrahim, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Açıl, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz haftadan bu yana özellikle hem hisse senedi tarafında yaşanan yapay zeka temelli fiyat ölçümlemesi diyelim. Örneğin SpaceX'te bir miktarı geri geldiğini gözlemliyoruz. Hem aynı zamanda benzer şekilde savaş sürecinin sonuna doğru gelindiğine dair haber akışı. Dün de yine bu konuyla ilgili birçok farklı görüş, birçok farklı haber söz konusuydu. Petrol fiyatları aşağıda kalmaya devam ediyor. Risk iştahı ve bas senaryo bu işin çözümlendiği noktasında kalmayı sürdürüyor. Fakat genel anlamıyla bakıldığında piyasanın yönü ve risk iştahı bundan sonra nasıl olacak onu öngörmekte biraz güçlük çektiğimiz bir tablo var. Zira normal koşullarda bu tarz jeopolitik gerilimlerin olduğu yerlerde piyasa kendi fiyatlaması çok negatife doğru gittiği için çok hızlı bir tepki verebilirdi. Fakat bu kez özellikle savaş başladıktan kısa bir süre sonrasında dengelenmenin yaşandığını, kendi yapay zeka fiyatlaması ve hisse senedi fiyatlamalarıyla bu savaş arasındaki ayrımı çok net olarak yapabildiğini gözlemlemeye başladık piyasanın. Dolayısıyla yapay zeka fiyatlaması bambaşka bir yere, teknoloji hisseleri fiyatlaması bambaşka bir yere giderken petrol, altın, dolar ve Amerikan hisse senetlerinin döngüsel tarafını ayıran bir piyasa şekillenmesi söz konusuydu. Dolayısıyla iş bitince bunun yarattığı o coşku da çok yüksek ve daha önceki jeopolitik sorunların çözümü aşamasında gördüğümüz kadar olmadı. Onun için şimdi piyasa kendi içerisinde neyin ne kadar vitamini var tırnak içinde bunu çözmeye çalışıyor gibi görünüyor. Biz kendi gündemimize dönüp baktığımızda iç siyasi tartışmalar ayrı bir noktada, ekonomik programın özellikle savaşın bitimi sonrasında ortaya çıkabilecek nispi iyimserlik ortamından ne kadar faydalanabileceği ayrı bir noktada. Dolayısıyla aslında ağırlıklı olarak Türkiye'yi, biraz da dünyayı bu konjonktür çerçevesinde konuşmaya çalışırız. Ama ilk olarak ben sana sorayım, bugün risk iştahı nispeten daha düşük. Ancak özellikle Asya işlemlerine baktığımız zaman yine Kore'de %7'ler civarında aşağı yönlü hareket var falan. Ama sonuçta bu savaşın bitme senaryosu, tarafların karşılıklı olarak birbirleriyle müzakere sürecine dair verdikleri sinyaller bize dünyadaki makronun etkilenme boyutunu daraltan, biraz daha seyrelten bir ortam yaratıyor mu?
2: Evet, aslında senin de dediğin gibi bir savaşın başından beri, yani petrol fiyatlarını bir kenara bırakırsak, ki petrol fiyatları da bence

duruma göre iyimserdi. Genelde finansal piyasalar bardağın dolu tarafına bakmayı tercih ettiler. Burada da tabii şöyle bir mantık var. Yani gerek Amerika tarafı olsun, gerek İran tarafı olsun, uzun süreli bir savaş istemez. Evet, burada bir çatışma ortamı var. Başta bir sıcak çatışma ortamı oluştu. Ama her iki taraf içinde uzayan bir savaş aslında optimal davranış değildi. Dolayısıyla finansal piyasalar hep buna oynadılar. Gerçekten de hani artık Mayıs ayına geldiğimizde durum belliydi. Yani her iki tarafta bir şekilde uzlaşı istiyor idi. Ve Haziran ayına geldiğimizde artık bir en azından 60 günlük bir ateşkes anlaşması üzerinde anlaşıldığını, bundan sonraki dönem içinde konuşulduğunu görüyoruz. Bunlar iyi haber. Ama bunun dışında birçok faktör şu anda finansal piyasaları bir yandan olumlu tarafa doğru iterken diğer taraftan da önümüzdeki döneme ilişkin soru işaretlerini anlamaya çalışıyor. İyi taraf ya da olumlu taraf diye konuşabileceğimiz şey yapay zeka ve bunun getireceği verimlilik artışı. Buralardan hep piyasa olumlu yönde etkileniyor. Bu çok net. Burada da bardağın dolu tarafına bakıyoruz. Baktığımızda yani buradaki şirketlerin fiyatlamalarına bakıldığında örneğin SpaceX'in fiyat getiri oranı 100. Yani bugün yaptığınız yatırımı 100 yılda amorti eden bir yatırımdan bahsediyoruz ama önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler pozitif. Dolayısıyla insanlar hala yatırım yapıyorlar. SpaceX'in yanında olan bir yapay zeka firması var. Geçtiğimiz yıl 6,4 milyar dolar zarar etmiş bu firma. Ama hala bu firma da yatırım çekmeye devam ediyor. Firma çıkıp borçlanabiliyor piyasadan. Dolayısıyla hani bu tarafta işler biraz daha pozitif, biraz daha yeni olan ve anlamaya çalıştığımız kısım ise Amerika Merkez Bankası Başkanı'nın değişikliği ve bu Merkez Bankası Başkanı değişikliğinin piyasalara getireceği etkiler ve piyasalara nasıl yön vereceği. Çünkü son toplantıdan sonra biraz daha Fed mevcut duruma göre biraz daha şahin algılandı malum. Bu yıl içerisinde bir faiz artışı gündeme geldi. Benim okuduğum kadarıyla Eylül ayında bir faiz artışını fiyatlamaya başladı piyasa. Ama bunun dışında yeni başkan Kevin Warsh para politikasına ve Merkez Bankası bilançosuna biraz daha farklı bakıyor. Daha farklı bakmak istiyor. Eskisi kadar piyasaya yön vermek istemiyor. Eskisi kadar sözlü yönlendirme dediğimiz politikayı aktif olarak kullanmak istemiyor. Dolayısıyla bunların hep piyasalar üzerinde etkisi olacak. Dün örneğin yine Financial Times'ta bir haber vardı. Bu sözlü yönlendirme politikasından vazgeçilirse bu Amerika'da daha yüksek faizlere ima edebilir. Uzun vadeli faizlerde özellikle diye. Bunlar hep enteresan gelişmeler. Bunun dışında aslında çok tartışılmayan, fark edilmeyen bir konu. Yine Financial Times'ta bununla ilgili bir makale vardı. Para politikası toplantısı sonrasında aslında vurgulanan şeylerden bir tanesi fiyat istikrarı. Çünkü fiyat istikrarıyla bu ekol diyelim hani Volcker'dan başlayan Greenspan ile devam eden ve sonrasında kısmen değişen para politikası için bu ekol yani Volcker, Greenspan ve şimdi Warsh ekolü diyor ki enflasyon hedefi başka bir şey, fiyat istikrarı başka bir şey. Çünkü enflasyon hedefini belirleyebilirsiniz. 2, 3, 4 artık neyse. Sonra o hedefe ulaşmak için belli politikalar uygulayabilirsiniz. Ama fiyat istikrarı örneğin %2 diye bir hedef belirlediyseniz o %2 etrafındaki hedefi tutturabilmek için yani bu %2 etrafında kalabilmek için uygulayacağınız politikalar biraz daha farklı olabilir. Çünkü Amerika'da malum 2008 krizinden sonra bu hedef politikası esnetildi. Belli bir süre %2 hedefinin üzerinde kalmasına izin verilmesi konusunda. Bu önceki ekol bu çok rakama bağlı enflasyon hedefi konusunda biraz daha farklı düşünüyor.
daha sonraki ekole göre. Çünkü buradaki tartışma konusu da onlar açısından şu: yani tamam enflasyonu hedefleyelim ama hangi enflasyon? Manşet enflasyonu mu hedefliyoruz? Çünkü Amerika'da da dikkat edersen başkanların atıfta bulunduğu enflasyon zaman zaman değişti. İşte kimisi çekirdeğe önem veriyor, kimisi manşete önem veriyor. Sonra çekirdeğin ayrı tanımları var. Bunlara önem veriliyor. İşte biz bunu takip ediyoruz diyor. Dolayısıyla bunlar hep piyasalarda zaman içerisinde kafa karıştıran şeyler, politikalar diye düşünülüyor ve deniyor ki

0: yaklaşımı var. Dolayısıyla bu da şu anda özellikle tahvil piyasası olmak üzere diğer piyasaların biraz kafasını karıştırıyor. Yani Fed bu değişikliği nasıl yapacak? Bu önemli. Bunun dışında tabii bir de bilanço küçültme hikayesi var. Fed bilançoyu nasıl küçültecek? Bu bilanço küçültme adımları sırasında piyasalar nasıl etkilenecek? Türev piyasalar nasıl etkilenecek?
1: Pek de
0: Bunlar
1: küçültmeyi
0: çok önemli.
1: düşünmüyorlar gibi görünüyor İbrahim. Yani hani aslında
0: Efendim?
1: o pek de küçültmeyi düşünmüyorlar gibi görünüyor artık bilançoyu. Hani o bir ara başlangıcı itibariyle kuvvetli ve agresif bir küçültmeye doğru gidiyordu iş. Ama sonrasında bankaların yaşadığı biraz likidite problemi sonrasında hani bunu önce yavaşlatıp sonra durdurmak, hatta arkasından biraz tahvil alımıyla beslemek falan gerekti. Şimdi eğer biraz önce bahsettiğin gibi enflasyon ana kaygı olacak, Fed de önümüzdeki dönemde biraz daha faiz artırımına doğru evrilecekse, ki Eylül toplantısında %55'e çıktı faiz artırma olasılığı. Böyle baktığın zaman belki uzun vadeli Amerikan kağıtlarını kimin alacağının problem olduğu ortamda daha fazla bilanço büyütmek zorunda bile kalabilir Fed.
0: Bu işte işin bir tarafı. Ama buradaki temel varsayım şu. Yani Fed'in yıllardan beri uyguladığı politika para talebini veri alıp buna göre Fed aslında para arzını ayarlıyor. Yani talep burada Fed için veri, yani onu kabul ediyor ve ona göre bir politika uyguluyor. Ama bu bahsettiğim ekol diyelim, merkez bankacı ekolü, onlar diyorlar ki biz para aslında talebini veri olarak almayabiliriz. Biz bu para talebini etkileyebiliriz. Dolayısıyla doğru politikalarla Fed bilançosunu küçültmek mümkün. Yani bunu isterler istemezler ne kadar pratikte uygulayabilirler ayrı bir konu, ama bunların hepsi gerçekten çok teknik, merkez bankacılığında teknik konular. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Burada işte ortalığı kırıp dökmeden, senin dediğin gibi tahvil piyasasını çok tahrip etmeden, bunun tabii borsa üzerinde, bütün fiyatlamalar üzerinde etkisi olur. Böyle bir bilanço küçültme hikayesinin. Bunlar hep iyi mühendislik yapılması gereken konular. Dediğim gibi teknik anlamda yapılabilir, ama ne kadar pratikte yapmak isterler, yapabilirler bilmiyoruz. Ama bunların hepsi hala soru işareti ve finansal piyasaların kafasını karıştıran konular. O yüzden biz bence bu dalgalanmaları görüyoruz. Yani bir yandan euro dolar paritesinde bu sene için 1.20'ler beklenirken, 1.18, 1.20'ler beklenirken sene sonunda, şimdi 1.14'ün altına gelir mi konuşmaya başladık. Neden? Amerika'da daha artık sıkı bir para politikası hikayesi var. Diğer taraftan Amerika yatırım çekemeyen bir ülke vaziyetindeydi savaş öncesinde. Yatırımcılar biraz Trump politikalarından uzaklaşmak için gelişmekte olan ülkeler ve Avrupa'ya doğru yönelmişlerdi. Şimdi bu yapay zeka ve bunun etrafında kümelenen şirketlere yatırım yapma amaçlı tekrar Amerika'ya dönük bir yatırım ortamı oluşmaya başladı. Bu da şimdi doların tekrar güçlenmesine neden oluyor. Dolayısıyla şu an bu dinamikler küresel piyasaları aslında doğrudan etkiliyor diyebiliriz ve oynaklıkların temel sebebi diyebiliriz.
1: Peki buradan hazır Fed üzerine bu kadar tartışmaya başlamışken herhalde Alan Greenspan üzerine de birkaç söz söylemek gerekir. Çünkü aslında Fed'de en uzun süre başkanlık yapmış isim olarak karşımıza çıkıyoruz. Üstüne üstlük başkanlığı döneminde birden fazla balonu bazen şişirip bazen zamanında patlatmak suretiyle aslında belki tarihe geçecek bir Fed başkanlığı yapmış isimlerden bir tanesi. Tabii son döneminde Fed'e dönük belli başlı noktalarda eleştirileri olduğunu da biliyoruz. Hakikaten biraz fazla mı sözlü yönlendirme var vesaire diyen Warsh'a destek verdiği anlar da olduğunu biliyoruz. Fakat tabii 100 yaşında hayatını kaybetti Alan Greenspan. Dolayısıyla aslında dünyada modern merkez bankacılığının bakış açısını temelde oluşturan isimlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani Merkez Bankası bağımsızlığının siyasetçilere karşı edinilmesinde Volcker'ın hamlesi ne kadar büyüktüyse, daha sonrasında yetki alanını çok net ve berrak bir şekilde ortaya koymakta Greenspan'in başarısı diyebilir miyiz?
0: Deriz, kesinlikle deriz. Yani bir dönem merkez bankacıların idolü olan aslında bir isim. Merkez bankacılığında, bağımsız merkez bankacılığını daha yerli yerine oturtan bir isim ve aynı zamanda karakter olarak da çok dominant.

0: bir karakter. Yani banka içerisinde de Fed içerisinde de çok dominant bir karakter. Dolayısıyla o dönem için düşünüldüğünde, şimdi nasıl çok bilmiyorum ama o dönem içinde düşünüldüğünde Greenspan çizgisinin dışında düşünmek çok aslında olası değil banka içerisinde. Dediğim gibi bu politikalar ve bu hani karakter olarak da çok güçlü bir karakter olması itibariyle o dönemde merkez bankacılığa damgasını vurdu. Tabii çok eleştirilen konulardan bir tanesi dönemi içerisinde dediğin gibi balonlara izin vermesi, faizleri gereğinden fazla düşük tuttuğu zamanlar oldu. Özellikle bu dotcom balonu sonrasında ve bu da konut piyasasında bir balona neden oldu. Buradaki fiyat artışları aslında sonradan anlıyoruz ki banka içerisinde yapılan raporlarla üst yönetim aslında bilgilendirilmiş ve buradaki kaygılar dile getirilmiş banka içerisinde. Ama Greenspan'in çizgisi biraz liberallik açısından fazla liberaldi diyebiliriz belki. Özellikle o dönem için hem türev ürün piyasaların kontrolü ve burada alınan risklerin kontrolü açısından da çok daha gevşek bir kontrol mekanizması tercih ediyor idi o dönemde. Bu da o dönemde balonlara neden oldu mu derseniz oldu diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla hani onun dönemi içerisinde enflasyon çok hani düşük ve istikrarlı kaldı. Birçok şoka rağmen düşük ve istikrarlı kaldı diyebiliriz. Ve merkez bankacılığı açısından da önemli bir aslında yol çizdi bizler için.
1: Özellikle tabii onun dönemindeki Fed toplantıları oldukça yakın takip edilen Fed toplantıları. Hatta kitabında da vardır, yani bazen o kadar fazla gazeteciler ve piyasa önem atfediyor ki bir tane kahverengi çantası varmış. Bu çantayla toplantıya girdiğinde çantanın inceliği kalınlığına bakarak o toplantının canlı olup olmadığına karar vermeye çalışırmış piyasa. Hatta diyor bazen hani böyle düşünürlerdi ama diyor bazen de içinde sadece eşimin öğlen yemem için koyduğu sandviç olurdu. Onun kabarıklığını piyasa canlı toplantı zanneder ve bunun üzerine tartışırdı diye. Yani
0: Doğru.
1: hakikaten her hamlesi çok fazla tartışma yaratan isimlerden bir tanesiydi.
0: Doğru. Doğru, kesinlikle.
1: Peki buradan geçiyorum şimdi. Bir parça bu yapay zeka fiyatlamasının bundan sonraki sürece ilişkin yansımasına, SpaceX'in halka arzı sonrasında ciddi anlamda yukarı yönlü hamle olacağı çok açık ve netti. Çünkü çok yüksek bir talep gördü. Fakat sonrasında bunun aşağı gelme potansiyeli de çok barizdi. Nitekim ilk gün yaşadığı o yükselişi biraz daha altına gelecek bir seviyeye doğru piyasa aşağı sürdü. Yani birkaç günlük yükseliş hareketinin ardından ciddi bir boşalma ve şu an baktığımızda kademelerin boşaldığı ortamda gerçekten hani SpaceX'in gerçek değerinin nereye geleceğini, nerede şekilleneceğini görmek bence bir laboratuvar ortamı olarak bize önemli bir şey gösterecek. Zira dün itibariyle SpaceX'in yeni bir borçlanma hamlesi daha yapacağı, bir tahvili ihracına çıkacağı ifade ediliyor. Şirket muazzam nakit yakıyor. Dolayısıyla bu değerlemeye ulaşmış olan şirketlerin gelen bunca halka arz gelirine rağmen hala kuvvetli borçlanma ihtiyacına devam ediyor olması, işin sürdürülebilirliği, fiyatlamanın ve çarpanların sürdürülebilirliği açısından tartışma yaratıyor. Zaten odur ki dün Amerikan hisse senetlerinde, bugün dönüp baktığımızda KOSPI'deki çok sert teknoloji düzeltmesinin önünü açan.
0: Şimdi gerçekten baktığımızda fiyatlamaya SpaceX'in fiyatlamasına baktığımızda fiyat gelir oranı dedik 100 dedik. Yani 100 yıllık bir vadede şu anda kendini amorti edebilecek bir şirketten bahsediyoruz. Ama böyle bir şirkete kim yatırım yapar ve neden yatırım yapar diye düşündüğümüzde bu şirket bir süpermarket zinciri değil. Yani böyle bir süpermarket zincirinin sağlayacağı getiri tarzında bir getiri potansiyeline sahip değil. Bu şirkete dünyanın değişik ülkelerinden birçok yatırımcı çok ciddi miktarda yatırım yaptı diye anlıyoruz. Bunu neden yapıyor? Çünkü çok ileri zamanın bir teknolojisine yatırım yapıyorsunuz. Yani bu bugün, yarın ya da o sonraki yıl size pozitif getiri sağlamayacak. Çok kuvvetle muhtemel. Benzer bir şey Tesla için de geçerliydi.

0: Ama ileriki zamanlarda eğer SpaceX söylediği şeyleri, vaat ettiği sözleri yerine getirebilirse ileride çok ciddi getiri potansiyeli olan bir şirket diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bugün yatırım yapan aslında büyük yatırımcılar yatırımlarını yapıp kenara çekildiler. Yani ilk belki 3-4 gün içerisinde, belki bir hafta içerisinde bu yatırımlar yapıldı. Bundan sonraki dönem artık biraz daha piyasa dinamiklerinin fiyat üzerinde etkili olacağı bir dönem. Ve büyük yatırımcılar da artık bekleyip görecekler. Dediğim gibi şirket zarar ediyor ve 20 milyar dolarlık bir tahvil ihracı haberi gördüm ben de şirket tarafından. Yani bir yandan şirketin %5 kadarını sattı Elon Musk bu halk arzıyla birlikte. Bunun üzerine bir de 20 milyar dolar borçlanacak. Yani burada ciddi bir gerçekten finansal anlamda kısa vadede zarar ama beklenti uzun yönde, uzun vadede kar şeklinde. O yüzden kısa vadeli hareketlere çok bakmamak lazım diye düşünüyorum bu tarz şirketlerde. Eğer şirketin hikayesine inanılıyorsa uzun vadeli oturup bekleyecek yatırımcılar şu anda bu şirkette yatırımını yapmış durumda.
1: Dolayısıyla 155 doların altına inmiş bir SpaceX hissesi var. Önümüzdeki dönemde buralara bakmaya devam edeceğiz. Şimdi biraz dönüp Türkiye tarafını da sormak istiyorum sana. Çünkü bizim cephemizde de petrol fiyatlarının ciddi şekilde aşağı gelmiş olması dikkate değer bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Yani 75 dolarlara doğru giden bir petrol, Brent petrol mesela bizim açımızdan muazzam bir avantaj. Şimdi bunu önümüzdeki dönem açısından sorarken biraz sadece petrol çerçevesi için değil, bozulmuş enflasyon beklentilerinin toparlaması bir. Tüketici güveninin yeniden yükselmeye başladığını görüyoruz. Son dönemde yavaşlayan talebin ardından savaş bittikten sonra potansiyel bir talep artışı görür müyüz? Bu çıktı açığı üzerine etkili olur mu? Bu da iki. Yani Türkiye'nin makrosu adına ne dersin? Ne söylüyor bize şu anki fiyatlamalar? 77,5 doların altına sarktı şu anda petrol. Daha da aşağı gitme potansiyeli üzerine de konuşuluyor.
0: Tabii kısaca özetleyeyim makro hikayesini. Tabii hem enflasyon açısından hem cari açık açısından hem büyüme açısından petrol fiyatlarındaki gerileme, daha doğrusu enerji fiyatları diyelim. Enerji fiyatlarındaki gerileme Türkiye için kesinlikle pozitif. Zaten CDS'lerimizde de iyi kötü bunun yansımasını gördük. Son dönemde tabii enflasyon tarafında uyguladığımız bu eşel mobil sistemi fiyatlar yukarı giderken yurt içindeki fiyat artışlarını törpüledi. Şimdi aşağı gelirken de yurt içindeki fiyat düşüşlerini törpülüyor. Aşağı yönlü fiyat düşüşlerini törpülüyor. Ama muhakkak bu enerji fiyatlarındaki düşüşler pompaya yansıyacak, bizim enerji faturalarımıza yansıyacak. Dolayısıyla enflasyon görünümü açısından bundan bir ay öncesine göre, 1,5 ay öncesine göre biraz daha olumlu bir enflasyon görünümüyle karşı karşıyayız diyebiliriz. Bunun yanında tabii enflasyon tarafında Haziran ayında gıda enflasyonu negatif gelebilir. Bu da bizim için %1 civarında bir enflasyona tekabül ediyor Haziran ayı için. O da şu anda hani olumlu olarak sayılabilecek bir gelişme. Temmuz ayı yine nispeten hani mevsimsel olarak enflasyonun daha ılımlı seyrettiği bir ay, biraz yönetilen ve yönlendirilen fiyatlardaki değişimlere de bağlı olacak ama gerek giyim kuşam tarafındaki mevsimsel fiyat düşüşleri, gerek gıda fiyatlarının düşük seyretmesi Temmuz ayında da makul bir enflasyona neden olabilir. Dolayısıyla enflasyon açısından en azından yaz aylarında görünüm daha olumlu diyebiliyoruz. Cari açık tarafında da hani yapılan araştırmalar gösteriyor. İşte 10 dolarlık petrol fiyatlarındaki hareket yaklaşık 4 milyar dolarlık cari açık tarafında harekete neden oluyor diye. Burada da petrol fiyatlarının 80 dolarların altına geliyor olması 55-60 milyar dolar civarında olan 2026 cari açık beklentilerini bir miktar daha aşağı doğru çekebilir. Yani 45-50 milyar dolar seviyelerine çekebilir buradaki düşüşler. Bu da dediğim gibi Türkiye pozitif olarak algılanabilir. Bunun dışında tabii bölgenin normalleşmesi, Türkiye açısından olumlu, büyüme açısından olumlu. Çünkü ihracatımız açısından bakarsak özellikle Körfez bölgesine olan ihracatımızdaki aksaklıklar normalleşirse büyümeyi pozitif etkileyecek. Bunun dışında bu sürecin bir miktar Türkiye'de özellikle tekstil gibi sektörlere talebi artırdığını duyuyoruz, gözlemliyoruz. PMI rakamlarını da görüyoruz. Tekstil tarafında son 2 aydır 50'nin üzerinde bir rakam var. Özellikle Orta Doğu tarafından Türkiye'ye doğru bir talep geçişi olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla yaz ayları itibariyle baktığımızda aslında önümüzdeki dönem daha bundan 1-2 ay öncesine göre daha pozitif bir makro görünümün olacağı bir dönem diye adlandırabiliriz. Tabii buradaki problemlerden bir tanesi özellikle İran-Amerika arasındaki ilişkinin çok kırılgan olması. Yani bir gün çok pozitif haber akışı alırken diğer gün bir anda negatife dönebiliyor. Bunun dışında tabii yurt içindeki haber akışı önemli olacak önümüzdeki dönemde. O yüzden bunları takip edeceğiz. Ama genel makro görünüm açısından bakarsak yaz aylarını daha olumlu, pozitif olarak düşünebiliriz.
1: Peki bir yandan da aslında doların buradaki değer kazanımı üzerine konuşmakta fayda var. Dolar endeksine baktığımız zaman 101'lerin üzerine doğru gelmiş oldu. Dolayısıyla hem doların yükseldiği hem aynı zamanda Amerikan tahvil faizinin yukarı gittiği bir ortamla karşı karşıyayız. Bunu iki şey için soracağım. Bir tanesi doların değer kazandığı ortam carry trade için ne ifade eder? Bu bir. İkincisi özellikle altında çeyreklik değer kaybı %20'lerin üzerine doğru gelmiş oldu. Doların güçlendiği yerde altın değer kaybediyor. Bunun iki yönü var. Bir tanesi Merkez Bankası rezervlerinin nominal seviyesi üzerindeki potansiyel etki. Diğeri de özellikle Türkiye'de hane halkı yatırımcısı altının bu kadar sert yükselişinden son 1,5-2 sene içerisinde çok fazla para kazanmış oldu. Şimdi altındaki bu değer kaybı Türkiye'deki bu harcama iştahı ve tasarruf tarafında ne kadar etkili olur? Yani bireysel emeklilik fonlarında çok fazla var, yatırım fonu tarafında çok fazla var, yastık altında olduğunu zaten biliyoruz. Dolayısıyla tasarruf alışkanlığı açısından da ne söylüyor? Doların değer kazanımı ve beraberinde altının değer kaybı.
0: Şimdi tabii doların değer kazanıyor olması bizim açımızdan çok olumlu bir haber değil. İhracat biliyoruz. Hani ihracat tarafında daha çok euro, ithalat tarafında daha çok dolar cinsinden ithal ediyoruz. Euro'nun dolara karşı değer kaybediyor olması bizim rekabet gücümüz açısından biraz sorun yaratabiliyor. O yüzden bu açıdan olumlu bir haber değil. Sermaye hareketleri açısından baktığımızda yine doların değer kazanıyor olması ve Amerika'da faizlerin yükseliyor olması yine Türkiye açısından sermaye hareketleri için çok pozitif bir haber diyemem. Ama diğer taraftan da Türkiye şu anda o kadar yüksek bir carry getirisi sunuyor ki Amerika'daki şu an yukarı yönlü küçük faiz hareketleri hala TL'nin cazip olarak kalmasını engellemiyor. Yani TL hala cazip yabancı yatırımcı için. O bağlamda son dönemde baktığımızda yine Türkiye'ye bir sermaye akışı olduğunu görüyoruz Haziran ayı içerisinde. Bunun dışında tabii dediğin gibi altın tarafı savaş dönemindeki normalde biz hep söyleriz altın kötü haber sever diye savaş döneminde tam tersine altın bu güvenli liman özelliğini kaybetti ve fiyat düşüşü gördük. 5200 dolarlardan 4100 dolarlara kadar gerileyen altın fiyatlarını gördük. Burada biraz likidite ihtiyacından dolayı satışların etkisi olduğu söylendi. Ama diğer bir faktör de dediğin gibi Amerikan dolarının değerleniyor olması. Bu da altın fiyatlarını baskılıyor. Türkiye için baktığımızda evet Merkez Bankası rezervlerini aşağı çekiyor. Onun dışında da 600 milyar dolarlık aşağı yukarı hani çok kabaca Türkiye'de bir altın stoğu olduğu düşünülürse %10'luk hareket 60 milyar dolarlık yukarı ya da aşağı yönlü aslında bir etki yaratıyor. Bu etkiyi biz aslında çok net bir şekilde görüyoruz. Özellikle konut tarafında, otomobil tarafında bu etkiyi net bir şekilde görüyoruz. Altın fiyatları artarken konut talebi artıyor, otomobil talebi artıyor. Altın fiyatları düşerken konut talebi düşüyor, otomobil talebi düşüyor Türkiye'de. Çünkü gerçekten çok önemli bir servet etkisi yaratıyor altın fiyatlarındaki hareket Türkiye'deki hane halkı için. O yüzden mevcut durumda altındaki hareket tüketim dinamikleri açısından aşağı yönlü bir etki yaratıyor diye düşünebiliriz. Bunun dışında tabii reel ücretler ciddi bir şekilde gerilemiş oldu. Şimdi ilk 5 ay içerisindeki enflasyon %16'nın biraz üzerinde. Dolayısıyla reel ücretler Türkiye'de giderek eriyor enflasyon karşısında. Sene ortasında bir hani iyileştirme olmayacağını anlıyoruz ücretler tarafında. Dolayısıyla bu süreç içerisinde tüketicinin reel tüketim aslında kabiliyeti azalmakta. O yüzden ben tüketim açısından yaz aylarında ya da sonbahar aylarında çok yukarı yönlü bir potansiyel beklemiyorum.
1: Evet.
0: Açık. Yani bir yandan servet etkisi, diğer taraftan düşen reel gelirler yurt içinde tüketimi kısıtlıyor. Diğer taraftan tüketici kredilerine bakıyoruz. Tüketici kredilerinin büyüme hızı da düşüyor son zamanlarda.
1: Evet.
0: O yüzden iç talebin daha baskılandığı, potansiyel büyüme açısından da potansiyel büyümenin altında büyüyeceğimiz bir döneme işaret ediyor diyebilirim.
1: İbrahim Ünalmış, çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir ara. Sonra Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikte karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.

0: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Dalian'da, Çin'de Dünya Ekonomik Forumu toplantıları var. Sadi oradan sesleniyor bizlere. Önce oranın gündemini bir parça aktararak başla istersen Sadi.
1: Kuzey Kore sınırına doğru epey yaklaştım eğdim. Genel konumunu böyle tabii Dalian çok bilinmez ama herhalde böyle dersem tam neredeyse tam açıklamış olurum. Tabii bir liman kenti Dalian. Dolayısıyla bu forum burada yapılıyor ama hazır söz açılmışken madem lokasyondan coğrafyadan başladık açılışını söyleyeyim. Çin'de biliyorsunuz sadece şirketler birbirleriyle rekabet etmiyor. Aynı zamanda eyaletler, şehirler de sürekli birbirleriyle rekabet halinde. Aslında iki şehir forumu paylaşamadı. Dolayısıyla bir sene Tianjin'de yapılıyor. Hemen karşı taraftaki Limansian kenti bir yılda da Dalian'da burada yapılıyor. Dolayısıyla bu da aslında biraz Çin ekonomisinin sorunlarından bir tanesi. Tabii Çin ekonomisi sorunlarından dedik. Burada tartışılan konuları sordun ama önce şunu söyleyeyim. Konu ne olursa olsun eğer bir yetkili varsa, Çinli yetkili varsa, eğer herhangi bir başka konu varsa, akademisyen varsa muhakkak konu Çin ekonomisinin sağlığına geliyor. Buna bir defa dikkat çekeyim. Örneğin bir profesör vardı burada sabah dinlediğim bir seansta. O diyordu ki bizim tüketimi desteklememiz lazım ama bu sesler sanki Pekin'de çok duyulmuyor acil. Bir başka şey daha var tabii. Şöyle bir bakınca yapay zeka tabii geçen seneden itibaren buradaydı. Yapay zeka ile bağlantılı olarak robotik burada çok görüyoruz ama bir şey daha var, o da dünyanın çok gündemiyle bağlantılı tabii enerji konusu. Genel olarak açık burada tabii ki sen de biliyorsun kış Davos'u gibi çok böyle yüksek katılım yok ama özellikle sektörel bağlamda baktığımızda bize solar gibi, nükleer gibi ya da başka bazı sektörlerde ya bu sektörlerin politikalarını belirleyen enstitülerden ya da üniversitelerden çok üst düzey profesörler görüyoruz ya da doğrudan patronları görüyoruz ya da çok önemli başka isimleri görüyoruz. O bakımdan çok faydalanıyorum açık. Katıldıkça da burada konuşuyor olacağız seninle.
0: Bir de Asya piyasalarında çok sert satış var. Bir iki saniyede onunla ilgili değerlendirme yapıp öyle kapatalım.
1: Sert satış var dedim. Daha da sertleşiyor onu söyleyeyim. Seans tiplerindeyiz şu anda. Kore'de Kospi'de %8'e yaklaşıyor. Tabii SpaceX borçlanıyor. Moraller bozuldu. Diğer taraftan satışlar sabah başlamıştı. Bir ara toparlayacak gibiydi ama toparlayamadı. Bir de tabii Kuzey Kore'de konuşuyoruz. Güney Kore'de konuşuyoruz. Kaldıraçlı ETF'ler vardı. Hükümetin sesi daha çok çıkmaya başladı bu konuda. Bu da bugün satışları arttıran sebeplerden bir tanesi ama Tayvan'a çok yansımadı. Aynı şekilde Japonya'da çok yansımadı. Bu kadar sert satışlar görmüyoruz o tarafta için.
0: Sadi çok teşekkür ediyoruz aktardığın notlar için. Sabah raporunun böylelikle sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
3: Reklam. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
1: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: 23 Haziran Salı yatırım bülteni başlıyor. Ben Zeynep Erataman Önal. Öncelikle piyasa açılışı öncesi bilinmesi gerekenleri turlayalım. Yeni güne başlarken neler bilmek lazım? Şöyle bir detaylandırmaya çalışalım birlikte. Öncelikle İran petrol yaptırımları askıya alındığı haberi var. 21 Ağustos tarihine kadar Amerika'nın vermiş olduğu izinle beraber, yayınlamış olduğu genel ruhsatla beraber petrol, petrokimya ürünlerinin üretimi, sevkiyatı ve bunların gelirlerinin sağlanması konusunda İran'ın eli kolu serbest kaldı. Bununla ilgili gelir nereye gidecek? Askeriyesini İran aman güçlendirmesin dediler Trump'a. Trump da bu soruya yanıt olarak buradan gelecek gelirle İran'ın Amerika'dan mısır ve soya fasulyesi alacağını, çünkü İran'da şu anda açlığın çok yoğun olduğunu ifade etmekle yetindi. Ama şimdiden İran'ın 30 milyon varil kadar petrol sevk ettiği ifade ediliyor. Bunun da fiyatlar üzerinde baskıları uzun ömürlü olur mu tartışılıyor. Chicago Fed Başkanı Goolsbee'den enflasyonla ilgili yorum var. Enflasyonu yukarı taşıyan unsurların ne kadarı kalıcı, ne kadarı geçici, bunu saptamanın zor olduğuna işaret ediyor. Zaten arz yönlü tedarik problemlerine faiz artırımlarının ne kadar çare olduğunu biz de yayınlarda sorgulamaya devam ederken Goolsbee'nin de benzer şekilde yorumları olduğunu söyleyelim. Faiz artırımlarıyla beraber şu anki enflasyonu düşürmeye yeterli hamle atamayabiliriz diyor. Bununla beraber yine geçen hafta itibariyle Kevin Warsh liderliğinde ilk Fed toplantısını görmüştük. Burada da enflasyonla ilgili veri toplanması ve iletişimi konusunda iki farklı görev gücü oluşturulacağını takip ediyoruz önümüzdeki süreçte. Aynı zamanda Goolsbee verecek kararlarda gösterilecek hassasiyetin Fed'in kredibilitesi açısından da önemine vurgu yaptı dünkü değerlendirmesinde. Japonya tarafına geldiğimizde 161.92'ye kadar giden bir dolar yen kuruyla karşılaştık. Bu da 1986'dan bu yana en zayıf noktaya yenin yaklaştığını bize gösterdi. 161.96'yı kurun görmesi halinde 1986'dan bu yana en zayıf noktaya yen varmış olacak. Konuyla alakalı Amerikan Hazine Bakanı ile Japonya Maliye Bakanı Katayama'nın sabah saatlerinde çevrim içinde bir görüşmesi oldu. İki ülkenin bu anlamda uzlaşı içerisinde olduğuna işaret eden açıklamaları piyasalar takip etti diyelim. SpaceX'in ise piyasa değerinde dün üzerinde %16 değer kaybıyla 400 milyar dolar, 3 günün toplamında ise 600 milyar dolarlık bir değer kaybı yaşandığını aktaralım. Hisse senedi $154.60'ten dün kapanış yaptı. Bununla beraber satıcılar yeniden kontrolü eline aldı şeklinde yorumlar paylaşıldı piyasa uzmanları tarafından. Halka arz fiyatı $135 olmuştu diye tekrar hatırlatmakta fayda var. Wanda Research'ün derlediği verilere baktığımızda bireysel yatırımcılar ilk 5 işlem gününde net $405 milyon SpaceX hissesi almış durumda. Bununla beraber dünkü piyasa hareketliğinde SpaceX tek başına düşmedi. Yapay zeka konusunda yüksek profilli araştırmacılarından iki tanesini rakiplere kaptıran Alphabet gibi hisselerde de dün eksilerde kapanışlar takip ettik. Keza bu sabah Asya tarafına da döndüğümüzde teknoloji ve çip üreticilerinin hisseleri 8 günlük yükseliş sonrasında bugün bir soluklanma içindeydi. Hatta Güney Kore borsası %5'in üzerine değer kaybıyla bu sabah tam da bu sebeple devre kesti. Günün geri kalanında hangi verileri takip edeceğiz, hemen bir de onu hatırlayalım. Küresel çapta hizmet ve bileşik PMI verilerini karşılayacağımız bir güne uyandık. Sabah saatlerinde de Japonya'da S&P Global'in hazırladığı yine imalat ve hizmet PMI verileri 50'nin üzerinde ve kuvvetlenmeye devam etti. Yani özel sektörün güçlenerek büyüdüğünü bize gösterdi. Saat 10.00'da biz içeride reel sektörün döviz borcuna ilişkin Nisan rakamlarını takip ediyoruz. Saat 10.30'da Almanya'da bileşik PMI, 11'de ise Euro bölgesi versiyonunu aynı verinin takip edeceğiz. Yine 11.30'da da İngiltere'de gelecek bir PMI rakamları ajandamızda. Saatler 16.45'i gösterdiğinde bu sefer Amerika tarafında gelecek bir bileşik PMI verisi de yine radarımızda olacak. Dünya Ekonomik Forumu toplantıları bu arada Dalyan'da devam ediyor. Bloomberg HT Asset temsilcisi Sadi Kaymaz'la da buradan bağlantılar gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz diyelim. Aynı zamanda bugün 23 Haziran dolayısıyla Brexit'in de 10. düzeltelim yıl dönümüne denk geldik. Bundan 10 sene önce İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılma kararını referandum yoluyla almıştı. Onu da yine tarihe not düşmekte fayda var. Piyasaların gündemini uzman yorumuyla değerlendireceğiz. Nurol Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Danışmanı yine Doktor Altuğ Özaslan bizimle birlikte. Altuğ günaydın, hoş geldin yayına. Şimdi bir tarafta tabii küreselde çok hareket var diyoruz. Jeopolitik tansiyonla ilgili oynaklık devam ediyor seninle her buluşmamızda. Bir barışı, bir savaşı fiyatlıyor piyasalar diye konuşuyoruz. Bu sefer yine geçici bir sulh ilan edilmiş vaziyette ama petrol arzının artacağı bir süreçteyiz gibi gözüküyor. Dolar endeksi ise 101 seviyesinde. Kevin Warsh dönemine ilişkin belki de potansiyel 2 faiz artırımı gelebilir mi? Bunu fiyatlamaya gayret ediyor. İşte 2 yıllık yine Amerikan tahvil faizinde dün 2025'in yine Mayıs ayından bu yana en yükseklere kadar biz yükselen oranlar takip etmişken. Bir yandan bu temalar önemli. Diğer tarafta da yapay zeka ile alakalı artık direkt yapay zeka ile ilgili veya çiplerle ilgili değil de bu işin daha böyle bir altyapısı sağlayıcıları, enerji tedarikini sağlayacak şirketlerin hisseleri acaba daha mı çok öne çıkar? Soru işaretleri karşımıza geldi. Dün Avrupa seansında Infineon hissesinde gördüğümüz gibi. Şimdi ana temalar üzerinden bir gitmeye çalışalım. Önce jeopolitik tansiyon diyelim. Dün Chicago Fed Başkanı da sorgulamış. Acaba şu anda enflasyonu yükselten faktörler ne kadar geçici, ne kadar kalıcı diye. Sen ne tarafındasın bu hikayenin?
1: Günaydın Zeynep, iyi yayınlar. Esasında hikayeyi sen de güzel özetledin. İkiye ayırmak gerekiyor belki. Biraz varlık sınıflarındaki fiyatlamalar birbirinden çok ayrı. Esas çok uzun zamandır böyleydi ama şu anda biraz belki timsah ağzı gibi açıldı diyebiliriz. Yani hisse tarafı önemli bir temayı fiyatlıyor. Temanın ileride ne getireceğini bugünden kestirmek çok zor ama sonuçta ciddi bir yapay zeka hikayesi var. Hikayede böyle biraz hikayeden çıktı. Hatta Damodaran'ın işte Hikayeler ve Sayılar kitabı gibi hikayenin arkasından sayılar çok hızlı bir şekilde geliyor. Finansallarda öyle ya da böyle destekliyor. Yani sadece sözde bir hikaye olarak kalmıyor. O yüzden belki çarpanları insanlara çok yüksek geliyor ki bana da yüksek geliyor. Ama en azından arkası dolu bir rüzgarla temeli dolu bir şekilde burada hisse tarafında bir fiyatlama var. Diğer taraftan tabii tahvil, dövizler ve arada da jeopolitik risklerden etkilenen emtia tarafı bambaşka bir fiyatlama içerisinde. Yani bu iki kümenin birbirinden ırak olduğunu ve farklı bir fiyatlama içerisinde olduğunu ve bunu bugünün yeni normali olduğunu bir kere farkında olmak gerekiyor bence. Risk taraflarına geldiğimizde jeopolitik riskler ben 45-50 gün öncesinde benim için bertaraf olmuştu. Ben oradaki hikayenin bittiğini, benim için Amerika'nın kaybettiğini, sükutu hayal bir anlaşmaya gideceğini hep buradaki yayınlarda da söylemiştim. Bu tarafa doğru da gidiyor. Petroller hem WTI hem Brent 200 günlüklerine kadar gerilemiş durumda şu anda. Hani belki buradan bir tepki yükselişi gösterebilirler ama orada ciddi bir arz fazlası var. Küresel büyüme aşağıya geliyor. Çin'in talebi aşağıya geliyor. O yüzden hani petrolün bence orta vadedeki görünümü de aşağı yönlü. Bu tabii Türkiye için de pozitif bir görünüm. Enflasyon tarafında burada kısa vadeli doğal olarak bütün fiyatların içerisine etkileyen bir enflasyon gördük. Tabii Warsh'la beraber enflasyonun bakış açısı da değişecek. Hep o trimmed inflation olarak farklı bir bakış açısı getirmeye çalışıyor. Belki gıda fiyatlarında küreselde bir yükseliş görebiliriz. Çünkü tam böyle Ekim dönemine denk geldi. Gübredeki vesaire fiyat artışları. O ne kadar kompanse edilir, ne kadar kompanse edilmez ya da normal dağılımın tail'larına gelecek şekilde sadece orada bir enflasyon olursa hani çekirdeğe de trimmed olarak bakarlarsa belki de önümüzdeki dönemde çok da önemli bir problem olmayacağını düşüneceğiz. En azından benim bugünkü şartlar altındaki görünüm yorumlamam bu şekilde.
0: Şimdi diğer tarafta da bir yandan ara seçimleri biz Amerika'da geri sayarken diğer yanda acaba petrol fiyatları işte faiz indirimlerini beraberinde getirir mi diye dergimizde de bu hafta sorgulayan bir yazı var ama piyasa pek öyle demiyor. Kevin Warsh'un verdiği veya vermediği sinyaller neticesinde terminale dün mesela baktığımızda Temmuz ve Eylül ihtimallerinin kuvvetlendiğini gördük. Bu sabah yine Eylül ve Aralık ihtimali kuvvetli gözüküyor. Hem ara seçim gündemiyle sormuş olayım sana hem de şu anki makro parametrelerinde işte Atlanta Fed'in GDP Now uygulaması %3,08 derken işte %4 civarında biz çekirdek PC'lerden bahsederken ve en kuvvetli revizyonu da en son FED toplantısında burada görmüşken ne dersin, şu anki veriler sana göre 2 faiz artırımı gelir der mi Amerika'da?
1: Yok, bence kesinlikle hayır. Ben piyasanın ciddi şekilde Warsh'u yanlış okuduğunu ve fiyatladığını düşünüyorum. En azından benim penceremdeki bakışım. Dün yanlış hatırlamıyorsam işte Rubini bir panele katılmış. Orada da verimlilik artışıyla beraber Amerika'da potansiyel büyümenin %4'e çıktığını falan söylemiş. Hani bunlar ne kadar olacak, ne kadar olmayacak, verimlilik artışı ne kadar sirayet edecek, bunları gerçekten bence talep ve arz tarafındaki değişiklikleri ve bunun GDP etkilerini bence bugünden kestirmek çok zor. Çünkü hani yapay zeka ile alakalı çok şey konuşuluyor ama ben hala emekleyen bir bebek olduğunu düşünüyorum. Daha yürümüyor bile. O yüzden hani lise dönemini, üniversite dönemini de hayatındaki başarısını konuşmak için bence çok erken yani. Hani bir insanın evrimi üzerinden konuşabilirsek bu etkileri de bence kestirmek çok zor. Ama tabii faiz konusunda bence aslında Warsh'un değiştirdiği merkez bankacılığı, iletişime yaklaşımı ve neyi nasıl yöneteceğini bence biraz daha detaylı konuşmak gerekiyor. Hikaye şöyle, belki Greenspan'den gelen ve Bernanke'le çok 2007-2008 krizine doğal olarak ve mecbur olarak vermesi gereken bir tepkiyle çıkan bir merkez bankacılığı vardı. Yani sözlü yönlendirme, işte forward guidance, dot plotlar, Fed'in esasında geleceğe dair beklentileri bir şekilde ipucu da olsa piyasaya söylemesi, piyasadaki fiyatlamaları yönlendirmeye çalışması, ama bunlar bugün etkisini kaybetti. Hatta belki de piyasaları dönem dönem yanlış etkiliyor ve Warsh da bunun farkında. Ben Warsh'un duruşunu, söylemini, iletişimini, netliğini, kısa yalın olmasını çok beğendim açıkçası. Hani ben de en azından hayata ve iletişime böyle bakan biriyim. O yüzden benim için cuk oturan bir tarzı var burada. Biliyorsun işte FOMC statement ciddi bir şekilde kısaldı. Ben forward guidance'da dot plot'un 2027 itibariyle hayatımızda olacağını düşünmüyorum zaten bunların. İşte 5 tane komite kurdu vesaire. Ve buradaki yaklaşımın en temeli şu. Ben sıkılaşmayı tahvil piyasası üzerinden yapacağım ve bunu ben yapmayacağım. Ben serbest piyasaya inanıyorum. Serbest piyasa fiyatlaması içerisinde tahvil verim eğrisinin dikleşeceğini, uzun vadeli tahvil faizlerinin yukarı giderek piyasada kalıcı bir sıkılaşma yaratacağını ve bununla beraber de fırsat bulduğunda faizleri enflasyonuna göre aşağı doğru çekerek dik bir verim eğrisiyle kısa vadeli düşük faiz ama orta ve uzun vadeli yani 10 yıllık ve 30 yıllık tahvilleri yukarı gitmesiyle de bir sıkılaşma yapacağım. Benim okuduğum ve benim beklentim, benim analizim bu şekilde. O yüzden ben Fed'in hiçbir şekilde faiz artışı yapmayacağını, ilk fırsatı bulduğunda da faiz indirimine gideceğini düşünüyorum. Orada bir enflasyon problemi de bence petrolün de buraya gelmesiyle olmayacaktır. Dediğim gibi yapay zeka, verimlilik, bunların denklem içerisindeki etkilerini konuşmak için bence çok erken büyüme ve enflasyon için. Ama benim görüntüm Warsh'un biraz yanlış okunduğu, yanlış değerlendirildiği. Hani Greenspan gibi libertaryen birisi değil ya da Ayn Rand ekolünden o kadar gelmiyor ama sonuçta serbest piyasa tarafına bir sürü işi bırakacak ve bence piyasanın fiyatlamasıyla buradaki sıkılaşmayı yapacak. O yüzden herhangi bir faiz artışı hiçbir şekilde beklemiyorum.
0: Şimdi bir taraftan biz bunları konuşurken diğer tarafta da İngiltere ile ilgili işler karıştı gibi gözüküyor. Başbakanın istifasıyla beraber yeni başbakan potansiyeli taşıyan isim de eski Manchester valisi olarak karşımıza çıkmakta. Buradaki süreç nasıl izleyecek, ilerleyecek bilemiyoruz ama Goldman Sachs G10 paraları içerisinde şu anda en kıymetli olarak sterlini gördüğünü açıkladı. En olması gereken değerin üzerinde fiyatlananı şu anda sterlin olarak görüyoruz dedi. Senin de arkandaki yine kitaplara ben biliyorsun atıfta bulunmayı çok seviyorum. Bu Son Aslan kitabı var eski başbakan. Winston Churchill'in hayatını anlatıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Brexit'in bugün 10. yıl dönümü de var ve 6 başbakan geride kaldı. Şimdi buradan baktığında İngiltere'de artık biz maliyeye mi daha çok bakacağız? Yeni bakan kim olacak? Borçlanma maliyetleri ne olacak? Buna göre bir sterlin hareketi mi göreceğiz? Diğer tarafta Avrupa'dan da ilginç haberler geliyor. Merkez Bankası yeni nöt faizi %2,5'ta hesaplarken Lagarde biz buna göre politika oluşturmayacağız diyor. Ve Hollandalı Mali Hizmetler Grubu ING'de 1,14'ü test edebiliriz paritede demiş. Bu anlamda ister sen şöyle bir dolar endeksi turu atalım. Tam da bu sabah dolar yende de böyle 161'lerin üzerine test ederken.
1: Şöyle İngiltere esasında çok basit bakayım. Bence Avrupa'nın yeni hasta adamı gibi son yıllarda. Ya Brexit onlar için çok istenildiği gibi olmadı. Ben esasında Brexit tersine döner. İngiltere yeniden girmeyi talep ederse ve yeniden Avrupa'ya girerse açıkçası şaşırmam. Hani bunu bir dipnot olarak koyayım. Hatta Türkiye ile İngiltere'nin içerisinde olduğu bir Avrupa Birliği üzerine bir de bir mali birlik kararı ve parasal birliğe yönelik bir karar alırsa bence bambaşka bir çehreye ulaşabilir. En azından da Euro'nun hayatı kurtulur diyebileyim. Döviz tarafına geldiğimizde son fiyatlamaları itibariyle dolar pozitif bir fiyatlama yaşıyoruz. Kısa vadeli biraz daha devam edebilir ama ben genel olarak orta ve uzun vadeli böyle bir fiyatlama beklemiyorum. Yani işte emtialar da aşağıya geliyor. Dolar endeksi sebebiyle altın, gümüş gibi değerli metaller de aşağıya geliyor görüyorsun. Yani 106 civarına kadar gidebilir bence dolar endeksi açıkçası. Fiyatlamalara böyle bakmak lazım. Hani altının 3800'e vesaire indiği gibi bir yer. İşte dolar yeni 165-168'e gittiği bir yer. Ama ondan sonra bence borç tarafıyla beraber piyasanın biraz daha görmesi, bir FOMC daha geçmesi ve hani buradan salık verilen haberlerin ve borçla beraber değişen merkez bankacılığının, iletişimin, Fed'in duruşunun ve bundan sonra yapacaklarının gerçek anlamda okunup doğru bir şekilde içselleştirilmesiyle beraber ben orta ve uzun vadede dolar negatif bir dünya bekliyorum. Hani yen tarafı zaten biliyorsun, yani Japonya çok ayrı bir konu, ayrı bir program bir konusu, ama 165-168 arasına çıkmış bir dolar yende bence yani tarihi bir short pozisyon fırsatı bile olabilir. Bundan sonraki boş ve orada alınacak kararlar itibariyle söylüyorum.
0: Şimdi bu arada Alan Greenspan gibi bir efsane de 100 yaşında hayatını kaybetti. Ondan da bahsetmeden olmaz. İçeriye geçmeden önce o tarafa da döndüğümüzde çoklu kriz yönetimleri konusunda aslında modern Fed'i şekillendiren bir isim olarak karşımıza çıkmakta. 80'den itibaren sen de kara pazartesi, ben diyeyim işte long term capital management, her türlü krizde bir şekilde anlaşılması zor ve bazen hani şifre çözücüler gerektiren şekilde de olsa en azından iletişim kurmayı tercih etmiş bir başkandan aslında bahsediyoruz. Çok da düzenleme taraftarı birisi olmamasıyla da çok eleştiri konusu olmuştu. Bundan sonrasında sana göre nasıl bir merkez bankacılığı takip edeceğiz? Bu işte artık bizim bedava kasko dediğimiz sözlü yönlendirmeler bilhassa Fed cephesinde rafa mı kalkacak?
1: Yani şöyle bir iki cümle Greenspan'a atıfta bulunmak gerekirse, lütfen. Ben tabii yaş ilerleyince gençken insanları geçmişe yönelik çok basit eleştirebiliyorsun, ama yaş belli bir yere kemale gelince zeitgeist kavramı insan için çok önemli oluyor. O günün şartları için belki onlar doğruydu. 20 sene 30 sene sonra bakınca geriye dönüp sana doğru gelmeyebilir, ama o gün o koltuğa otursaydın belki o kararları alacak cesaretin bile olamayabilirdi. O yüzden bence insanların aldığı cesur kararları o günün şartlarıyla değerlendirmek gerekiyor. Greenspan dediğim gibi sonuçta çok özgürlükçü, çok libertaryen biriydi. Ayn Rand ekonomiden gelen biriydi. Hani ben de Ayn Rand'ı çok okumuş, bazı şeylerini kabul etmiş, içselleştirmiş biriyim. Hani hayatımın odağında değil, ama sonuçta o yüzden onun kararlarının önemli bir kısmını bu şekilde anlıyorum ya da en azından bu şekilde analiz ediyorum, yorumluyorum. Ama tabii Greenspan ve Bernanke dönemi, en azından merkez bankacılığının etkilemeleri bitti. Bugün borçla beraber bence bütün dünyada merkez bankacılığı değişecek. Biliyorsun sonuçta Fed ne yaparsa diğerleri de arkasından geliyor. Tabii ki kendi şartlarını da en azından oradaki karar denklemlerinin içerisine alarak. Ama bu iletişim değişimi her yere etkileyecektir. Yani ECB'yi de etkileyecek doğal olarak. Hani Bank of England'ı da etkileyecek, BOJ'u da etkileyecek, Türkiye'yi de etkileyecek. Bence burada bundan sonra en çok konuşulması gereken konu Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Yani diğerleri ile Türkiye arasındaki etkilenme hikayesi bence çok farklı olacak. Çünkü şöyle bakmak gerekiyor. Şimdi piyasayı, ben piyasaya ipucu vermeyeceğim, piyasayı yönlendirmeyeceğim diyor. Biz kendi beklentimize göre bir karar alacağız. Piyasa gelen veriyi fiyatlayacak. Yani Powell ne diyordu? Biz veri odaklı gideceğiz ve veri odaklı karar alacağız. Warsh diyor ki veriyi piyasa fiyatlasın, veriye göre tepki versin. Ben veriye göre pozisyonumu alıyorum ama seni yönlendirmeyeceğim diyor. Yani örnek veriyorum. Önceden faiz indirebilirim. Bu enflasyon verisi düşük geldiğinde sen fiyatlamanı ona göre yaparsın. Ama ben sana enflasyonu düşük bekleyeceğimi söylemeyeceğim diyor. Yani böyle bir fiyatlama var. Bu esasla kısa vadeli volatiliteyi ciddi anlamda arttıracak olan bir şey. Şimdi Türkiye gibi ülkelerin bundan nasıl etkileneceğini kestirmek çok zor. Çünkü bizler kronik problemlerle yaşayan, gelişmekte olan ya da gelişmek istemeyen ülkeleriz. Bu tip ülkelerde bir forward guidance verilmezse esasında kısa vadeli volatilite zaten çok yüksek, daha yüksek olabilir. Ve özellikle anortodoks olmaya yatkın merkez bankalarına sahip olan ülkelerin borçla beraber değişecek merkez bankacılığını ve borçla beraber değişecek olan yeni merkez bankacılığı iletişimini, hani Bill Gross'un 2007-2008 krizinden sonra kullandığı meşhur tabirle yeni normal olarak nitelendirin. Yeni normali direkt kopyala yapıştır olarak kurgulaması bence çok zor ve aynı zamanda sermaye piyasaları fiyatlamalarına ciddi anlamda zarar verecek bir yere gelebilir. Bu yüzden de dediğim gibi gelişmekte olan ülkelerin ve Türkiye gibi anortodoks olmaya yatkın olan ülkelerin Warsh'un merkez bankacılığını direkt alması bence üzerine önümüzdeki dönemde en çok konuşması gereken konulardan biri. Ben direkt alınması ve uygulanması gerektiğini Türkiye üzerinde doğru bulmuyorum açıkçası.
0: Şimdi bizim tarafa geldiğimizde de en son işte beklentilerde neredeyiz deyince dün hem sektörel enflasyon beklentileri geldi hem de hane halkı enflasyon beklenti anketinin sonuçları geldi. Buradan bakıldığında reel kesim yerinde saydı. Piyasa katılımcısı da nispeten yatay diyelim ama hane halkında bir miktar enflasyon beklentisinde düşüş gördü. 49'lardan 46'lara doğru geldi ama önümüzdeki 12 ayda enflasyonun düşeceğini beklemeyenlerin oranında %85'e yakın kalmayı sürdürüyor. Şimdi bu ortamda parayı nereye koyarsanız deyince yine altın çıkıyor karşımıza ve işte ev, dükkan, arsa gibi gayrimenkul varlıklar çıkıyor karşımıza. Sen de böyle mi düşünüyorsun? Aynı anketi sen yanıtlıyor olsan ne dersin?
1: Şöyle belki anketlere biraz atıfta bulunmak gerekiyor. Ben Türkiye'de kim ne yaparsa yapsın herhangi bir ankete çok da fazla bir açıkçası kredibilite vermiyorum. Yani biraz şöyle yapılan bütün anketler biraz sosyal medya hesabı olan birini kendi sosyal medyasında anket yapmasına benziyor anket sonuçları. Bunun sebebi şu, seni takip eden insanların belki %70'i %80'i senin gibi düşünen insanlar. Bu yüzden de orada bir herhangi bir soruya ankete cevap verdiklerinde biased ya da yanlı oluyorlar. O yüzden de anketler çok objektif kalmıyor. Yani Merkez Bankası'nda yayınladığı anketlere bakarsan hani en başından beri ne reel sektör, işte ne piyasa, ne hane halkı hiçbir zaman esasında gerçeğe yakın ya da gerçekleşene yakın bir anket sonucu çıkmadı. Burada piyasa katılımcıları ki açıklanmıyor, senelerdir bunun altına dem vuruyoruz. Yani bu piyasa katılımcılarının kim olduğu neden açıklanmıyor ya da örneklem kümesi neden büyütülmüyor? Piyasa katılımcıları bence muazzam sübjektif bir anket verisi giriyorlar. Hane halkı tarafı da beklentiler çok afaki, çok geçmişte takılı kalıyor. Orada takılı kaldığına göre bir anket cevabı veriyor. Son dönemde en yakılan olan reel sektör. O yüzden hani anket sonuçları bence çok benim dediğim gibi kredibilite verdiğim şeyler değil. Diğer taraftan içerideki hani beklentiye vesaire gelince ben senenin işte Pelin'le de yaptığımız programlarda sene sonundaki enflasyonun %28'in altında hiçbir şekilde olmayacağını ama 30, 31, 32 kaç olacağını konuşmanın çok erken olduğunu söylemiştim. Ki normalde ben bir sene sonrası için bile enflasyon beklentimi paylaşırım ama şu anda bence gördüğüm zor. Ama hani Haziran enflasyon gördüğümü Brent'in aşağıya gelmesiyle beraber belki de 30'u çok da geçmeyecek, 29 küsürlerde takılabilecek bir enflasyonla seneyi tamamlayabiliriz. Bu da Merkez Bankası'nın elini rahatlatır. Benim bakış açım bu şekilde. Piyasayı bir tık daha böyle en azından hani ben çok güvercin biri değilimdir, daha realist bakıyorum yani para politikasına ya da iktisada. Genelde şahin kalırdım. Şu anda piyasaya göre bir tık daha güvercin kalıyorum gibi.
0: Takip edeceğiz. Enrol Portföy Yönetim Kurulu Danışmanı Doktor Altı Özaslan, çok teşekkürler her zamanki gibi keyifli ve bilgilendirici sohbetin için. Kısacık bir reklam arası verelim, ardından araştırma masası yatırım bülteninde olacak. Bizde kalın.
2: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. Soğa, toplu yemek.

0: Bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advance Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Reklam.

0: Araştırma analistimiz Elif Cansever'le beraberiz. Elif, günaydın, hoş geldin yayına. Bugün küreselde daha çok teknolojinin baskısını takip ettik. Hatta sabah Asya seansında KOSPI'nin de devre kestiğini izlemiştik. Ne dersin, sana göre bu teknoloji satışlarını anlamlandırmak uzun vadeli düşünülmeli mi?
1: MSCI Asya Pasifik Teknoloji Endeksinde Zeynep bu sabah itibariyle 8 hafta ciddi bir aşağı yönlü hareket gördüğümüzü söyleyebiliriz ki bu söylediğim gibi 8 haftalık bir yükseliş serisini bugün itibariyle sonlandırdı ve yatırımcıların bir miktarda aslında son haftalarda gördüğümüz yapay zeka temasının öne çıkışıyla ve hisse senetlerinin yukarı yönlü büyük hareketlerinin yanı sıra bir miktar daha kar realizasyonlarına gittiklerini bu sabah itibariyle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını gözlemliyoruz diyebiliriz. Avrupa ve ABD vadelileri de bunlara eşlik eden tarafta aşağı yönlü hareketlerini koruyorlar. Brent petrol tarafına baktığımızda ise şu an 76 dolarlarda işlem gören bir Brent petrol görüyoruz. 76.83'te işlem görüyor ve buna tabii ki de diğer emtia grupları da eşlik ediyor diyelim. Birazdan onlardan da bahsedeceğim ama şu an aslında birazcık altın tarafına geçmek istiyorum. Çünkü altın tarafında ciddi bir hareket görüyoruz. Özellikle Mayıs ayı hedge işlemlerinde. Çünkü Mayıs ayı hedge işlemlerine baktığımızda son 20 haftanın en yüksek seviyesinde uzun pozisyonlar diyebiliriz. Bu da aslında ABD ile İran arasındaki ateşkes söyleminin Mayıs ayında bir miktar daha tetiklenmesi. Bugünü Haziran ayına geldiğimizde anlaşmalar artık imzalandı ama ve enflasyon tarafında aşağı yönlü giden beklentilerin bir miktar daha altın yatırımcılarını etkilediğini ve burada Mayıs ayında özellikle uzun tarafta pozisyonlar aldıklarını ve 20 haftanın zirvesine çıkarttığını bu tarafta altın tarafında söyleyebiliriz. Bugüne geldiğimizde ise bu ay içinde gerçekleşen tabii ki de ateşkes söylemleriyle beraber altın piyasasının yukarı yönlü hareketlerini takip ettik ama geçen hafta Fed'in şahin duruşuyla beraber fiyatlar bir miktar daha baskılandı. Yine yukarı yönlü hareketlerini takip ediyoruz ama bir miktar daha baskılandı diyebiliriz altın tarafında. Bunun yanında sanayi metallerine baktığımızda ise özellikle savaşın ateşkes söylemiyle beraber bakır ve alüminyum tarafında savaş döneminde konuştuğumuz yukarı yönlü ivmelerin bir miktar daha törpülendiğini, özellikle alüminyum tarafında oluşan arz açıklarının bir miktar daha törpülendiğini görüyoruz ateşkes söyleminin arkasından. Alüminyum tarafına baktığımızda savaş döneminde 3750 dolarlara kadar çıkmışken şu an 3300 seviyelerinde, işte 3300 dolar seviyelerinde işlem görüyor ve aslında Çin tarafında özellikle alüminyum üretiminin %50'sini kaplayan Çin tarafında ise ihracatın, özellikle tel alüminyum ihracatının Mayıs ayında en yüksek seviyelere çıktığını söyleyebiliriz ki bu da son 5 yılın yüksek seviyesi, 50 bin tonun üzerinde bir ihracat yaptılar. Ama burada aslında önemli konu aslında Çin'in bu alüminyum ihracatını yukarı seviyelere çıkartması ve rekorlar kırması değil. Bu hikayenin altında bambaşka şeyler yatıyor Zeynep. Bu tarafa baktığımızda ise ham alüminyum ihracatında aslında vergiler nedeniyle Çin tarafında cazip değil ve bu yüzden de aslında alüminyumları tel haline getirip buradan bir avantaj sağlıyorlar ve vergi avantajına sahip olan tel alüminyumu bu şekilde ihraç ediyorlar. %13'e yakın vergi iadesinden yararlanabiliyor burada üretici tarafı ve az önce de söylediğim gibi aslında üreticiler bir miktar daha alüminyum tarafını tel formuna getirerek ihraç etmeyi tercih ediyorlar. Bundan alan ülkelere baktığımızda ise genellikle tel alüminyumu Çin

0: Ben bu şekilde alıp sonra eritip kullanmayı tercih edenler oluyor diyebiliriz. Bu da aslında alüminyum tarafındaki arz sıkışıklığını bir miktar daha rahatlatıyor. Tabii alüminyum tarafında farklı göstergeler var. Çünkü savaş döneminde özellikle analistlerin 4000 dolara kadar alüminyum fiyatlarına çıkmasını bekliyorlardı. Arz sıkışıklığından dolayı. Aslında az önce de söylediğim gibi üretimin %50'sini Çin yapmasına karşın kalan Çin hariç ülkelerde kalanının 5'te 1'ini körfez ülkeleri yapıyor. Ve aslında elektrik tüketimi ve elektrikli araçlarda kullanılması, veri merkezlerinde kullanılması Çin'in ürettiği ihracatı kendi kullanmasını sağlıyor diyebiliriz. Bu da aslında baktığımızda analistlerin üzerinde çalışmasını gerektiren bir konu gerektiriyor ki keza yayınlanan raporlarda özellikle Bank of America tarafında daha iyimser bir senaryo var. Çünkü o aslında şu anki alüminyum fiyatlarının dengede durduğunu söylüyor. Çin oluşan küresel piyasalarda yani 3300 bandının şu an alüminyum fiyatlaması için denge olduğunu söylüyor. Citigroup'a baktığımızda ise aslında alüminyum tarafında son 50 yılın en büyük arz sıkışıklığını yaşadığını söylüyorlar. Analistlerin de kafası karışık. JP Morgan tarafı daha stokları alınmayan yani kaydedilmemiş stoklarda tutunan alüminyum olduğunu ve şu an piyasalara bir miktar daha onların salındığı için fiyatlarda aşağı yönlü hareketlerin korunduğundan bahsediyorlar. Analist yorumları bu şekilde Zeynep ama şu an geldiğimiz noktada bir miktar daha özellikle sanayi metalleri tarafında aşağı yönlü hareketleri Brent petrolle doğru orantılı olarak takip ettiğimizi ve küresel hisse senetlerinde risk iştahının bugün bir miktar daha yavaşladığını söyleyebiliriz.
1: Bloomberg HT Araştırma Analisti Elif Canseven, çok teşekkürler. Biraz önce Altı Özaslan'la da konuşmaya çalıştık. Özellikle Greenspan'in iletişiminde bazen şifreleri çözmek zordu. Konuyla alakalı Thales Eğitim ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Erdal Gerçek yorumlarını yayınımızda paylaştı.
2: Alan Greenspan bilmecesi diye bir hikaye doğdu. Dünyada çok tasarrufların çok arttığı, Asya'nın da global sermaye yapılarına entegre olduğu dönemlerde tasarruf fazlaları Amerika'da Bretton Woods 2 dediğimiz dönemi başlattı. Yani Asya'da ticaret fazlaları arttı. Bunun neticesinde Asya'dan cari işlemler fazlaları yani tasarruf fazlaları Amerika'ya dönmeye başladı. Alan Greenspan de o zamanlar ikinci bir şey başlattı. Onun adı da Alan Greenspan conundrum dediğimiz bilmecesi. Ya ben faizleri yükseltiyorum buna rağmen uzun vadeli faizler aşağı geliyor. Nasıl olur diye zaman içerisinde buna tasarruf fazlalarından diye söylendi. Aslında kısmen de o zaman 90'lı yılların ortasında bütçe fazlaları ve cari işlemler fazlasına doğru bir yöneliş vardı. Arkasından tekrar bütçe açıkları geldi. Aslında o dönemin bir parçası, yansıması da olduğunu da zaman içerisinde anladık. Basın toplantılarına bakın. Gerçekten yani deşifre etmek çok zordu. Şimdi diyoruz ya bir basın toplantısı alıyoruz. İşte şu kelimeler değişmiş, bunlar şey yapmış. Öyle bir dünya yoktu eskiden ve bu kadar Fed Watchers dediğimiz Fed bu kadar yakın takip edilmiyordu. Farklı bir dünyadayız, çok farklı bir dünyayız. Geçmişe dönelim mi? Bence hayır. Dönülecek mi? Yine hayır. Ama Fed'de Warsh'un da söylediği gibi yani bir reformlar olacaktır diye düşünüyorum.
1: Bir de Avrupa Merkez Bankası tarafından bakalım. Orada da döndüğümüzde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın dün konuşması oldu. Savaşın etkileri için daha sert tepkiye artık gerek olmadığını söyledi. Bu yorumla beraber biz de yatırım bültenini noktalıyoruz. Az sonra piyasa masasında tekrar birlikteyiz.
3: Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Ekonomi ve Para İşleri Komitesi'nde konuşma yaptı. Konuşmasında enflasyonun orta vadede hedeflenen seviyelere geri döneceğini belirterek, İran savaşı etkilerinin daha güçlü tepki vermeye gerek olmadığını vurguladı. Bu aşamada daha güçlü bir politika tepkisini gerektirecek, enflasyon beklentilerinde bir sapma veya ikinci tur etkilerine dair henüz bir kanıt görmüyoruz, ifadelerini kullanan Lagarde, anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ancak durumun devam eden kırılganlığının altını çizerek Avrupa Merkez Bankası'nın çevik kalması gerektiğini söyledi. Christine Lagarde mevcut şok hedefimizi tehlikeye atmadan göz ardı edilmeyecek kadar büyük. Savaşın yarattığı belirsizliğin üstesinden gelmek için iyi bir konumdayız dedi. Lagarde ayrıca toplantı bazlı ve belirli bir faiz patikasına bağlı kalmadan, şok geliştikçe tepki ayarlayarak orantılı olmasını sağlayabileceklerini söyledi.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Piyasa masası ile devam ediyoruz efendim yayınlarımıza. Ben Zeynep Erataman Önal, bu bölümde finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la birlikte ekranınızdayız. Bekir günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi önce bir piyasanın genel gidişatını konuşalım. Dünkü yatay kapanış sonrası bu sabahki haber akışından biz nasıl etkileniriz?
1: Bir önceki hafta, yani iki haftadır özellikle hızlı bir yükseliş gördük. Özellikle hisse bazında ayrışmaların çok yüksek olduğu, banka hisselerinin iki hafta üst üste %10'un üzerinde değer kazandığı bir sürecin ardından dün daha sakin ve fiyatların bu seviyelerde konsolide olmaya çalıştığı bir görünüm vardı BIST endeksinde. Yine hisse bazında

0: ayrışmaların çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Zaten yaklaşık 2-3 haftadır seninle konuşuyoruz. 14.500 seviyelerinde burada hisse değişimlerinin, pozisyon değişimlerinin özellikle dikkat çektiğini söylüyorduk. Burada 14.700 puanın üzerinde bir kapanış gerçekleştirildi. Bir önceki günkü kapanışın hemen altında dar bir bantta 170 puan, 180 puanlık bir bant arasında gün içi hareket oldu BIST endeksinin. Ancak hem böyle Haziran başından beri hem de yıl başından beri baktığımızda artık hisse bazlı bazı hisselerde getiri potansiyellerin azaldığı, bazı hisselerin ise düşük kaldığı bir ortamdan geçerken bu hisseler arasındaki değişimlerin de dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Aselsan'ın dünkü düşüşü, Astor'un yükselişi endeksi dengeli bir yapıdaydı. Yine endeks üzerinde ağırlığı yükselmiş BIST 30 endeksi içinden yer alıp vadeli işlem opsiyon piyasasında kontratları işlem görmeyen destek finans faktöründen %3'ün üzerinde yükselişiyle aylık yükselişi %60'a, yıllık yükselişi ise 500'e dayandı neredeyse. Şimdi bunları üst üste koyunca BİM, TÜPRAŞ gibi hisse senetleri, Aselsan gibi hisse senetlerinin düşüşünün destek finans ve Astor ile telafi edildiği bir günü geride bıraktık. Arada kalan hisse senetlerinde de dediğim gibi karışık. Neredeyse yarı yarıya. BIST endeksinin medyanına baktığımız zaman da hiç son bir haftada baktığımız zaman normalde endeksin benchmarkının oldukça altında olduğu bir dönemden geçtiğimizi söyleyebiliriz. Destek finans faktörü dün 27 puan endekse olumlu etki yaparken Astor 24 puan etki yaptı. Olumsuz tarafta ise petrol fiyatlarındaki düşüş, barış sürecine ilişkin iyimserliğin artmasıyla TÜPRAŞ'ın gerilemesi devam etti. 19 puan negatif yönde, Aselsan'da 30 puanlık negatif yönde bir endeks üzerinde etkisi oldu. Döviz kurlarındaki sakin seyir, altın fiyatlarındaki gerilemeye karşın bugün ne yaparız, ne ederiz? Tabii ki barış sürecine ilişkin 60 günlük süre içinde olabilecek gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Ancak bugün çok önemli yurt içinde bir veri akışı olmadığı için yurt dışında da SpaceX'in halka arzdan sonraki hızlı yükselişinin kısa sürüp dün %16'lara kadar bir değer kaybetmiş olması, bunun yanında volatilite endeksinin artması, korku endeksinin biraz yükselişi pay piyasalarında biraz risk iştahını azaltan etkiler olduğunu, dolayısıyla endeksin güne Amerika'daki bu düşüş eğiliminin, özellikle teknoloji şirketlerindeki düşüş eğiliminin devam edip etmeyeceğine yönelik soru işaretleri nedeniyle biraz daha düşüş eğiliminde başlayıp buralarda yine konsolidasyon sürecinin devam etmesi beklenebilir. Olumlu tarafta ne var? Petrol fiyatlarındaki gerileme 77 dolar bandında bizim yurt içi piyasalar için ana, yani çok büyük bir yurt dışı piyasalarda, Amerika'da, Avrupa'da çok büyük düşüşler olmadığı sürece günlük düşüşlerden bağımsız BIST endeksinin hareket edebileceğini düşünmek yanlış olmaz sanırım. Çünkü petrol fiyatlarından biz olumsuz etkileniyorduk. Petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi ve bölgemizdeki savaşın biteceğine yönelik beklentiler en fazla olumlu etkileyeceği borsalardan biri de Borsa İstanbul olabilir. Ancak dediğim gibi en fazla olumlu etkilenecek sektör banka hisseleri olurken, banka hisselerinin bu 1-2 günde, 1-2 haftada çok hızlı yükselmesi, burada yükselişin biraz sakinleşmesi ve dinlenmesi anlamına da gelebileceği için hareketlerin daha sınırlı olmasını tahmin ediyoruz.
1: Şimdi biraz sonra tabii banka sınayi rasyosundan da yola çıkarak bir yorum vermeye çalışırız ama öncesinde hemen bir de şirket haberlerimizi turlayalım. Yeni güne başlarken Arçelik tarafında bir haber akışıyla başlayalım turumuza. 19.252.288 adet payının Whirlpool EMEA Holdings'e satışı bugün gerçekleştirilecek başlığıyla karşımızda. Yine Vakıf Finansal Kiralama tarafında 270 gün vadeli 800 milyon TL tutarında bir kira sertifikası ihracı söz konusu. Gedik Yatırım'da kripto varlık alanında yatırım stratejisi kapsamında %100 bağlı ortaklığı iChain yatırım holdinge ileride sermaye eklenecek şekilde 100 milyon TL sermaye avansı verme kararı çıktı. Bu esnada Batı Enerji'nin halka arz

0: Ağzında birim fiyatı 40 TL olup talep toplama 23, 24 ve 25 Haziran yani bugünden başlamak suretiyle 3 gün üst üste devam edecek. Halka arzda 60 milyon 750 bin adet pay satışa sunulacak ve dolayısıyla halka arz büyüklüğü de 2,4 milyar TL. Halka açıklık oranında yine %15 civarında öngörüldü diyelim. CW Enerji'de 5 gigawatt kapasiteli güneş hücresi yatırımının ilk fazında üretime başlandı. Kalan fazların devam ettiği ve yine ingot üretimi için yatırım alternatiflerinin değerlendirildiği yönünde bir açıklama var. Kiler Holding'de holdingin bağlı ortaklığı Kiler Tekstil'in Bitlis'te bulunan 7,65 yine megawatt kurulu güce sahip Çatı GES projesinin TEDAŞ kabul işlemleri tamamlandı. Yatırımla fabrikanın elektrik üretiminin önemli kısmının öz tüketim yoluyla karşılanması ve enerji maliyetlerinde tasarruf sağlanması hedeflendi. Turkcell'de China Development Bank ile imzaladığı 2,46 milyar RMB tutarında renminbi tutarında kredi paketinin ikinci dilimini 1,23 milyar yuandan 700 milyon yuana revize etti. Söz konusu dilimde yıllık sabit faiz oranı masraflar dahil %4,98'den 4,30'a düşürülürken vade ve geri ödeme planında değişiklik yapılmadı. Bir de Vakıfbank tarafında bağlı ortaklık Vakıf Enerji ve Madenciliğin bankanın diğer bağlı ortaklığı Vakıf Pazarlama tarafından devralınarak birleşmesi işlemi her iki şirketin olağanüstü genel kurulu toplantılarında onaylandı. Şimdi banka sınai rasyosuna bir göz atalım dedik. Burası bize ne sinyal verir? Bankalarda son dönemdeki hızlı toparlanma deyince tabii sınaiye böldüğümüzde çok daha belirgin bir hareketle karşımıza çıkıyor.
1: Evet. Şimdi ona gelmeden önce bir beta enerjinin halk arzı ile ilgili kısa bir ekleme
0: not verelim,
1: yapayım.
0: Ertelenmişti geçen haftadan.
1: Evet, geçen hafta talep toplanacaktı. İzahnamede yapılan değişikliğin yatırımcılar tarafından net bir şekilde, detaylı bir şekilde incelenebilmesi için bir haftalık bir erteleme yapılmıştı. Bugün başlıyor. Toplanacak fonun %45'inin büyüme yatırımlarının finansmanında, %55'inin ise işletme sermayesinin güçlendirilmesi şeklinde kullanılması bekleniyor. Burada dediğim gibi halka arzda sabit fiyatla 40 liradan talep toplanacak. Ardından gelecek haftada işleme açılması, borsada işleme açılması bekleniyor. Banka bölü sınai rasyosu. Biz bunu 0.84'e kadar gerilemişti ve o gün hem finans merkezinde hem ertesi günü burada seninle işlemiştik. Bu artık 3 yılın dip seviyelerinde olduğunu, bankacılık hisselerinde getiri potansiyellerinin %70'lere %80'lere aracı kurumların hedef fiyatlarına göre bakıldığında %70'lere %80'lere kadar ulaştığını, dolayısıyla bundan sonrası için farklı bir senaryonun oluşabileceğinin altını çizmiştik. Gerçekten de 0.84 22 Mayıs gibi gördükten sonra buradaki bir toparlanma dikkat çekiyor. Sınai hisselerin daha sakin hisse bazlı değişimlerle daha yatay bir seyir izlediğini görürken banka hisselerindeki bankacılık sektör endeksindeki yükseliş 5 haftada %30'un üzerine çıktı. Son 2 haftada %20 civarında, %24 civarında bir yükseliş oldu banka hisselerinin. Ve banka bölü sınai hisseleri özellikle savaş öncesinde 1.24-1.05'ten geri gelmesinin ardından tekrar 1.04 seviyelerine kadar yükseldiğini görüyoruz. 94 seviyelerine kadar yükseldiğini bir seviyelerini gördüğünü görüyoruz. Buradaki yükselişin devam edip etmeyeceği tabii ki şu anda bu baz senaryoda neydi? Getiri potansiyeli bankacılıkta çok yükselmişti. Ama şu anki durumda ne? Getiri potansiyelinin artık öncekine göre daha az olduğunu, daha düşük kaldığını söylemek gerekir. Dolayısıyla burada gelebilecek kar satışlarının özellikle yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilmesi gerektiğini grafikte de şimdi görüyoruz. Buradaki düşüş eğiliminin artık yerini yeni bir kanalı bıraktığını, yeni bir yükseliş kanalına bıraktığını, ancak buranın üzerine çıkıp çıkamayacağını ise zaman içerisinde dediğim gibi enflasyona ilişkin beklentilerin toparlanması, politika faizinin düşüş sürecine gireceğine ilişkin beklentilerin artmasıyla oluşabilecek bir şey.
0: Şimdi 14.649 puanla yeni gün başladı Borsa İstanbul Yüz Ana Endeksinde. Açılışta %0,55, yani 50 puanlık bir eksimiz var. 11 hisse yükselirken 77 hisse ekside ve 12 hisse güne yatay başlangıç yaptı diyelim. Mali endeksi %0,41, sanayide %0,40, banka endeksinde ise %0,66'lık düşüşlerle yeni güne başladık. Bu esnada kırmızı ekranlarda yine hizmetler endeksi %0,37 ulaştı.

0: Araştırma %0,27, turizm endeksi ise %0,42'lik bir düşüşle karşımıza gelmekte. 101 civarında seyreden bir dolar endeksi var yine. Burası yeni normal mi diye sorguluyoruz hatta. 46-48 seviyesinde dolar TL işlemleri, euro TL'de 53-13-34 ile ekranlarımıza yansıdı kotasyonlar. Hemen şöyle bir dönelim terminalimize. Az önce şirket haberini verdik. Kiler Holding tarafında puan bazlı katkılarda ilk hisseyi gördük. Katılım Evim, Balsu Gıda, Efor Yatırım ve Batı Söke ile ilk beşi tamamladık. Puan bazlı baskılarda Destek Finans, Aselsan, BİM, Türk Altın İşletmeleri ve Yapı Kredi'yi izliyoruz. Yüzdesel bazda güne en çok yükselerek başlayan hisse Balsu Gıda olurken hemen arkasında Efor Yatırım, Kiler Holding, Batı Söke ve Katılım Evim ile ilk beşi turladık. Yüzdeselde en çok düşen tarafta ise Girişim Elektriği, Türk Altın İşletmeleri, Türk Doğal Enerji, Türk Anadolu Metal ve Europower Enerji hisseleri takip etti. Açılışı nasıl anlamlandıralım? Öncelikle Bekir, emtia fiyatlarının bir miktar karşılık bulduğunu yine söyleyebilir miyiz açılışta?
1: Tabii altın fiyatlarındaki düşüş.
0: Altında revizyonlar da hep aşağı geldi bu sabah. Evet. Yine Deutsche de %22 düşürmüş altın tahminlerini.
1: Yani yükseliş trendindeyken yukarı revize edilen hedef fiyatlar. Şimdi düşüş eğilimindeyken de aşağı yönlü revize edilen fiyatlar. Bunlar gayet normal tabii, piyasanın gerçeği bu. Ama hisse senetlerin fiyatlamaları açısından mesela Tüpraş'ın petrol fiyatlarındaki düşüşü bu kadar sert etkilemesini çok fazla analistler beklemiyordu. Burada raporlarını paylaşmıştık. Barış'ın gelmesine karşın, petrol fiyatlarındaki gerilemeye karşın Tüpraş'ın yüksek marjlardan daha birkaç çeyrek daha olumlu yönde etkileneceği yönündeki görüşleriyle model portföye eklemişlerdi. Ancak orada hisse fiyatlaması beklendiği gibi pek olmuyor. Düşüş eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. Katılım Evim bugün temettüsü vardı. Temettüsü 4 taksitle ödeyen bir şirket. 3. taksitini bugün ödedi. 4. taksiti Temmuz'un 21'inde ödeyecek. Tabii ki çok sınırlı, çok düşük bir temettü taksitle de ödediği için 0,08 liraya tekabül ediyor. Dolayısıyla hisse senedi fiyatlaması üzerinde çok önemli bir etkisi yok. Katılım Evim yani ne diyelim, %800'e doğru giden bir yıllık bazda yükseliş olan, yılbaşından beri yükseliş olan bir hisse senedi. Burada özellikle son dönemde adından sıkça söz ettiğimiz işte Destek Finans, Faktörlük ve Katılım Evin endeksi de yukarıya çekmeye, yükseliş eğilimini de sürdürmeye devam ediyorlar.
0: Temettü'de bugün Katılım Evim'le beraber Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı da var. Onu da hemen aktaralım.
1: Evet, onun da, için. Çok düşük bir ödeme, temettü ödemesi var. Bu temettü tabii ki diğer şirketlere kabul edilebilir belki ama Katılım Evim mesela artık şirketlerin temettü konusunda hep böyle eleştirilir ya, Türkiye'de temettü
0: kültürü, şirketlerin ne kadar var yok.
1: Evet, çok güçlü olmadı.
0: Evet.
1: Katılım Evim'de son dönemde tasarruf finansmanındaki çok hızlı yükselişin ardından keşke bu gibi şirketler temettü konusunda daha elleri bol olabilseler, yatırımcılarını uzun vadeli taşıyan yatırımcılara en azından pasif gelir anlamında da destekleseler diyelim. Temettü yatırımcılarına için de böyle bir not vermiş olalım. Bunun dışında özellikle yılbaşından beri yükselen hisse senetleri arasında dediğimiz gibi birkaç tane hisse senedinin endeksi hızlı yukarı taşıması sonrası ve bu savaşın artık yerinin barışın fiyatlanacağı dönemde sektör bazlı ayrışmalar, hisse bazlı ayrışmalar, endekse ilişkin tartışmalar, bunlar bir süre daha gündemimizi meşgul edecek gibi. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan işte fonlarla ilgili taslak bekleniyor. Endekse giren çıkan hisse senetleriyle ilgili eleştiriler sonrasında işte biz burada dün konuştuk. Dünya Gazetesi'nde yazıldı, bugün Ekonomi Gazetesi'nde yazıyor. Bunlarla yeniden bu konu tekrar gündemde tutulmaya çalışıyor medya tarafından ve sektör temsilcileri tarafından. Bu konularda yapılacak düzenlemeler ve gelişmeler Borsa İstanbul'un daha şeffaf, daha güvenilir bir benchmark'a kavuşmasını sağlayabilecektir. Bundan sonra da onu takip edeceğiz.
0: Şimdi bir taraftan tabii biz piyasa hareketini izliyoruz. Diğer taraftan da makroekonomi ilişkin çerçeveyle ilgili öngörülerini yabancı aracı kurumlarda paylaşmaya devam ediyorlar. BBVA'da sanıyorum bir takım güncellemeler var. Hem rakamsal taraf nasıl bir tablo çiziyor hem de gerekçelerini nasıl açıklıyorlar?
1: Yani BBVA araştırma Türkiye'nin çeyreklik sonuçlarını değerlendirip aslında şöyle genel olarak baktığımız zaman borç görünümü, hane halkı, reel sektör ve kamu bankacılık bazında ne durumda geldiğine ilişkin bir değerlendirme yapmışlar. Bunu gerçekten çok önemsiyoruz. Neden? Bizim kamu borcu ve hane halkı borcu diğer gelişmekte olan ülkeleri, hatta gelişmiş ülkelere nazaran daha iyi bir durumda olduğu için bu konuda yapılan geleceğe yönelik planlamalarda nasıl bir yön izleyeceğimiz önemli oluyor. Düşük borçluluğu özellikle hane halkı borç oranlarından dünya ortalamalarının oldukça altında olduğunu dikkat çekmişler. Ancak artan enflasyon ve borçlanma maliyetleri nedeniyle borç servis oranının arttığını, gelirin yaklaşık %27'sinin borç ödemelerine gittiğini ifade ediyorlar. Burada işte borç oranı düşük, evet, ama harcanabilir gelir ne durumda? Ona evet. bakmak gerekiyor. Toplam gelir üzerinden değil de harcanabilir gelir üzerinden. Harcanabilir gelirin ne kadarı borcumuz, buna bakmak gerekiyor. Bunun da %27'sine ulaştığını, dolayısıyla buradaki artışın devam ettiğine dikkat çekmişler. Merkez Bankası'nın perakende kredilere getirdiği kısıtlamalar hane halkı borç tablolarını dizginlemiş ve finansal yükümlülükleri dengelemiştir ifadelerini kullanıyor. Şimdi burada özellikle perakende tarafında yapılan sınırlamalar bankacılık sektöründe tüketici kredilerini gerçekten sınırladı. Hatta otomobil konut kredilerinde önemli bir miktarının tasarruf finansmana yönelmesine neden oldu. Dolayısıyla burada artık kredilerden bahsederken biz eğer ki tabii ki kredi değil, burası tasarruf finansmanı bir borçlanma, ama hane halkının borcundan bahsediyorsak tasarruf finansmanını da bu kredilere ilave ederek konuşmamız gerekecek. Çünkü eskiden göz ardı edilebilir büyüklükteydi, ama şu anda bankalardan daha fazla otomobil kredisi, daha fazla konut kredisi, kredi demeyelim yanlış oluyor, finansmanı sağlar duruma geldiler. Dolayısıyla artık hane halkının borçluluk tarafından konuşurken bunu ikisini toplayarak konuşmamız lazım. Burası göz ardı edilebilecek bir noktayı çoktan geçti. Takipteki alacaklara değinmişler. Yapılandırma önlemleriyle sağlanan geçici istikrarın ardından ihtiyaç kredileri ve kredi kartlarındaki takipteki alacak hacimleri yeniden yükseliş trendine girdiğine dikkat çekiyorlar. Özellikle ihtiyaç kredisindeki bu oranın tarihsel zirvelere yakın seviyelere ulaştığını ifade ediyor. Düşük borç oranının, döviz cinsi borçların payının arttığını, artmasının önemli olduğunu ifade ediyorlar. Evet, borçluluk düşük, ama döviz borcunun oranının da diğer gelişmekte olan ülke ve benzer ülkelere göre daha yüksek olduğuna dikkat çekmişler. Döviz kredisi büyümesindeki sıkı sınırlamalar etkisini göstermeye başladığını, yüksek maliyetlere rağmen TL ticari krediler döviz kredilerinden daha hızlı büyüdüğünü bu çeyrekte. Dolayısıyla bu döviz borcu oranında önceki döneme göre biraz azalmasının beklendiğini ifade ediyorlar. Rezervlerdeki düşüşten bahsetmişler. Kamu sektörü kaynaklı olarak döviz pozisyonunun özellikle düşüşle zayıfladığına, önceki dönemlerdeki bozulmanın reel sektör açık pozisyonundan kaynaklandığını, bu dönemde kamu tarafına kaydığını, özel sektörden kamu tarafına kaydığını söylüyorlar. Temmuz-Ağustos aylarında zirve yapması beklenen borçlanmaya dikkat çekmişler. Yüksek borçlanma maliyetlerinin faiz harcamaları üzerindeki etkisinin 2026 3. çeyreğinden itibaren daha net hissedileceğini söylüyorlar.
0: Şimdi bu arada finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi geldi. Son bir dakikamızda da burayı hemen çok kısaca turlayalım. 150 kuruluşun katılımıyla gerçekleşen anketin detaylarında 1,2 puanlık aylık bazda azalış var. 152,9 seviyesi finansal hizmetler güven endeksinde açıklandı. Endeksi oluşturan alt kalemlere bakıldığında son 3 aydaki iş durumuyla hizmetlere olan talebin endeksi azalış yönünde, gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talebin ise endeksi artış yönünde etkilediği görülmekte diyor Merkez Bankamız. Böylelikle piyasa masasını noktalıyoruz efendim. Hoşça kalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu.
3: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 10.15'i gösteriyor. Ben Ala Arakgün. Yatırım kulübünden herkese günaydın ve merhaba diyelim. Evet, bakıldığında haftanın ikinci işlem gününde Asya'nın Davos'u olarak nitelendirilen Dalian zirvesi başlamış durumda ve tabii bakıldığında orada yapay zeka ve jeopolitik tansiyonun bıraktığı tahribat ele alınırken bir diğer taraftansa jeopolitik sürecin yanı sıra şu an bir durgunlaşma ve 60 günlük müzakere sürecinin devam ettiğini piyasalardaki fiyatlamalardan görüyoruz. Tabii veri takvimi de oldukça bugün yoğun. İçeride çok büyük bir veri takvimimiz, uzun ve yoğun bir veri takvimimiz yokken sabah finansal hizmetler güveni açıklandı ve burada bir düşüş olduğunu hafif çaplı %1'in de üzerinde gördük. Fakat içeriden dışarıya geçtiğimizde ise Avrupa tarafında bugün önce PMI verileri gelecek diyelim. Hemen fiyatlamaları hızlıca göz önüne getirelim ve ekranlarınıza taşıyalım dilerseniz. Evet, Borsa İstanbul tarafında BIST 100 endeksi güne yatay negatif başlamıştı. Şu an yarım puanında üzerinde %1'e yakın bir düşüşle 14.597 puandan fiyatlanıyor. Yılbaşından bu yana 15 tane halka arz gerçekleştirildi ki bu rakam geçen senenin tamamında 18'di. Yani geçen senenin tamamına yaklaşan ilk 6 ayda bir halka arz performansıyla karşı karşıya kaldığımızı sizlere aktarabiliriz. Bu hafta, hatta bugün ekonomi yönetimi Londra'da olacak ve oradan gelecek sunumunda piyasalar nezdinde önem arz ettiğini sizlere aktaralım ki Bloomberg HT ekranlarında sunumun detaylarını geldiği zaman aktaracağız diyelim ve alt endekslere geçelim. Banka, sanayi ve mali tarafta puan bazlı baskılara destek veren bir negatif, yatay negatif seyrin olduğunu izliyoruz. Hemen ulaştırma hizmetler tarafına da bir göz gezdirmek lazım. Aynı tablonun da şu an bu alt sektörlerde devam ettiğini gördük. Hizmetler, turizm, ulaştırma tarafında ise yine yatay negatif bir fiyatlamanın hakim olduğunu izliyoruz diyelim ve küresel para piyasalarına göz gezdirelim. Dolar, TL, Euro, TL tarafı güne yatay pozitif şekilde işlem görerek devam ediyor. Euro dolar çaprazı 1.1433 seviyesinden işlem görürken ki burada bakıldığında ise aslında birçok kurumunda analizleri yavaş yavaş gelmeye başladı. Burada aslında önemli açıklamalar da geldi ve burada dolar aslında euro tarafında 1.14 seviyesinin de bu tarafa doğru gelebilecek bir işlem hacminin de olduğu belirtildiğini konuşuyoruz. Fakat Goldman Sachs ve JP Morgan tarafından bakıldığında ise aslında sterlin tarafının güçleneceği ve burada pozisyonların daha da artacağı yorumlarını da alıyoruz diyelim ki şu anda sterlin dolar tarafı 1.3247 seviyesinden işlem görüyor ki dün fokus ekranlarında İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifasını izlemiştik. İstifa sonrası hafif bir oynaklık varken burada 1.3247 seviyesini bu sabah saatlerinde görüyoruz. Şu anda Starmer'ın yerine Andy Burnham'ın yeni başbakan olup olmayacağı merakla piyasalar nezdinde beklentiler şeklinde okunuyor diyelim. Dolar endeksi şu an 101 seviyesinden işlem görüyor. Burada bakıldığında aslında geçen hafta Fed'in Şahin toplantısının ardından yine biz bu seviyeyi görmüştük. Bu sabah saatleri de 101 seviyesini izliyoruz diyelim. Avrupa tarafına göz gezdirelim. Evet, bugün PMI önce veriler gelecek demiştik Avrupa tarafında. Bugün Brexit'in de 10. yıl dönümü ve Avrupa'dan kopalı 10 yıl oldu ve 6 başbakan değiştirdi İngiltere tarafı. Şu an Londra fütsü, İtalya fütsü, Paris kakaran, Frankfurt DAX tarafı %1,5'lara varan bir yatay şekilde, yatay negatif şekilde işlem görüyor diyelim. Bir de emtia tarafına göz gezdirmek lazım. Çünkü altın tarafında güçlü dolar ve Fed'in faiz artırımı beklentisiyle aşağı yönlü bir düşüş vardı. Şu an %1,5'un üzerinde bir aşağı yönlü seyir ons altında spot piyasada izliyoruz. Ons gümüş %4'e yakın bir düşüşle 62 dolardan fiyatlanırken Bitcoin tarafına bakıldığında haftalık kayıpların devamıyla 64 bin dolar seviyesinde bir dengelenme vardı. Onun da aşağısına gelen %2,5'a varan bir düşüşün de olduğunu izliyoruz şu an. Petrol tarafına bakıldığında Brent petrol ve Amerikan tipi ham petrol 80 dolarında altında işlem görmeye devam ediyor. OPEC Genel Sekreteri tarafından Uluslararası Enerji Ajansı'nın gelecek sene için arz bolluğu öngörülerine katılmadığı açıklaması gelmişti. Bu da piyasaları etkileyen bir haber olarak fiyatlanmıştı. Evet, fiyatlamaları ekranlarınıza getirdik. Buradan Rol Portföy'e hemen kameralarımızı çevirelim. Bizim Rol Portföy Genel Müdür Yardımcısı İlhan Timur bekliyor. İlhan Bey, merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: İlhan Bey, bakıldığında aslında haftanın ikinci işlem gününde şu an emtia tarafında negatif bir seyir varken Avrupa ve Amerika tarafında ise bu seyrin devam ettiğini gördük. Yani barış tarafında geçici anlaşmayla beraber çok iyi bir iyimser fiyatlamanın olmadığını görüyoruz. Yani daha temkinli bir hareket var. Peki haftanın devamına bu temkin yayılır mı? Biraz sizden son gelişmeleri ve notları dinleyelim dilerseniz.
1: Evet, şimdi yurt içi piyasalarda son dönemde görülen yükseliş hareketinin ardından daha temkinli bir görünüm öne çıkıyor. Borsa endeksi 14.000 puan üzerindeki seyrini korusa da yükselişin ivme kaybetmeye başladığı görülüyor. Özellikle son haftalarda jeopolitik risklerin azalması ve petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin önemli ölçüde fiyatlandığını söylemek mümkün. Petrol fiyatlarının 77 dolar seviyelerini gerilemesi Türkiye açısından enflasyon ve cari görünümü destekleyen bir gelişme. Ancak bu olumlu etkinin hisse piyasasına yeni bir alım dalgası yaratacak kadar güçlü olup olmadığı tartışmalı. Piyasalar artık yeniden büyüme görünümüne, şirket karlılıklarına, para politikasına odaklanmaya başlıyor. Bu nokta en önemli soru faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı. Piyasa ilk indirim için Eylül ayını fiyatlasa da merkezin enflasyon görünümünde kalıcı iyileşmede görmeden acele etmeyeceği anlaşılıyor. Özellikle son dönemde döviz kurunda kontrollü yükselişin devam etmesi ve hizmet enflasyonundaki katılığın tamamen ortadan kalkmamış olması Merkez Bankası'nın manevra alanını sınırlıyor. Enflasyon beklentilerinde iyileşme görülse de tablo henüz tam anlamıyla rahatlatıcı değil. Reel sektörün ve özellikle hane halkının enflasyon beklentileri halen yüksek seviyelerde bulunuyor. Vatandaşın önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentisi 146 seviyesinde olması fiyatlama davranışlarında kalıcı bir normalleşmenin henüz sağlanamadığını gösteriyor. Bu durum merkezin faiz indirim sürecini yavaş ve kontrollü yürütmesine neden olabilir. Borsa tarafında da yatırımcı ilgisinin hala zayıf olduğunu görüyoruz. Son açıklanan beklenti anketlerinde de yatırım tercihini olarak borsayı seçenlerin oranının oldukça düşük olması, yerli yatırımcının risk iştahının henüz toparlanmadığını gösteriyor bize. Yüksek mevduat faizleri ve sabit getirili ürünlerin sunduğu alternatif getiri de hisse senetlerine yönelimi sınırlamaya devam ediyor. Diğer taraftan küresel tarafta yeniden yükselen Amerikan tahvil faizleri ve güçlenen dolar gelişmekte olan ülke piyasaları açısından destekleyici bir ortam yaratmıyor. Fed'in faiz indirimlerinin uzaklaştığı hatta yeniden faiz arttırma ihtimalinin konuşulduğu bir dönemde yabancı yatırımcı girişlerin hızlanması kolay değil. Bu nedenle kısa vadede Borsa İstanbul'da yukarı yönlü potansiyeline sınırlı. Dalgalanmanın ise yüksek kalabileceğini düşünüyorum. 14.000 puan üzerindeki görünüm teknik açıdan olumlu olsa da güçlü bir katalizör oluşmadıkça endeksin mevcut seviyelerde sindirme, yataylaşma sürecine girmesi daha olası görünüyor. Özellikle banka hisselerinde son dönemde oluşan güçlü performansın ardından kar realizasyonu görülmesi de sürpriz değil. Küresel piyasalar tarafına bakarsak yani yaşanan satışların temel nedeni jeopolitik riskler değil, yeniden yükselen faiz endişeleri. Amerikan-İran hattında tansiyonun düşmesi ve petrol fiyatlarının geri çekilmesi normal şartlarda risk iştahını desteklemesi gereken gelişmelerdi. Ancak piyasalar bu olumlu haberi kısa sürede fiyatladıktan sonra dikkatini yeniden Fed'e çevirdi. Özellikle son dönemde açıklanan veriler ve Fed üyelerinden gelen mesajlar enflasyonun istenilen hızda gerilemediğini işaret ediyor. Bu durum yatırımcıların faiz indirim beklentilerini öteliyor. Hatta yeniden faiz arttırım ihtimali konuşulmaya başlanmasına neden oluyor. Sonuç olarak Amerikan tahvil faizleri yükseliyor. Dolar güç kazanıyor. Yüksek değerlemelerle işlem gören teknoloji hisseler üzerinde de baskı oluşturuyor. Amerikan borsalarında görülen satışların merkezinde bu tema var ve son 2 yıldır da yapay zeka ve teknoloji hikayesinde çok güçlü yükselen hisselerde artık yatırımcılar kar realizasyonuna yöneliyorlar. Tahvil faizlerinin yükseldiği bir ortamda gelecekteki büyüme beklentileriyle fiyatlanan teknoloji şirketlerinin değerlemeleri daha fazla sorgulanacaktır. Asya piyasalarındaki sert satışların nedeni de benzer. Özellikle Japonya ve Güney Kore'de son dönemde yapay zeka ve yarı iletken sektörüne yönelik yoğun ilgi nedeniyle oldukça yüksek seviyelere ulaşan hisselerde yani faiz kaynaklı etkiyle çözülme görünüyor. Bu nedenle mevcut satışları tek günlük bir riskten kaçış hareketinden çok piyasaların yeniden yüksek faiz ve yüksek dolar senaryosuna uyum sağlamaya çalışması olarak okumak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
0: Evet İlhan Timur, çok teşekkürler değerli katkılarınız için diyelim ve şimdi araştırma masasına göz gezdirelim.

0: Evet, araştırma masasında her hafta olduğu gibi baş ekonomistimiz Aslı Sarvanoğlu Seren bizlere eşlik ediyor. Aslı merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk Alara.
0: Şimdi Merkez Bankası tarafından

bulunan yılın en düşüğünde olan bir rezerv süreciyle karşı karşıya kalmıştık. Fakat 19 Haziran tarafındaki verilere bakıldığında 5 milyar dolarlık bir artış gördük son zamanda ve burada aslında 150'ye

0: dolardaydık ama haftalık veriler açıklanmadan önce biz günlük verilerden rezervleri aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz, hesaplayabiliyoruz. Buna göre 19 Haziran yani bu Perşembe günü açıklanacak 19 Haziran olan itibaren brüt rezervlerde 5 milyar dolarlık bir artış göreceğimizi hesap ediyoruz. Bu da bizi yaklaşık 150, senin de söylediğin gibi 157 milyar dolara getirecek. Yine swap hariç yani net uluslararası rezervlerde de yaklaşık 7 milyar dolara yakın bir artış olacak. Hesap ediyoruz. 51.8 milyar dolara gelecek. Gene swap hariç net rezervlerde de yükseliş devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi burada aslında birkaç tane şey var. Çünkü kamu mevduatının da azaldığını gördüğümüz bir hafta oldu. Bu 19 Haziran haftasında kamu mevduatının da azaldığını gördük. Evet. Dolayısıyla bunları bir ve aynı zamanda altın fiyatlarında da yine bir düşüşün devam ettiğini gördük. Altın fiyatı şu anda 19 Haziran itibariyle 4.165 dolara geldi ki bir önceki haftaya göre %1.4 düşüş gösteriyor. Bu da yaklaşık gene 1.4-1.5 milyar dolarlık bir düşüş demek aslında. Sırf altın fiyatındaki düşüşten dolayı rezerve etkisi sadece geçen hafta. Şimdi bütün bunları dışarıda bıraktığımız zaman aslında Merkez Bankası'nın net pozisyonu nasıl ilerlemiş, döviz alımı yönünde mi olmuş, satımı yönünde mi olmuş diye baktığımız zaman geçen hafta yaklaşık 9 milyar dolara yakın döviz alımı yönünde bir hareket olduğunu görüyoruz. Bu brüt rezervlere aynı şekilde yansımıyor birkaç sebepten dolayı biraz önce bahsettik. Bir işte altın fiyatlarındaki düşüş ve biraz da kamu mevduatında da düşüş olduğu için. Ama son 3 haftada baktığımız zaman çünkü ondan önceki 2 haftada da haftalık yaklaşık 3,5 milyar dolarlar civarında artışlar vardı. Son 3 haftada 16 milyar dolar civarında Merkez Bankası bir döviz alımı gerçekleştirmiş gibi gözüküyor. Bu da İran Savaşı'nın başlangıcından beri yapılan döviz satışını aşağıya çekti. Yaklaşık 20 milyar dolarlara doğru azaltmış oldu. Çünkü savaşın ilk başlarında rezervlerde bu anlamda özellikle yabancı yatırımcının çıkışlarıyla birlikte rezervlerin de eridiğini ve Merkez Bankası'nın da döviz satışı yaptığını görmüştük. Şimdi bütün ama şuna bakmak lazım. Son 3 haftada dedim ya 16 milyar dolar civarında bir artış yapmış diye. Aslında bu brüt rezervlere çok daha fazla yansıyabilirdi. Ama yansıyamadı. Bunun en büyük sebebi altın fiyatı aslında. Çünkü 3 hafta önce yaklaşık altın fiyatı 4500 dolarlar civarındaydı. Yaklaşık %8 bir gerileme var ki altının toplam yani altın rezervi toplam rezervler içinde şu anda 100 milyar dolar. İşte o zaman da yaklaşık 106 milyar dolar civarındaydı. Yani sadece 8-9 milyar dolar altın fiyatındaki düşüşten rezervlere son 3 haftada negatif bir etki gelmiş olduğunu söyleyebiliriz.
1: Ki hani halkın aslında enflasyon beklentilerini dün seninle konuşurken tabloyu çok detaylandıramamıştık. Aslında hani halkında bir altından kaynaklı servet etkisinin de olduğunu konuşuyorduk. Aynen. Fakat fiyatlamalarda bu denli bir düşüş olunca burada altın talebinde biraz daha geri çekildiğini gördük. O tarafı nasıl yorumlamak lazım sence?
0: Evet, bir de o tarafa bakacak olursak yani bu rezervler üzerindeki etkisiydi ama aynı zamanda altın fiyatındaki düşüşün
1: hissediyoruz bu düşüşü.
0: Aynen. Altın fiyatındaki düşüşün bir de hep daha önce farklı yönde iç talebi arttırıcı yönde olduğunu konuştuğumuz farklı bir etkisi var. O da servet etkisi. Sonuçta biliyoruz ki gerçekten Türk halkı işte dün de konuştuk seninle %40'ın üzerinde yatırımlarını altında tutmayı tercih ediyor.
1: Mevduat tarafı güçlüydü aslında fakat altın kadar değildi ama bir geri çekimlerinde oldu.
0: Yani son dönemde şöyle bir trend olmuştu aslında senin de bahsettiğin gibi Alara. Özellikle yılbaşından beri altın performansı ve son dönemde özellikle altın performansı çok iyi gitmeyince ve hatta bazı uluslararası kuruluşların da önümüzdeki döneme ilişkin altın fiyat beklentilerini de aşağı çektiğini gördük. Dolayısıyla bu hareketler hane halkının da altın yatırımlarını biraz azaltma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Ya da biraz daha belki TL mevduata doğru, daha doğrusu TL enstrümanlar ya da gayrimenkul. Orada gayrimenkul de etkisini görmüştük. Biraz o tarafa doğru etkisi olduğunu görüyor. Ama şunu söyleyebiliriz ki özellikle son dönemdeki altın fiyatlarındaki düşüş mutlaka bir servet etkisi yaratıyor diye düşünmek lazım. Yani hane halkının servet algısı bu anlamda düşüyor. Biraz da bu talep anlamında burayı biraz daha dizginleyebilir.
1: Hane halkının harcamalarına da etkisi olacaktır tabii. Bir de yaz sezonu malum, yani önümüzde aslında çok da ciddi bir yaz sezonunda gerçekleşmesi beklentileri var. Çünkü savaş yavaş yavaş bitti. Bir aslında durağanlık oldu. Fakat artık Körfez'den gelen taleplerle beraber turizmde bir hareketlilik de bekleyen sektör temsilcileri var. Dün Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm istatistiklerini açıkladı ve yabancı ziyaretçi tarafında Mayıs'ta %3,5'un üzerine bir gerileme vardı. Fakat Nisan'da bu %9'du. Yani daralmanın

0: yavaşladığı bir döneme adım attık gibi. Tabii alt detaylara bakıldığında yine Rusya ve Almanya tarafından gelenlerin daha kalıcı olduğu aşikar galiba.
1: Evet, aynen. Yine ilk sırada Rusya, Almanya, İngiltere var. Ama yani evet, senin de bahsettiğin gibi biraz şunu söylemek lazım. Savaşın en o hareketli olduğu dönemlerde, özellikle Nisan ayında turizm, yani daha doğrusu gelen ziyaretçi sayısında ciddi bir düşüş görmüştük, %9'lara varan yıllık bazda. Şimdi bu düşüşün Nisan'da biraz yavaşladığını görüyoruz. Mesela ekranda da görüyoruz, İran'dan gelen turist sayısı işte yaklaşık Mayıs'ta 232 bin olmuş. Aslında geçen seneki Mayıs ayıyla çok da farklı değil, evet. Eşit. Oysa geçen ay Nisan'da ciddi bir düşüş görmüştük. Ocak-Mayıs toplamına baktığımız zaman da yine İran'dan gelen turist sayısında %23 bir azalma var yıllık bazda, ama toparladığını söylemek mümkün. En azından Mayıs'ta bunun toparladığını. Biraz benzer etkileri hatta bütün Orta Doğu ülkelerinde de görüyoruz. Mesela Irak'tan gelen turist sayısı Mayıs'ta yıllık bazda artmış hatta. Evet. Yani Ocak-Mayıs döneminde %2,5 gibi sınırlı kalmış. Tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, bu taraftan hala daha gelen turist sayısında düşüşler var. Ama dediğim gibi yani bunun ivmesinin azaldığını söylemek mümkün. Dolayısıyla önümüzdeki döneme ilişkin biraz bu turizm, yani savaşın turizm üzerindeki etkilerinin olumsuz olmasından endişe ediyorduk. Ve Nisan ayı verilerinde de bunu gördük. Mayıs'ta bir miktar bunun toparlanma eğiliminde olduğunu söylemek mümkün. Önümüzdeki dönemde büyük ihtimalle buradaki toparlanma devam edecek diye düşünüyorum.
0: Evet, Aslı Savranoğlu, Seren, çok teşekkürler değerli katkıların için. Araştırma masasını sonlandırıyoruz değerli izleyenler.

0: Yatırım Kulübü'nde kısa bir ara diyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Yatırım kulübü kaldığı yerden devam ediyor. Çok değerli bir konuğum stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Ünlü portföy direktörü Mehmet Kara bizlerle. Mehmet Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim, siz de iyisiniz umarım.
0: Biz de iyiyiz. Piyasalara bakmak lazım. Onların hali hatırı nasıl acaba? Çünkü sabah saatleri fiyatlamalara bakıldığında kırmızıların hakim olduğu bir fiyatlama ve rakam tablosuyla karşı karşıya kalmıştık. Aslında dün bakıldığında bu geçici anlaşma süreciyle beraber 60 günlük bir müzakere adımı başlatılmıştı. Fakat piyasalarda daha temkinli, barışa çok da ılımlı ve alışmış bir şekilde bakmayan fiyatlamalar görmüştük. Siz bunun devamını bekliyor musunuz ve bu süreçten sonra jeopolitik tansiyonun bu denli durulmasıyla beraber müzakere sürecinin devamının öngörülmesiyle beraber sizce Borsa İstanbul tarafında nasıl bir hareketle karşı karşıya kalacağız? Ne kadar bir alanımız var sizce?
1: Esasında şöyle bakmak gerekiyor. Savaşın ilk başladığı dönemde endeksler çok beklendiği kadar negatif tepki vermemişti. Tabii ki düşüşler, kırmızılar o dönemde görmüştük.
0: Bir Avrupa tarafı negatif ayrışmıştı.
1: Evet, Avrupa
0: endekse
1: biraz daha negatif ayrıştı. Biz tabii bölgeye yakın olduğumuz için, evet, direkt olarak etkilendiğimiz için negatif ayrıştık ama özellikle Amerika piyasaları daha dayanıklı çıkmıştı. Bunun esas sebebi de yapay zeka temasının devam ediyor, evet, olması ve Fed'in atacağı adımların, Trump'ın da beklentilerinin bilindiği durumda Kevin Warsh'un ne şekilde hareket edeceğinden dolayı Nasdaq daha dirençli kalmıştı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, enerjinin yükselmesini gördük. Bunların endekslere belli etkilerini yaşadık ancak piyasa hep şunu önden fiyatladı. Bu savaş çok fazla uzun sürmeyecek. Bunu petrol vadeli fiyatlamalarından da görüyorduk. Sene sonu kontratları nispeten daha pozitif fiyatlama vardı. Ve aslında malumun ilanında Trump ve İran görüşmelerinin neticesinde olmuş oldu. Ancak tabii o sefer piyasa fiyatlaması bizim beklediğimiz kadar iyi olmamaya başladı. Esasında burada birkaç konudan bakmak gerekiyor. Sadece savaş var yok gibi bakacak olursak biraz aldatıcı oluyor. Bunu en çok da altın fiyatlarından aslında görüyoruz. Çünkü normalde altın fiyatları savaş döneminde işte güvenli limandır yükselmesini, evet, beklerken, savaş bittiğinde de daha normal dönmesini beklerken oradaki fiyatlama ne olursa olsun daha eksi, aşağı yönlü oluyor. Buradaki temel dinamikler aslında değişen yapılar, değişen ekonomiler. Dolayısıyla piyasa şuna bakacak. Amerika'daki faiz oranları, Fed'in alacağı kararlar. Buradaki borsaların temel dinamiğine baktığımız zaman son dönemde yapay zeka çok fazla öne çıktı. SpaceX'in işte halka arz ile beraber ciddi bir para toplandı. Tabii SpaceX şu andaki fiyatlamalara baktığımız zaman çok ileri fiyatlamalar var. Yani sanki şu andan SpaceX uzaya ticari anlamda götürüyor ve insanları ve para kazanıyor gibi bir fiyatlama söz konusu.
0: 600 milyon dolarlık bir de düşüş olduğunu gördük aslında hisse fiyatlamasında. Hı-hı. Biraz daha düzeltmeyi görüyoruz galiba bu tarafta.
1: Esas sebebi şu, insanlar bu fiyatlamayı bugünden yaparken gerçek bu değil. Çünkü hem ciddi bir halka arzdan para topladı SpaceX, evet, kendi yatırımları için. Bugün sabah tekrar baktık ki bir borç yapılandırmasına gidiyor SpaceX. 20 milyar dolardan bahsediliyor. Bunlar ciddi büyüklükler, ciddi rakamlar. Bunların hepsi de bir piyasadan aslında bir miktar para çekmek demek. Özellikle faizdeki, dolar endeksindeki yükselişler de buradaki maliyetleri arttırması bakımından da bir tedirginlik yaratıyor. SpaceX'in Nasdaq'a girme ihtimalinden tekrar bahsediliyor. Girdiği durumdaki bu düşüşten Nasdaq da olumsuz etkilenecek. Dolayısıyla yatırımcılar buradaki gelişmeleri önden fiyatlıyor diyebiliriz esasında.
0: Ki Oracle'da da biz aynı hikayeyi görmüştük. Burada büyük yüksek derece fiyatlamalar vardı. Bir borçluluk oranı görünce hemen satışlara yatırımcılar geçmişti aslında. Şimdi Cuma günü endeks yapıcısı MSCI'den çok enteresan bir haber geldi ve bilgi akış kriterinde aşağı yönlü bir güncelleme yaptı. Hem Türkiye hem de aslında Endonezya tarafına bakıldığında. Bu şeffaflıkla ilgili uyarıları nasıl okumak lazım? Sizce parasal aktarım mekanizması

0: tarafında fiyat oluşumu kapsamında açığa satış yasağına dair bir atıfta mı bulunmaya çalıştı emekçiler tarafından gelen bu uyarı? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Esasında o da var. En temel olarak bakılması gereken konu bu. Son dönemde sadece bizde değil, işte Endonezya'da, bizde, Amerika'da da borsalardaki endeksler gösterge olmaktan yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bununla alakalı çokça şikayet dile getiriliyor. Amerika'daki yapı biraz daha tema kaynaklı görünüyor. İşte 7 büyük hisse değerleri çok şişmiş durumda. Endeksin büyük kısmını belirliyor. Ancak bizim ve gelişmekte olan ülkelerdeki esas sorun ise halka açıklık payları üzerinden belli şirketlerin paylarının toplanarak fiyatlarının şişirilmesinden dolayı endeks olan etkisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla MSCI de bu uyarıyı yapıyor esasında. Çünkü açığa satış bunlardan biri. Hı hı. Çünkü biz bunu bir savaş döneminde önlem olarak almıştık. Bunu uyguladık. Evet. Yerinde bir karardı. Ancak geldiğimiz durumda hem petrol fiyatları düştü, hem savaş ortamı nispeten daha normale dönmeye başladı. Dolayısıyla buradaki tedbirlerin de belki bu kadar uzatılmaması gerekiyor. MSCI buna bir atıfta bulunmuş olabilir. Keza Endonezya'da aldığı uyarıdan sonra bir miktar daha aksiyona geçti. Orada da bize benzeri olarak bir şirkette %5'in üzerinde pay alan bir yatırımcı olduğunda bildirmek gerekiyor borsaya. Endonezya bunu %1'e çekmiş mesela. Hmm. Dolayısıyla bu tür aksiyonları belki bizim de takip ediyor, yapıyor olmamız gerekiyor. Çünkü MSCI endeksi olmazsa olmaz olmamakla beraber bir göstergedir. Çünkü yurt dışından biz bir sermaye akımı bekliyorsak, onlar da buradaki endekslere, buradaki yaptırımları yakından takip ediyorlar. Dolayısıyla bizim bu konuda biraz daha proaktif davranmamız gerekiyor olabilir.
0: Tabii şimdi Mayıs ayındaki burada hane halkı talebine bakıldığında TL mevduatın başı çektiği bir dönemle karşı karşıya kalmıştık. Borsa ise %3'lük bir taleple aslında yatay seyrini korumuştu. Yani beklentilerin de biraz altında kalan bir taleple karşı karşıya kalmıştı Mayıs'ta. Peki şimdi Haziran ayına bakıldığında Mehmet Bey, aslında fiyatlamalarında petrol tarafında beklentilerin de aşağısına geldi. Fakat hala savaş döneminden öncesinin bir tık daha üzerinde kalan bir bant hareketiyle gidip geldiğini gördük. Bunun bir de havacılık sektörünün etkisini sizinle konuşmak lazım. Şimdi müzakere süreci başladı diyoruz. 60 günlük bir süreç var önümüzde diyoruz yaklaşık kaba bir şekilde günleri saydığımızda. Petrol fiyatlarının 75 ila 80 dolar bandında gitmesiyle beraber sizce havacılık tarafında bir toparlanma, bir talep artışı öngörüyor musunuz?
1: Olacaktır ki nispeten de oldu sayılır. Bütün havacılık sektör endeksi dipten bir dönüş yaşadı. Hı hı. Esasında burada önemli olan daha şu olacak. Biz havacılık olarak fiyatlamaları tabii yurt dışına uçuşlarda olduğunu düşündüğümüz zaman uyguladığımız kur politikası nedeniyle TL'nin değerli kalmaya devam etmesi havacılık sektörünü biraz daha zorluyor. Baktığımız zaman uçuşlardan doluluk oranları gayet yerinde gidiyor. O tarafta bir sıkıntı yok. Ancak karlılık anlamında sorun var. Çünkü fiyatlamalar dolar bazında, euro bazında olduğu için daha genel ağırlıklı olarak bu taraftaki kurun nispeten daha düşük kalması, TL'nin değerli kalmaya devam etmesi havacılık sektöründeki fiyatlama bakımından daha belirleyici oluyor karlılık anlamında. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki artıştan dolayı negatif etkilenen sektörün tekrar normale dönmesiyle beraber toparlanmasını bekleyebiliriz. Ancak kar marjlarını etkilemesi için bir miktar daha petrolün savaş öncesi seviyelere dönmesi gerekiyor. Ve bir miktar tabii kur olarak belki de özellikle ihracatçı ve bu şirketler için dolar ve euro seviyesi daha önemli olacak. Bir miktar kurun daha yükselmesi gerekiyor bu şirketlerde temel olarak bilanço iyileşmesini görmek için.
0: Şimdi sizinle sektörel tarafı da değerlendirmeye başladık. Bir de bankacılık sanayi tarafındaki rotasyonu konuşmak lazım. Çünkü aslında son 1-2 aydır sanayiden bankacılığa giden bir rotasyonla karşı karşıya kalmıştık ve endeksi taşıyan aslında sektörlerden biriydi ikisinde konuştuğumuzda. Fakat bu rotasyon sonrası bankacılık çarpanları çokça yükseldi. Peki bu süreçten sonra bir durma noktası olacak mıdır, yoksa talebin devamını öngörüyor musunuz?
1: Tabii makro iyileşme bunu takip edecek. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan enflasyon rakamı bankacılık sektörünün seyri bakımından dikkatle takip edilecek. Çünkü sene başındaki ortama baktığımız zaman biz makroekonomik iyileşmeyi, faizlerin düşüşünü, enflasyonun düşüşünü bekliyor ve bunu fiyatlamasını yapmaya çalışıyorduk. Sene başındaki rally'nin temel kaynağı da bankacılık sektörüydü. Dolayısıyla benzer bir fiyatlamanın devamı bakımından bizim tekrar makroekonomik dataları iyileşme görmemiz gerekiyor. Açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonu %1'in altında beklentiler şu anda paylaşılıyor. Petrol fiyatlarının düşmesiyle beraber böyle bir enflasyon gelmesi durumunda bir miktar daha bizi hem dünyadaki şu anda yaşanan endeks anlamı karmaşadan biraz pozitif ayrıştıracak ve bu sektörel değişimin devamını sağlayacak olan bir done olabilir. Dolayısıyla enflasyon ve Merkez Bankası'nın kararı burada.

0: önemli olacak. Eğer enflasyon düşük gelirse Merkez Bankası'ndan belki ilk etapta bir faiz indirimi değil ama orada da bir normale, yani haftalık repoya piyasayı oradan fiyatlamaya bir dönüş görebiliriz. Bu da bir miktar hem endeks hem bankacılık sektörünü önümüzdeki aylara destekleyebilir.
1: Peki siz kurum olarak ne zaman haftalık tarafa dönüşü öngörüyorsunuz?
0: Bir sonraki toplantı muhtemelen biz 40'tan 37'ye haftalık repoya dönen bir fonlama görebiliriz. Sene sonuna kadar da 1 ya da 2 faiz indirimi yüzer puan olacak şekilde. Yani 34-35 civarında bir faizle 29-30 civarında bir enflasyonla her şey yoluna giderse bu seneyi kapatabiliriz.
1: Pozitif bir ortam olursa diyorsunuz. Tabii şimdi yabancı da bu ortama bakıyor günün sonunda ve geçtiğimiz hafta Merkez Bankası verilerine bakıldığında, hatta Borsa İstanbul verilerine bakıldığında burada yavaş yavaş yabancının da biraz daha alıma geçtiği ve talebi arttırdığını gördük. Peki bu talebi arttırmak için nasıl bir hikaye sunmamız lazım Borsa İstanbul tarafındaki şirketler nezdinde konuştuğumuzda ve bu talebin bu süreçten sonra kalıcı olabileceğini yaz ayı boyunca görüyor musunuz?
0: Muhtemelen bir miktar olacaktır çünkü yaz ayı nispeten bizim için daha şanslı ve avantajlı bir dönem olacak. Bu tabii enflasyon ve gıda fiyatları bakımından. Yabancının belli bir yere, borsaya ya da piyasaya girerken bakmış olduğu temel şey piyasaya giriş çıkıştaki kolaylık ve öngörülebilirlik. Dolayısıyla kur bakımından Merkez Bankası bu durumu iyi idare etti. Tabii ki belli oynaklıklar, belli krizler geride kaldı, giriş çıkışlar oldu. Merkez Bankası burada hem alıcı hem satış tarafında oyuncu olarak bunu gayet iyi yönetti. En büyük avantajı da aslında hane halkının döviz talebinin olmamasıydı. Bunun temel sebebi de faizlerin yüksek seviyede olması. Program başında siz söylediniz en çok kazandıran ürünlerden biri mevduat oldu diye. Bunun tabii belli faydaları, belli avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Bunun çok yüksek seviyede tabii tutmamak gerekiyor. Yabancı için önümüzdeki dönemdeki makroekonomik iyileşme ve Merkez Bankası'nın politikası piyasaya giriş çıkış için belirleyici olacaktır.
1: Ki son dün gelen Merkez Bankası sektörüyle enflasyon beklenti anketine bakıldığında yine de dövize bir talebin olmadığı, bir düşüşün olduğu ve Merkez Bankası'na güvenin arttığına dair bir yorumla da konuklarımdan bu taraftaki gelişmeleri dinlemiştim. Şimdi son olarak da şunu konuşmak lazım. Varlık sınıfları itibarıyla portföy alokasyonunda ihtiyatlı ve yüksek riskli olarak nasıl konumlanıyorsunuz? Nasıl konumlanmamız lazım veya?
0: Esasında şöyle, bu tabii çok kişisel bir durum ancak önümüzdeki makroekonomik duruma ve dünya geneline baktığımız zaman hisse tarafı portföylerde olması gereken bir yatırım ürünü. Özellikle Türk tarafında belki önümüzdeki dönemde bir miktar daha payını arttırmak gerekiyor. Altın tabii en çok sorulan sorulardan biri olacaktır.
1: Evet.
0: Bizim tabii buradaki hem avantajımız hem dezavantajımız şu. Biz Türk yatırımcısı olarak altına gram TL fiyatı üzerinden bakıyoruz. Dolayısıyla geçmiş yıllarda ons bazında artı eksilerin olduğu yıllarda olmasına rağmen bizim kendi ekonomik durumumuzdan dolayı dolar TL fiyatının sürekli artması ve belli şoklar yaşamasından dolayı dolar fiyatı sürekli yükseldi. Dolayısıyla gram altın fiyatının biz dünyadaki global altın fiyatından bağımsız olarak hep yükseldiği dönemi de geride bıraktık. Dolayısıyla geçen sene ons bazında da çok ciddi bir yükselişten sonra, kurun da belli bir seviyeye gelmesinden sonra bu sene başına itibaren gram altın fiyatında bir düşüş görüyoruz. Yatırımcılar bunun biraz şokunu yaşıyor diyebilirim esasında. Dolayısıyla fiyatlara bakarken bunu da düşünmek gerekiyor. Altını portföylere bulundurmaya devam etmek gerekiyor. Esasında bütün portföy ürünleri için portföye eklerken bir maliyet yapmak gerekiyor. Yani bütün paranızı 5000 ons seviyesinden altına yatırmak yerine ya da düştü ben buradan bütün paramı alayım demek yerine parça parça zamana ve seviye yayarak bir portföy oluşturduğunuz zaman hangi portföy dalına sahip olursanız olun ister muhafazakar ister daha riskli mutlaka bir getiriyi elde edersiniz. Önemli olan burada zamanlama.
1: Peki. Ünlü Portföy Direktörü Mehmet Kara çok teşekkürler değerli katkınız için. Sizlere de kolaylıklar dilerim.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet değerli izleyenler, yatırım kulübü nokta alıyoruz. Saatler 11.15'i gösterdiğinde Fokus'ta karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
2: Tera Yatırım, yatırım kulübünü sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Grafik Teorisi programına hoş geldiniz. Bugün yanımızda araştırma müdürümüz Çağlar Kuzukluoğlu var. Çağlar, hoş geldin.
2: Hoş buldum.
1: Bugün 23 Haziran 2026.
2: Dünden mesajını vermiştik.
1: Dünden mesajını vermiştik, evet. Birex'in 10. yıl dönümü. Daha dün gibi o şoku hatırlıyorum böyle. Hem piyasalarda hem hepimizde böyle. O referandum sonucunu görmek gerçekten çok büyük bir sürpriz olmuştu. Kimse beklemiyordu açıkçası. Belki vardır bekleyenler de, biz de o dönem anketlere baktığımızda, piyasa fiyatlamalarına baktığımızda bu yoktu. Bu 10 yıl içerisinde açıkçası hayatımız neredeyse hiçbir şey normal gitmedi. Birçok şey oldu. Bu Brexit'i biraz konuşacağız. Brexit'in ekonomik etkilerini, piyasa etkilerini konuşacağız. Ben biraz daha ekonomik etkilerine bakacağım ilk aşamada. Sen daha
2: pişmanlıklardan bahsedeceğim biraz.
1: Pişmanlıklardan bahsedeceksin. O pişmanlık bu arada referandumun hemen sonrasında neredeyse olmaya başlamıştı.
2: Çıkıştaki röportajlarda bile evet. O tam olarak neye oy verdiğini bilmeyen İngilizleri hatırlıyorum ben.
1: Evet, biz ne yaptık kafasındalar ama artık bir şekilde yapsınlar, geri dönüşü de yok. Ondan etkilerine bakacağız. Başlayalım hazırsan.
2: Tabii ki.
1: Evet, İngiltere ekonomisi Brexit öncesi ve sonrası nasıl bir performans sergiledi? Brexit olsaydı nasıl bir performans, olduğunda nasıl performans sergiledi? Olmasaydı eğer nasıl bir performans sergilerdi? Şimdi o dönem az önce de bahsettik aslında, Brexit'in gerçekleşmesiyle bugün arasında o kadar çok şey yaşandı ki bu İngiltere ekonomisinin performansını bunları ayrıştırmak çok zor. O yüzden tahminler de birbirinden inanılmaz ölçüde ayrışıyor. Ancak hepsinin ortak bir noktası var. İngiltere ekonomisi eğer Brexit olmasaydı bugünkünden daha büyük olacaktı. Ne kadar daha büyük olacak?

0: Farklı tahminlere göre ayrışıyor. Bu tahminlerin ayrışmasının sebeplerini de söyleyelim. 2016'da Brexit referandumu oldu. Evet, ama ondan sonra Amerika'da Trump göreve geldi. Birinci ticaret savaşlarına başlattı. Ondan sonra pandemi başladı. Pandemi tam biterken, bitmeye yakınken Rusya-Ukrayna savaşı başladı ve bununla birlikte çok büyük bir enerji krizi geldi. Ondan sonra tekrar Trump seçildi. Tekrar ikinci bir ticaret savaşı başladı ve şimdi en son olarak da İran savaşı başladı ve bunun yine bir enerji krizi geldi. Dolayısıyla bunların tamamının ekonomi üzerinde ciddi etkileri var. Bir yandan teknolojik dönüşüm var, yapay zekanın getirdiği hem yaratıcı hem yıkıcı etkiler var. Bunları ayrıştırmak çok zor ama buna göre baktığımızda en kötümser tahminlerde İngiltere ekonomisinin Brexit olmasaydı olacağından, yani bugün olacağından %10 daha büyük olacağını öngörüyor. Yani İngiltere ekonomisi yaklaşık 3 trilyon doların üzerinde büyüklüğe sahip bir ekonomi. Yani buradaki %10'luk kayıp aslında 300 milyar dolarlık çok büyük bir rakama işaret ediyor. Bugün biz yapay zeka şirketleriyle böyle trilyon dolarları çok kolay konuşuyoruz ama gayri safi yurt içi hasıla açısından 300 milyar dolar çok büyük bir rakam. Milyonlarca insanı orta sınıftan sefalete sürükleyebilecek büyük bir rakam. Büyük, çok sayıda insanı istihdamdan işsizliğe sürükleyebilecek bir rakam. Diğer tahminlere baktığımızda %3, 4, 5 civarında gidiyor ama ortalamasına baktığımızda, farklı tahminlerin ortalamasına baktığımızda %6 ila 8'lik bir ekonomik kayıptan söz ediyoruz ki bu İngiltere için çok ciddi bir kaybı işaret ediyor.
1: Evet, Mehmet'in bıraktığı yerden ben de Pound'la devam edeyim. Mehmet'in anlatımında hepimizin dikkatini çekeceği üzere Bloomberg HT Ekonomi Müdürümüz Mehmet Filoğlu'nun daha büyük bir ekonomi ve daha değerli bir pound olabilir miydi acaba? Ama konunun tabii sadece Brexit'le açıklanması, bugün yıl dönümü hasebiyle biz başlığı o noktada attık ama çok da kısıtlayıcı olur. Aslında Pax Britannia'dan itibaren, ki dünyada ABD hegemonyasının olduğu bir uzun dönemden söz ediyoruz. Şimdi onun da sallantıda olduğu, hatta belki çoktan bittiği, ki çok da yeni değil, 2008 krizi diyenler kadar 1990'larda Sovyetlerin iki kutuplu dünyadaki denklemin ağır basan ABD ile beraber aktörlüğünü bırakması ile bitti diyen, 80'lerin sonunda bitti diyenler de var ama bunun öncesinde Pax Britannia'yı çoktan terk etmiştik. O zamandan beri pound'un daha değerli olması, burada değerin daha fazla yitirmesi gerektiğine dair de çok fazla hesaplama var. Ama 10 yıl ekseninde bakacak olursak da grafiğimizde siz değerli izleyicilerimizin görebileceği üzere 2006'dan 2016'ya kadar aslında yine değer kaybının yine karşımızda olduğu, 2008 krizinin burada çok net rol oynadığını söylemek mümkün. Bir geniş tablo mümkünken bununla beraber 2016'dan günümüze dolara karşı pound'un seyrine baktığımızda, hem ortalamada hem de en yüksek ve en düşük seviyelere baktığımızda, ki rakamları tamamen göz ardı edelim, yeşil ve kırmızı çizgi ve buradaki kalp atışlarının kıyasını bile düşünecek olursak sterlin çok ciddi anlamda değer kaybettiğini görüyoruz. Son birkaç haftanın içinde ama gelişmiş ülkeler içerisinde para birimlerinde dolara karşı en iyi performe eden para birimi olarak da pound'un olduğunu söyleyelim yine.
0: Evet, Brexit referandumun olduğu dönemdeki tartışmaları hatırlayalım. Aslında en büyük tartışma, Brexit referandumun zaten çıkmasına yol açan tartışma, İngiltere'nin çok fazla göçmen aldığı ve bu göçmenlerin İngilizlere, İngiltere ekonomisine zarar verdiği, birçok İngiliz'i işsizliğe sürüklediğine dair tartışmalardı. Brexit'le beraber İngiltere'nin kendi göçmen politikasını uygulayabileceği ve bu sayede çok daha az göçmen kabul edebileceğine dair kampanyalar yapıldı. Sonuçlara baktığımızda aslında bununla hiç alakası olmayan bir sonuçla karşı karşıyayız. Toplam İngiltere'deki göçmen sayılarına, yani İngiltere'ye gelen göçmen sayılarına bakıyoruz. Brexit öncesinde ortalama yılda 700-800 bin civarında bir göçmen alıyordu İngiltere ekonomisi. Şu an baktığımızda 1 milyon üzerinde, özellikle 2022 ve 2023'te 1.4 milyona, 1.5 milyona kadar çıkan bir göçmen sayısı var. Son iki yılda biraz azaldı ama yine de 1 milyon bandında oturmuş bir göçmen sayısı var. Evet. Brexit'in etkisini de görüyoruz. Toplam rakam olmasa bile kırılımlarda görüyoruz. Beyaz olan, barın beyaz kısımları AB'den İngiltere'ye olan göçler. Onların son yılda Brexit sonrasında, özellikle Brexit'in yürürlüğe girdiği yıllardan sonra azaldığını görüyoruz. Ancak turuncu barla gördüğümüz, yani Avrupa Birliği dışı ülkelerden İngiltere'ye gelen göçmen sayısında ciddi artış var. Ki zaten bu Avrupa Birliği'nde olup olmamayla alakalı bir şey değil. Gelişmiş ülkelerin birçoğu, İngiltere de buna dahil, aslında göçmen emeğine ihtiyaç duyuyor ve göçmenler, İngilizler istemese bile bir şekilde İngiltere iş gücünün, iş piyasasında kendilerine iş bulabiliyorlar ve İngiliz şirketler de açıkçası onları çalıştırmayı tercih ediyor. İngiltere'nin burada hangi birliğin içinde olup olmadığı da çok da fark etmiyor.
1: Evet, bu sefer başladığımızda sözlerimizi ifade ettiğimiz üzere kamuoyu yoklamalarıyla Mehmet'le konuştuğumuza yakın pişman olanlar ve durumdan memnun olanların nasıl bir görünüm sergilediğine göz atacağız. Hemen ben de anımı anlatayım. Ben 23 Haziran 2016'da tam olarak Tallinn'den Vilnius'a, yine Avrupa'nın kuzeyinden hareket etmek üzereydim. Ben de beklemiyordum böyle bir sonucun net biçimde çıkacağını. O yıl Trump'ın ABD başkanı olacağını da birçok insan beklemiyordu. Tam seyahat edeceğim terminalde haberleri izlemiştim ve yolculuk esnasında da özellikle oy kullandıktan sonra oy veren Britanyalıların neden hangi oy kullandığına dair mikrofona uzatıldığındaki cevaplar beni şok etmişti. Çünkü özellikle çıkalım diyenlerin çok büyük bir kısmı tam olarak neyden çıkılacağını ve bunun ne getireceğini bilmiyordu. Ama Mehmet'in de söylediği gibi öncelikli konu göçtü. Peki nasıl seyretmiş 2016'dan günümüze? İlk etapta zaten %52'ye 48 birçoğumuzun artık dünyada son yıllarda aşina olduğu tırnak içerisinde referandumlarda sonuçlara işaret ediyor Brexit sonucu. Ucuyla aslında ayrılmak doğruydu diyenler 2016'da yukarıdayken daha sonra yalnızca salgını izleyen 2021 o post salgın yılında biraz kafa kafaya gelmişler. Birazcık ayrılmak doğruydu diyenler öne geçmiş ama bunun haricinde Brexit'ten beri ayrılmak doğruydu diyen kamuoyu yoklamalarında bir açıkçası çoğunluk yok ve makas giderek açılıyor ki zaten tekrar geri dönme ve bir takım unsurlar da haber olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor Mehmet.
2: İngilizler dönmek istese bile Avrupalılar geri alacak mı şu anda? Çünkü bayağı masraflı bir boşanma oldu. Bir daha öyle bir çalkantıya girmek isterler mi Avrupalılar? O da tartışma konusu.
1: Yani biz artık yaşımız 40'lara geldi ama yetişkin ve gençken X'ten next olmaz diye böyle bir sokak ağzıyla konuşulan şey vardı. Tahmin ediyorum Avrupa biraz daha o yönüne bakıyordur diye düşünüyorum İngiltere'de.
2: Evet, grafik teorisinin sonuna geldik. Görüşmek üzere.
3: Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar Akbank.

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Fokus programıyla herkese yeniden merhaba diyelim. Haftanın ikinci işlem gününe öne çıkan birçok başlığımız var. Gelin beraber detaylandıralım dilerseniz. Evet, haftanın ikinci işlem gününe bakıldığında jeopolitik tansiyonun durduğu noktalarda ikili anlaşmalara dair önemli adımların da geldiğini izliyoruz haber başlıklarından. Hemen detaylandıralım bunları. ABD'den İran'a geçici petrol vizesi açıklaması geldi. Tabii hafta sonu taraflar arasında bir mutabakat zaptı anlaşmasına varılmıştı ve 60 günlük bir müzakere süreci vardı. Bu sürecin içerisinde Amerika'dan İran menşeli petrol satışı, alımı ve burada sevkiyatına dair 21 Ağustos'a kadar serbest bırakılma kararı geldi. Tabii burada alınan karar doğrultusunda ise tüm aslında satışın ve sevkiyatın serbest kalmasıyla beraber burada geçici bir genel ruhsat yayımlandı, açıklandı Amerika nezdindeki haberlere bakıldığında. İran tarafından ise bir açıklama geldi ve nükleer enerji kısmına dair kendileri de bir açıklama yaptı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile eş güdümlü bir şekilde devam edeceklerinin altını çizdi İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekay'den geldi bu açıklama. Ardından Amerika Japonya tarafından da bir yen tarafında uzlaşı geldiğini duyuyoruz haber başlıklarından, ki hatırlatmakta fayda var. Biz hafta başından bu yana haftanın ikinci işlem gününde dahil olmak üzere yen tarafında, yen paritesinde bir düşüş olduğunu görmüştük aslında ve burada bakıldığında uzun zamanlı tarafta 161 seviyesine doğru giden bir süreç vardı yen tarafında ve dolar yen paritesinde 161.80 seviyesini görmüştük ki bu da 2024 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye olarak test edilmişti. Tabii burada 161,96'yı dolar yen tarafı görürse en zayıf noktayı 30 yılın bu yana en zayıf noktayı görebileceği konusunda uyarıların da geldiğini fiyatlamalar nezdinde alıyorduk. Japonya Maliye Bakanı da bu konu üzerinde Satsuki Katayama, ABD'li mevkidaşı Scott Bessent'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve para birimi yenin bu düşüşü konusunda Japonya ABD arasında zaten güçlü bir anlayış mevcut. Bu konuda mutabıkız, cesur adımlar atılabilir açıklamasını yaptı ve bu ifade ise döviz piyasasında acaba bir karar veya bir adım, bir ihtimal veya bir bu tarafa dair yeni bir adım gelir mi mesajını da akıllara tekrardan getirmişti. Çünkü yan tarafı şu an 40 yılın en düşük seviyesine yaklaşmış durumda olarak addediliyor. Fakat Katayama bunun yanı sıra mevcut döviz kuru tarafında farklı açıklamalarda bulunmadı. Telefon görüşmesini anlattı diyelim ve buradan son başlığımıza geçelim. Dışarıda bu denli önemli adımlar ve kararlar varken bugünün gündeminde Avrupa PMI verileri vardı ve Almanya'nın PMI verilerinin üçü de beklentinin altında kaldı. Hemen detaylandıralım. Almanya'da Haziran'da Birleşik PMI 49,7 olan beklentinin altında 48 puan olarak geldi. Hizmet PMI tarafı 49'luk beklentinin altında 46,8 seviyesinde açıklandı ve yine Haziran'da aynı dönemde imalat PMI tarafı ise Almanya'da 50,2 olan beklentine nazaran 50 seviyesinde açıklanmış durumda. Dışarıda bu denli önemli adımlar ve açıklamalar varken bir de içeri tarafa bakmak lazım. Çünkü 60 günlük müzakere sürecinin piyasalara yansımasında çok da barış uzlaşısı olacağı konusunda temkinli bir adımın atılmadığını görmüştük. Çünkü yatay negatif fiyatlamalar dünden bu yana küreselde ve içeride hakimdi. Şu an bakıldığında %1,5'un üzerinde bir düşüş var. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi nezdinde konuştuğumuzda 14.513 puandan bir fiyatlama mevcut. Hemen alt endekslere bakalım. Burada puan bazı baskılarda hangi endeks şu an aşağı yönlü BIST 100'ü çekiyor diye baktığımızda aslında burada sanayi ve bankacılık tarafında %1,5'a varan bir düşüşün BIST 100'deki düşüşü desteklediğini görüyoruz. Puan bazı baskılarda bankacılık, sanayi, mali, turizm, ulaştırma tarafının katkısı olduğunu gördük diyelim ve buradan küresel para piyasalarına geçelim. Dolar endeksi 101 seviyesini dün akşamdan bu yana görmüştü ki geçtiğimiz hafta Fed Yeni Başkanı Kevin Warsh'un ilk ilk sınavı yani FED toplantısının ardından yine aynı seviyeyi biz görmüştük. Şu ansa dolar endeksi burada toplantı sonrası 101 seviyesi bir dengelenmeyle fiyatlandığını görüyoruz. Euro dolar TL, Euro TL dolar TL güne yatay şekilde işlem görerek devam ederken Euro dolar çaprazı 1.14 seviyesinde işlem görüyor ki İNG tarafındansa 1.14'ün de aşağısı görülebilir beklentisiyle bir rapor yayımlandığını sizlere aktarabiliriz diyelim. Dün Keir Starmer İngiltere Başbakanı istifasını fokus ekranlarında vermişti. Dün ve bugünkü korelasyona bakıldığında fiyatlamalarda sterlin dolar çaprazına bakıldığında 1.32-26 seviyesinden yatay negatif bir işlem hacminde olduğunu görüyoruz. Peki Avrupa tarafında fiyatlamalar ne yönde gidiyor? Çünkü bugün PMI verileri, öncü veriler gelecek demiştik. Almanya tarafında beklentinin de altında kalan PMI tarafıyla karşı karşıya kaldığımızda şu an Frankfurt DAX tarafı %2'ye varan, %2'ye yakın bir düşüşle fiyatlanmasını sürdürüyor. Londra FTSE, Paris CAC ve İtalya FTSE tarafındaysa %1,5'un üzerinde hatta %1'likte bir düşüş olduğunu, Avrupa nezdinde bir satıcılı seyrin olduğunu genel seyirde izliyoruz. Peki Amerika vadelerde şu an aynı seyir devam ediyor mu diye bakmak lazım. Çünkü SpaceX tarafından 600 milyar dolarlık bir düşüş vardı piyasa değerinde ki biz 2 trilyon dolarları halka arz sürecinden sonra görmüştük. Tabii bir borç yapılandırması bu haberiyle beraber yatırımcılarda bir satıcılı seyirin devamını getirmişti. Şu an vadelerde de %2,5'un da üzerinde Nasdaq öncülüğünde %3'e yaklaşan bir düşüşün olduğunu vadeler nezdinde görüyoruz diyelim. Dün de eski FED başkanı hatta ekonomik krizin başında olan ve bu tarafta birçok adım atan eski FED başkanı Alan Greenspan spin'de 100 yaşında hayatını kaybetmişti. Bu taraftaki açıklamalarını da Bloomberg HT web sitesinde yayınlamıştık. Dilerseniz okuyabilirsiniz orada. Ve buradan aslında emtia tarafına göz gezdirmek lazım. Çünkü dolar endeksi 101 seviyesindeyken şu an spot piyasada ons altın 4100 dolarında altına gerilemiş durumda ki sabah saatleri 4100 doların biraz daha üzerinde bir fiyatlama vardı. Burada aslında satılış seyrin biraz daha derinleştiğini izliyoruz. Şu an %2,5'a varan bir düşüş var ons altında. Ve yabancı kurumların detaylarına bakıldığında birçok rapor geldi. Deutsche Bank burada yıl sonu için 4800 dolara işaret etmişti. Bunun yanı sıra aşağı yönlü revizyonlar teker teker geldi. Goldman Sachs burada 4900 dolara aşağı yönlü revize etti. Morgan Stanley 5200 dolar rekorunu hala tuttuğunu söyledi. Ve brokerın da Fed'in Şahin tarafıyla biraz uğraşabileceğinin de altını çizmişti. Ons gümüşte 62 dolarları şu an görüyoruz. Aslında 4,5'un da üzerinde bir geri çekilme var. Bitcoin 64.000 dolarda bir dengelenme sürecindeydi fakat şu an 62.000 dolarında sınırında ilerleyen bir fiyatlamayla işlem görüyor. Petrole bakıldığında Amerikan tipi petrol ve Brent petrol tarafında 75 dolar bandında ilerleyen bir fiyatlamayla karşı karşıya kaldığımızı aktarıyoruz fiyatlamalar nezdinde diyelim ve şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Fokus kaldığı yerden devam edecek.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Fokus programı kaldığı yerden konuklarıyla devam ediyor değerli izleyenler. Şirketlerdeki suistimal oranlarını ve ciroları etkilerini konuşmak üzere çok değerli bir konuğum bizlere Fokus'ta eşlik ediyor. Celebra kurucu ortağı ve CEO'su Fikret Sevilcioğlu bizimle. Fikret Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar Alay Hanım, teşekkür ederim.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Çok teşekkürler, siz sormalı.
1: Ben de iyiyim, fakat rapora bakıldığında çok farklı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. 2 yılda bir bu raporu çıkartıyorsunuz ve 2026 güncelinde olan bir raporla karşı karşıya kaldık. Fakat 2025 tarafındaki anketlerinde bu yıla sarklı bir rapor, evet. Benim anladığım değil mi? Şimdi rapora bakıldığında aslında öne çıkan başlıklar çok fazla var. Fakat bir önce sizden dinleyelim teker teker. Çünkü burada cirolara yansıması, yolsuzluk tarafının artışı derken çok farklı bir tabloyla karşı karşıya kaldık.
2: Evet, yani 2 yılda bir yayınlanan rapor. Bu raporu da Amerika'da olan Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği, ACFE diye söyleniyor kısaca. Bütün dünyada küresel bir araştırma yapıyor. Suistimal inceleme uzmanları yaşadıkları vakaları, iş soruşturmaları bu bir platform üzerinden bildiriyor. 2402 vaka incelenmiş. Ve tabii birçok sonuç var. 143 ülkeden veri gelmiş. Yani bu da çok yaygın. Türkiye'den de mesela 8 tane vaka gitti. 2 tanesini biz gönderdik. Dediğim gibi çok fazla sonuç var ama yani şu sorunuza hani en çarpıcıları hangisi? Bence en çarpıcısı tipik bir şirketin cirosunun %5'ini suistimal nedeniyle kaybettiğini ortaya koyuyor. Bu çok ciddi bir oran. Birazdan detayını, evet, konuşuruz. Diğer çarpıcı bir bulgu, biz suistimal, çalışan suistimal diyoruz bu arada. Yani suistimal dediğimizde bütün suistimaller akla gelmesin. Şirkette çalışanların yaptığı suistimaller. 3 tane kategori var. Yolsuzluk, varlıkların kötüye kullanılması ve mali tablo hileleri. Bunların içinde 100 vakanın 90'ında varlıkların çalınması, hırsızlık var. Yani hemen hemen bütün vakalarda bu var. 100 vakanın 45'inde de yolsuzluk var. Bu da çok ciddi bir oran. Bence hani en çarpıcı suistimal kategorileri içinde bu iki kategoriyi ön plana çıkarabilirim. Yine düşündüğümde en çarpıcı bulgu vakaların hemen hemen %50'sinde ya kontrol yok şirkette veyahut da kontroller aşılıyor.
1: Peki bu şirketler kurumsal mı yoksa aile şirketleri mi? Çünkü buraya da dikkatli bakmak lazım.
2: Bu araştırmada KOBİ'ler de var, çok büyük şirketler de var. Hatta burada tam yeri geldi. Çarpıcı bir bulgu da doğru bilinen bir yanlış vardır. Genelde suistimaller büyük şirketlerde olur, evet, diye. Oysa rapor şunu ortaya koyuyor. 100'ün altında çalışan küçük veya orta ölçekli şirketlerde de suistimal zararı ortalama büyük şirketlerle aynı. Yani böyle bir enteresan bir bulgusu da var. Onun haricinde bence böyle belki ihbarlardan bahsetmek lazım. Çarpıcı bir bulgu da. Suistimallerin tespitinde en etkili mekanizma ihbar mekanizmaları. Yani şirket içinde çalışanların ihbar etmesiyle ortaya çıkması. Çünkü suistimal özü itibariyle gizli yapılan bir şey. Evet. İçerideki çalışanlar bunu bildiği zaman, belirtilerden anladığı zaman şüpheleri, iddiaları ihbar mekanizmalarından bunu veriyorlar.
1: Peki bu ihbarlardan ne kadar emin olabiliyoruz Fikret Bey'e bakıldığında? Çünkü ve bu ihbarların oranları yavaş yavaş artacak mı? Yani çünkü günümüzde bu tarz verileri almak için de insandan gelen bilgileri not etmemiz gerekiyor. Emin olmakta fayda var galiba.
2: Tabii yani muhakkak, yani ihbar mekanizmasında gelen her şey bir dedikodu da olabilir. Gerçekten bir şeye de dayanabilir.
1: Onun bir denetim için mekanizması da arkasında var galiba.
2: Tabii biz ona ilk değerlendirme diyoruz. İhbar mekanizmasına gelenlere şöyle bir filtreleniyor. İlk değerlendirme yapılıyor. Gerçekten credible'sa, yani güvenilir bir ihbarsa şirket onu soruşturmaya çeviriyor. Yani böyle bir filtreden geçiyor. Ama ihbar mekanizmaları gerçekten bence

0: suistimalle mücadelenin en tırnak içinde söylüyorum ucuz yolu. Çünkü ihbar mekanizması kurarak şirketin içinde güvenilir bir hava yaratırsanız insanlar misilleme duygusu olmadan, korkmadan gördüğü bir uygunsuzluğu, gördüğü bir suistimali ihbar mekanizmasına bildirebilir.
1: Evet.
0: O nedenle çok etkili bir mekanizma.
1: Tabii bu mekanizmayı da doğru kullanmak lazım bir noktada. Aynen. Farklı asılsız ihbarlar da gelebilir galiba,
0: yazık ki
1: değil
0: var.
1: Mi? Şimdi rapora bakıldığında şirketlerin gelirlerine %5'lik bir zarar koyduğu bu suistimallerin ortaya çıktı. Bu da aslında cirolara bakıldığında çok da büyük bir olan. Çünkü sizin de program öncesi bu konuyu konuşmuştuk. Evet. Peki bu taraftaki oranı azaltmak için nasıl bir adım gerekti sizce? Ve dünya geneline bakıldığında şirketlere bu suistimaller ne kadarlık bir zarar veriyor?
0: Bence ikinci sorudan başlayayım çünkü orası çok çarpıcı. O %5'i biraz daha somutlaştıralım. Çünkü raporda bununla ilgili güzel bir hesap var. Diyor ki dünya gayri safi milli hasılası 110 trilyon dolar. Siz bu rakamları çok konuşuyorsunuzdur. Bunun da %5'ini aldığı zaman yaklaşık 5,5 trilyon dolarlık bir küresel zarar var. Yani ben bunu çarpıcı hale getirmek istiyorum. Dürüst insanlar suistimalcilerin cebine her yıl 5,5 trilyon dünyada para koyuyor. Bunu Türkiye'ye yansıtırsak Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına baktım gelmeden 1.6 trilyon dolarmış.
1: Evet.
0: Bunun %5'i 80 milyar dolar. 86 milyon nüfusa böldüğüm zaman siz, ben, her bir kişi Türkiye'de yaklaşık 930 dolar her yıl suistimal nedeniyle bir ödeme yapıyor. Bu da esasında şöyle bir şey. Genelde şirketlerin zararı gibi gözüküyor bu. Oysa raporda şunu söylüyor. En önemli finansal suçlardan birisi bu, çalışan suistimalleri. Ve bu suistimaller nedeniyle şirketler esasında daha az maaş ödüyorlar. Daha az teknolojiye yatırım yapıyorlar, evet, bu kayıplardan dolayı. Böyle bir etkisi var. Ama ben şöyle anlatıyorum. Suistimal bir maliyet. Şirketler de ürettikleri ürünü veya hizmeti satmadan önce maliyetlerini hesaplıyor. Bütün maliyetlerini koyuyor ve oradan bir birim fiyat, bir satış fiyatı belirliyor. Esasında suistimal maliyeti de bir şekilde bu maliyetlerin içine girdiği için günün sonunda yine olan toplumsal tarafı, gidip bir markete raftan bir şey aldığımız zaman esasında her ürünün içinde ne yazık ki bu suistimal maliyeti,
1: evet,
0: giriyor. Bence gizli bir vergi gibi, kimsenin farkında olmadığı.
1: Hemen burada bir virgül koyayım. Şu an İngiltere PMI verileri geldi ki izleyicilerimize rakamlarda, fiyatlamalarda aktardık.
0: Tabii
1: Almanya tarafından PMI rakamları bu sabah geldi. Avrupa tarafında öncü PMI'ların olduğu bir dönemle karşı karşıya kaldık. Bugün nezdinde konuştuğumuzda Almanya'da beklenti altında 3 tane PMI vardı. İngiltere de aynı tabloyu şu an sergiliyor değerli izleyenler. İngiltere'de imalat PMI 53,1 oldu. 53,5'lik beklentinin altında kaldı ve hizmet bileşik tarafta yine 50 eşik değerinin altında kalan, beklenti altında kalan bir PMI rakamlarıyla karşı karşıya kaldığımızı son dakikalarımızda aktaralım sizlere diyelim ve sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim sizinle beraber. Şimdi rapora bakıldığında yolsuzluk da vakaların %45'ini oluşturuyormuş. Peki bunun toplumsal etkisi ne yönde olacak sizce ve bunu azaltmak için yeni yeni azımlar gelecek midir şirketler?
0: Yolsuzluk hem ciddi bir küresel sorun hem de ne yazık ki Türkiye coğrafyasının, iş dünyasının en önemli sorunlarından birisi. Onu da şöyle çıkarıyoruz ortaya. Küresel sonuç %45 ama Türkiye'nin içinde bulunduğu region, yani farklı region, yani bölgelerde bu araştırma yapılıyor. Buradaki oran %57. Yani dünyada %45 olan oran bizim bölgemizde %57 civarında. Yolsuzluk çok ciddi bir sorun. Bir de bu araştırma 30 senedir yapılıyor. Yani yaklaşık 14 sanıyorum edition olmuş. Hı hı. Bir şey yapmışlar, karşılaştırma. %10'dan, yani %45'lik oran bundan 30 sene önce %10'muş. Şu anda %45. Yani yolsuzluk ciddi bir şekilde artıyor. Yolsuzluk da bu suistimal kategorilerin içindeki en sinsi, en sıkıntılı suistimal türü. Çünkü içinde içerideki suistimalci olduğu gibi dışarıda bir ortak, bir parti bulmanız lazım.
1: Evet.
0: Yani bir iş birliğiyle yapılan bir suistimal türü. Onun için sıkıntılı. Yani bunlarla nasıl mücadele edilebilirse, biraz önceki sorunuza cevap olarak bu soruyu her zaman ilk şunu söylüyorum. Böyle çok fazla kontrol değil. İlk önce dürüst, etik bir kültür, etik bir ortam yaratmak lazım. Bunu da sorumluluğu liderde. Hı hı. Yani şirketin lideri ne demek istiyorum? Yönetim kurulu ve C-level'ı bu etik, dürüst iş ortamına bağlılığını hal ve hareketleriyle göstermesi lazım. İkincisi, ihbar mekanizması çok önemli. İhbar mekanizması olmadan bu işle mücadele etmenin imkansız olduğunu rapor gösteriyor. Bir diğer konu da farkında olan çalışan. Bir şirkette çalışan suistimalle mücadele, eğer farkında bir çalışansa, suistimalle mücadelede en etkili araç. Yani şirket içindeki herhangi bir sıkıntıyı fark edebilen bir şey, çalışandan bahsediyorum. Onun için de eğitimler, düzenli eğitimler. Bence bu üç konu suistimalle mücadele etmek isteyen şirketler için en top konu. Daha birçok konu var ama
1: bir ciroda zamanı... bir zarara geçmesin bu suistimaller.
0: Bir de mücadele ettiğiniz takdirde %5'se cironuzdan kayıp bunu %4'e indirdiğinizi düşünün. Veya %3'e indirdiğinizi düşünün. Yani çok ciddi bir
1: davranışsal bir etki gerektiriyor galiba. Yani çünkü vakalara bakıldığında %84'ünün hani davranışsal bir etkiyle ortaya çıktığı da ihbarın dışında raporda gözüküyor. Bu tarafta nasıl bir adım gelmeli ve şu an nasıl riskler barındırıyor eğer bu davranışsal risklerle biz bu vakaları göremezsek?
0: O çarpıcı bir sonuç. Yani araştırma onu şunu söylüyor. Vakalara baktığımız zaman suistimalci %84'ünde vakaların esasında önceden belirtileri göstermiş, davranışsal belirtiler. Bunların mesela en kritik davranışsal belirti bir çalışanın kazandığı gelirin üzerinde bir yaşam tarzına sahip olması. Yani lüks araca binmesi, çok lüks, çok pahalı kıyafetler giymesi, çok pahalı tatiller yapması. Yani X lira kazanıyor ama çok daha onun üzerinde bir yaşam tarzına sahip. İkinci konu tedarikçi ve müşterilerle bir çalışanın çok samimi olması. Mesela bu da kırmızı bayrak. Normalde kurumsal bir şirkette bu kadar samimiyete gerek yoktur. Değil mi? Normalde bir kurumsal bir yapı içinde çalışılır. Bir diğer konu finansal zorluk. Özellikle bence dünyada da bu şu anda geçerli. Finansal, yani ekonomi insanları zorluyor. Bu finansal zorluklar da insanların üzerinde baskı yaratıyor. Bu baskı çoğu zaman bir suistimalle ortaya çıkıyor.
1: Alım gücü daralınca yollarda tabii seçilebiliyor diyorsunuz.
0: Bu alım gücünün daralması çok göreceli bir kavram. Yani bizim yapmış olduğumuz soruşturmalarda serebri olarak belki 100 vakanın 90'ında C-level'ı yapıyor. C-level'ı zaten çok yüksek para kazanıyor esasında. Yani psikolojik olarak neden bunu yaptığını düşündüğünüzde esasında onun kafasında bir statüyle ilgili bir baskı oluyor. Bir yaşam tarzı bir öncekine göre refaha daha düşmüş oluyor ama dediğim gibi göreceli bir kavram bu. Bu finansal baskı da çoğu zaman önemli neden. Bence bir önemli neden de şu. Bir kişinin savunmacı olması şirkette, çok kendini savunması, bir görevi başkasına devretmek istememesi, zorbalık yapması. Bu tip davranışlar da bir saniye ya hani bu kişi neden böyle davranıyor diye bir dedirtmek lazım. Ama bu belirtiler hiçbir zaman suistimalin %100 olduğunun garantisi değil. Bunlar sadece belirti. Birçok diğer faktörlerle beraber bu belirtiler analiz edilerek suistimalle mücadele edilebilir.
1: Peki Fikret Bey, Akfe bu raporu 30 yıldır yapıyor. Rakamlar elimizde var demiştiniz. Peki 30 yıldır ne değişti? Burada suistimal ve yolsuzluk vakalarında bir azalma gördük mü yoksa bu süreçte daha da artan bir tabloyla mı karşı karşıyayız?
0: Kesinlikle artan bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunun da temel nedeni şu. Yani 30 sene önceye göre iş dünyası daha karmaşıklaşmaya başladı. Özellikle bunun da tek bir anahtarı var, tedarik zinciri. Tedarik zinciri, her şirket tedarik zincirinden etkileniyor. Çok önemli bir tedarik zinciri şeyi var, ekosistemi var.
1: Evet.
0: Ve önceden şirketler sadece bir tedarikçide çalışırken şimdi birçok tedarikçide çalışıyor. Bu tedarikçiler farklı coğrafyalarda olabiliyor. İşin daha da tuhaf tarafı, siz bir tedarikçide çalışıyorsunuz, o tedarikçi de aynı işi başka tedarikçilere yaptırmaya başladı. Yani o dünya çok kompleksleşmeye başladı. O nedenle özellikle yolsuzluk tarafındaki artışın nedeni bu. Hırsızlığın artış nedenini açıkçası ben çok şey yapamıyorum. Hani açıklamakta zorlanıyorum ama çok ciddi artış. Yani 100 vakanın 90'ında insanlar hırsızlık yapıyor. Yani ya varlığı çalıyor, ya parayı çalıyor, ya şirketin bir asetini çalıyor. Yani bu şeyi koklayamıyorum ama çok ciddi bir artış var orada da.
1: Evet Fikret Sebilcioğlu, çok teşekkürler değerli katkıların için. Sizlere de kolaylıklar dileyim. Yeni raporları bekliyoruz o zaman size.
0: Çok teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, buradan alüminyum fiyatlarındaki düşüşü konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz hattımıza bekliyor. Kendisini bekletmeyelim. Alkas Metal Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz bizimle. Mehmet Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler.
2: İzleyenler ve de herkese güzel bir gün diliyorum.
1: Hepimiz için olsun, çok teşekkür ediyoruz. İyi haftalar dileyelim sizlere de. Mehmet Bey, bakıldığınızda alüminyum fiyatları 3 ayın en düşük seviyesine indi ve Londra Metal Borsası'nda 3.308 dolarla 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine inmiş durumda. Peki siz buradaki düşüşün devamını öngörüyor musunuz ve risk fiyatlamasında şu an ne denli bir ortam var sizce?
2: Yani bu düşüş çok fazla devam edeceğini düşünmüyoruz. Çünkü arz talep dengesinde ciddi bir bozukluk söz konusu. Bundan dolayı 3.200 dolarların altını pek olacağını tahmin etmiyorum. Zaten ileride yani 3. çeyrekte hatta 4. çeyrekte bu tekrar 4.000 dolarlar ve üzerine çıkacağı çeşitli banka ve analistler tarafından dile getiriliyor. Çünkü

0: Hürmüz Körfezi'nin kapatılması alüminyum için çok kötü oldu. Sebebi de hem savaştan çok etkilenen bir sektöre dönüştü. Çünkü hem Dubai'deki hem Bahreyn'deki fabrikalarının vurulması, orada üretimin ciddi manada kesintiye uğraması, hem de Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla beraber ham madde girişi, yani bu alüminyum maddesi, boksitler bu ülkelerde üretilmiyor. Dışarıdan geliyor. Burada bu ülkelerde enerji ucuz olduğu için büyük üretim tesisleri kuruldu. Buraya giriş yapılamadı. Bu giriş yapılamayınca piyasada çok büyük bir açık çıktı. Bu açığın 15 aydan 18 aydan önce kapatılması pek mümkün gözükmüyor. Bundan dolayı alüminyum fiyatlarında çok ciddi bir düşüş olmayacak. Çünkü piyasadaki bu açığın kapatılması hemen mümkün olmayacaktır.
1: Aslında bakıldığında Orta Doğu'nun şu an küresel alüminyum arzının %9'unu karşıladığı ve burada önemli bir orana sahip olduğunu biliyoruz ki şu an aslında Hürmüz tarafının açılması, boğazının açılması ve ABD-İran arasında sağlanan güçlü uzlaşıyla beraber burada bir pozitif ivme de olabilir mi diye sizinle konuşmak lazım. Çin ve Endonezya tarafında da üretim artışı, buna karşılık Çin dışındaki piyasalarda talebin zayıf seyretmesi de aslında fiyatlamalarda etkili oldu. Peki bu süreçten sonra en belirleyici unsur sizce arz mı olacak yoksa talep mi?
0: Tabii ki arz ve talep ikisi de dengeli olması gerekiyor. Şu anda talep çok canlı değil ama arzda da çok büyük sıkıntılar var. Yani bu Hürmüz Boğazı'nın açılması bu fabrikaların hemen faaliyete geçeceği anlamına gelmiyor. Sebebi de şu, alüminyum fabrikalarında alüminyum üretimine ara verdiğiniz zaman içerideki ürünler donuyor. Bu tesislerin tekrar eskisi gibi faaliyete geçebilmesi için en az 5 ay, 6 ay bir çalışma gerekiyor. Yani şu anda Dubai'deki EGA'da, Bahreyn'deki Alba Alüminyum'da burada üretim hemen geçilemeyecek. Büyük oranda yani EGA'nın kendi bildirimine göre 1 yıl sonra üretime geçebileceğiz tam kapasite. Yani bu %9'luk küresel payı şu anda %2'lere, 3'lere düşmüş vaziyette. Dolayısıyla hemen bu şeye yansımayacak, arza yansımayacak. Ancak talep çok canlı değil. Küresel sıkıntılardan, başka finansal sıkıntılardan dolayı bütün dünyada alüminyum olan talepte bir gevşeme var. Ama bu gevşeme yine de fiyatların 3.000 dolar altına inmesini engelleyecektir. Sebep olmayacaktır. Fiyatlar yine 3.200 dolarla 4.500 dolar arasında dalgalanmasını biz bekliyoruz.
1: Şimdi alüminyumun dışında bakır, çinko ve kalay tarafında da fiyatların geri çekilmeyle ilerlediğini ve seyrettiğini görüyoruz. Peki bu tarafta nasıl bir tablo öngörüyorsunuz? Aslında alüminyum tarafında 3.000 doların da altına sarkacak bir sebep yok dediniz. Peki diğer metallere bakıldığında farklı bir tabloyla karşı karşıya kalabilir miyiz?
0: Diğer metaller alüminyumdan ayrışacaktır. Çünkü alüminyum sektörün kendine özel sorunları oldu. Yani %9'luk bir üretimin olduğu bölgede bir savaş oldu. Ancak bakırın, çinkonun üretim yerlerinde herhangi bir savaş yoktur. Dolayısıyla oradaki fiyat bugüne kadar alüminyumla belki beraber hareket etmesine rağmen alüminyum artık biraz daha ayrışacağını düşünüyorum. Bakırda evet bir gevşeme bekleniyor. Ancak alüminyumda bu gevşeme paralel olmayacaktır.
1: Bakırda ne kadarlık bir gevşeme öngörüyorsunuz Mehmet Bey?
0: Ben %15-20 bandında bir gevşeme olacağı kanaatindeyim. Çünkü orada arz ve talep dengesinde bir bozukluk var. Ancak bu çok değişken bir durum. Yani bakır çok uzun vadeli bir projeksiyon gösteremiyoruz. Yani o konuda çok değişkenlik var.
1: Belirsizlik ön planda diyorsunuz. Aslında
0: Evet.
1: bakıldığında bu sabah saatte yeni bir haber akışı daha geldi. Bu da biraz öngörülemezliği de arttırıyor diyebiliriz. Amerika ve İran tarafından ABD İran'da İran menşeli petrole geçici izin verdi 21 Ağustos'a kadar. Peki burada enerji fiyatlarına bir düşüş öngörmüşsünüz ve diğer taraftan metal piyasasında bu adımın yansıması neden ne olur?
0: Tabii metal ve enerji, petrol at başı giden bir şeydir. Çünkü alüminyum üretebilmek için ciddi manada yüksek kapasitede enerjiye ihtiyaç vardır. Dolayısıyla petrol ve gaz arzında bir sıkıntı olduğu takdirde alüminyum fiyatlarındaki yükseliş kaçınılmaz. Bu Amerika'nın

0: İran'ın anlaşması evet Ağustos sonuna kadar ama bunun daha fazla uzayacağını ben düşünmüyorum. Çünkü enerji fiyatlarının ve petrol fiyatının artışından Amerika da çok ciddi zarar görüyor. Bunun önüne geçmek de onun elinde. Bundan dolayı enerji fiyatları çok uzun yüksek bir seviyeye gelmeyecek kısa vadede. Belki uzun vadede değişen şeyler olabilir. Ama kısa vadede enerji fiyatlarında bir yükseliş düşünmüyoruz. Bundan dolayı da alüminyum fiyatlarına enerji kaynaklı bir baskı olmayacaktır.
1: Peki alüminyum, bakır, çinko, kolar tarafında yılın ikinci yarısında risk getiri tarafında nasıl bir sıralama yaparsınız?
0: Yani oldukça riskli bir durum olduğunu söyleyebilirim. Yani bu konuda çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü anlık hareketler ve bilhassa alüminyum gibi hassaslaşmış stoklarda doğru dürüst alüminyum kalmamış, arz talep dengesi çok ince bir çizgide giderken burada dikkat edilmesi gerekiyor. Yani yatırımcılarımızın bu konuda çok duyarlı olmasını, gerçekçi olmasını tavsiye ederim.
1: Türkiye'nin de Londra Metal Borsası'na kote olması çokça konuşuluyordu. Siz bu konuda bir kanıya varabiliyor musunuz? Bu sene içerisinde böyle bir adım
0: Evet.
1: bekliyor musunuz veya?
0: Evet, bununla ilgili bazı çalışmalar var.
1: Çok kısa
0: Türkiye'de de
1: rica
0: bir
1: edeyim
0: elemi
1: sizden.
0: deposu, kurulması söz konusu. Ancak netleşmiş bir şey yok şu anda. Kısa vadede kurulacağını pek düşünmüyorum. Belki ilerleyen zamanda olabilir.
1: Bu sene içerisinde beklemiyorsunuz. Evet, Mehmet Yılmaz, çok
0: Evet.
1: teşekkürler. Değerli katkılarınız için sizlere de
0: Çok
1: kolaylıklar
0: teşekkür
1: dileyelim.
0: ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet.
1: Değerli izleyenler, fokusu nokta alıyoruz. Saatler 14.45'i gösterdiğinde iş dünyasıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
2: Öncelikli yayın.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Bloomberg HT Radyo.

0: Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. Bugün ağırlıkla jeopolitik konuşacağımız bir gün olacak ama önce şöyle bir satır başlarını aktaralım, ardından konuğumuzu davet edeceğiz. Gelsin satır başları. ABD, İran'ın uluslararası piyasada petrol satmasına izin veren 60 günlük bir lisans yayımladı. Alınan karar doğrultusunda İran menşeli ham petrol, petrokimya ve petrol ürünlerinin üretimi, sevkiyatı ve satışı 21 Ağustos tarihine kadar resmen serbest bırakıldı. Toplam sanayi üretici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık %2,42, yıllık %30,55 arttı. Yıllık bazda dayanıklı tüketim mallarında %32,16, dayanıksız tüketim mallarında %32,37, enerjide %41,83, sermaye mallarında %23,8 yükseliş gerçekleşti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ülkesinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile ilişkilerini mevcut denetim anlaşmaları ve ulusal kararlar çerçevesinde sürdürmeye devam edeceğini söyledi. Chicago Fed Başkanı Austin Golby, enflasyonun hala ciddi bir sorun olduğu kanaatinde bunu belirtti. Fiyat baskılarını artıran unsurların tamamının geçici olup olmadığı konusunda da endişeleri olduğunu dile getirdi. Gosby, hedefin oldukça üzerinde seyreden ve yanlış yönde ilerleyen bir enflasyon sorunuyla karşı karşıyayız diyor. Deutsche Bank, ABD para politikasına ilişkin belirsizlikler ve yatırım talebindeki zayıflama nedeniyle altın fiyat tahminlerini %22'ye kadar aşağı yönlü revize etti. Banka 3. çeyrek için ons altın tahminini 4.300 dolara, yılın son çeyreği için ise 4.800 dolara çekti. Bu seviyeler altının mevcut yaklaşık 4.140 dolarlık fiyatına göre yükseliş potansiyeline işaret etse de önceki beklentilere kıyasla temkinli bir görünüm ortaya koyuyor. İran Amerika gündemiyle devam edelim. Trump ve Vance'den, yani ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısından İran mesajları gelmeye devam ediyor. Washington, Tahran'ın kapsamlı nükleer denetimleri kabul etmeye hazır olduğunu savunuyor. Nihai değerlendirmenin sözlerle değil atılacak adımlarla yapılacağını vurguluyor. Bir detaylarına bakalım. Serhan Afacan sonra yayına katılacak. Üzerine konuşacağız.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den İran'ın nükleer programına ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın uzun vadeli nükleer şeffaflığın sağlanması amacıyla kapsamlı silah ve nükleer denetimlerini kabul edeceğinin herkes tarafından bilindiğini söyledi. Trump'ın açıklaması hafta sonu İsviçre'de gerçekleştirilen Amerika Birleşik Devletleri-İran görüşmelerinin ardından geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti ancak Washington'ın Tahran'ı verdiği sözlerle değil, atacağı somut adımlarla değerlendireceğini vurguladı. Vance, uluslararası müfettişlerin yeniden İran'a girmesinin önemli bir gelişme olduğunu ancak asıl kritik konunun bu müfettişlere ne ölçüde erişim sağlanacağı olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı son günlerde kaydedilen ilerlemeden memnun olduklarını ifade ederken, İran'ın bir daha nükleer silah geliştirmemesini garanti altına alacak daha güçlü bir denetim mekanizması kurulması gerektiğini kaydetti. Washington yönetimi İsviçre'deki görüşmelerin başarılı bir nihai anlaşma için güçlü bir zemin oluşturduğunu savunurken, gözler şimdi İran'ın vereceği somut adımlara çevrilmiş durumda.
0: Evet, Serhan Afacan yayına katılacak. Doçent Doktor Serhan Afacan, İran Araştırmaları Merkezi Başkanı. Serhan Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Zeynep Hanım, iyi günler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Şimdi şunu sorarak başlayayım. Bu sürecin neresine geldik? Ne kadar sağlam, ne kadar kırılgan bir görünüm var?
2: Şimdi aslında son günlerde en fazla sorulan makul sorulardan biri bu. Çünkü daha önce de Amerika ile İran müzakere etti bilindiği gibi. Hatta biraz daha geriye giderse 2015 Temmuz'unda bir anlaşma da imzaladı biliyorsunuz. Kapsamlı ortak eylem planı denen ya da nükleer anlaşma denen anlaşma. Ki bugün kaldırılacağı söylenen birçok kısıtlamaları bu anlaşmayı 2018'de yırtıp atarak ABD Başkanı Trump getirmişti. Sonra biraz daha ilerlersek geçen sene Nisan ayında bir müzakere süreci olmuştu ve bu senenin Şubat'ında da müzakere süreci olmuştu. Ve bu süreçlerin her biri çökmüştü Zeynep Hanım. Zaten geçen sene Haziran'da savaş çıktı. İsrail ile İran arasında 12 gün devam etti. Bu defa da bilindiği gibi 28 Şubat'ta bir savaş patlak verdi ve takribi 40 gün devam etti. Ama bence şu anki müzakerelerin geçmişteki örneklerden bir farkı var. Bunlardan bir tanesi şu: doğrudan henüz bu aşamada ABD ile İran arasında yapılıyor. Zaten bu kapsamlı ortak eylem planından ABD çekildikten sonra diğer ülkeler, Avrupa'daki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri, Fransa ve Birleşik Krallık, Rusya ve Çin de çekilmemişti bilindiği gibi. Meseleler büyük oranda İran'la ABD arasındaydı. Bu yönüyle doğrudan müzakere olması bence çok pozitif bir şey. Sürecin sağlıklı ilerleyeceğine dair bize güçlü fikirler verebiliyor. Bir başka konuda şimdi 14 maddelik mutabakata bakıldığında çok mayınlı alanlara girilmemiş gibi duruyor. Bununla neyi kastediyorum? Hatırlayalım, geçen sene hem Nisan'da hem bu sene Şubat'ta bir balistik füze konusu vardı ABD'lilerin ısrar ettiği. Uranyum konusunda ABD'liler sıfır zenginleştirme diyordu. Yani İran'a herhangi bir uranyum zenginleştirme oranına izin vermiyordu tırnak içinde. Ama bu defa mutabakatta bunlar yok. Bir de mutabakatın 17 Haziran'da imzalanmasıyla da kalmadı taraflar. Siz de açıkladınız, az önce ifade ettiniz. Geçtiğimiz gün İsviçre'de Burgenstock'ta bir araya geldiler ve bu mutabakatın nasıl operasyonel hale getirilebileceği konusunda, anlaşmaya giden sürecin nasıl mimarisinin yapılacağı konusunda bir mutabakata vardılar. Ve haberlerinizde de aktardınız az önce zaten. Bu konuda İran'a iyi niyet göstergesi olarak bazı esnekliklerin sağlanacağına ilişkin haberler şimdiden gelmeye başladı. Tabii İran'ın buna nasıl mukabilede bulunacağı, nasıl bir iyi niyet göstergesi ortaya koyacağı ayrı bir mesele. Çünkü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin İran'a gideceği söylenmişti. ABD yaptırımları esnetecek ve ajans da İran'a gidecek. Ama İran bunu şu aşamada en azından yalanladı.
0: Şimdi o zaman bu sürece ilişkin uç riskler geride kaldı diyebiliyor muyuz, diyemiyor muyuz?
2: Ben diyorum şahsen. Tabii ki Amerikan askeri varlığını, yığınağının işte Şubat'tan itibaren getirmiş olduğu yığınağının bulunduğu bölgede bulunduğunu unutmayalım. Umman Denizi'ne, Basra Körfezi'nin girişinde ablukayı henüz kaldırmış değil. Zaten bölgede Amerikan askeri varlığı var. Çok daha bundan belki önemli, İsrail'in pozisyonunda bir değişiklik henüz olmuş değil. İsrail eli tetikte bekliyor tabiri caizse. Ve İran tarafı da savaşsa savaş, müzakere ise müzakere pozisyonunu sürdürüyor. Şimdi buna bakarak bazıları bu süreç bir noktada behemehal, kaçınılmaz olarak yeni bir savaşa götürecek iki ülkeyi diyor ya da üç ülkeyi. Ama ben şahsen böyle düşünmüyorum. Benim gördüğüm kadarıyla şu an müzakere satmailine çok güçlü bir şekilde taraflar girdi. Bundan sonrasında müzakere sürecinin kendi içinde aksaklıklar olursa olur diye tahmin ediyorum ki bu da çok şaşırtıcı olmaz. 60 günü tekrar teyit ettiler Burgenstock'ta ama 60 gün sürmeyeceğini, bunun daha fazla zaman alacağını söyleyebiliriz.
0: Serhan Bey, şimdi geldiğimiz noktada bölge dinamikleri nereye oturuyor? Yani İran açısından, hani şimdi şu çok soruluyor, bu sürecin kazananı kim oldu diye. Pek öyle kazanan varmış gibi de durmuyor ama siz nasıl görüyorsunuz? Yani İran açısından artısı ne, eksisi ne? Amerika'nın bölgedeki, yani bölgede elde etmek istediği sonuç, gerçi ne istediğini de tam anlayamadık ama bunun üzerinden ne çıktı şimdi? Bir de bir Kasım denklemi var. Yani Kasım seçimleri bundan sonrası için de bölge üzerinde ne kadar risk yaratıyor diye sorayım. Yani anlıyorsunuz herhalde ne demek istediğimi, evet, özellikle çok, İsrail hedefleri açısından.
2: Evet evet. Şimdi öncelikle bu Amerika'nın hedefi neydi, İran'ın hedefi neydi? Buna çok kısaca cevap vereyim müsaadenizle.
0: Tabii ki.
2: Amerika'nın hedefi, İran'ı 79'dan beri Amerika Birleşik Devletleri bir sorun olarak görüyor ya, zaman zaman istikrarsızlaştırıcı bir devlet diyor, haydut devlet diyor, şerekseni diyor, işte tırnak içinde terör ihraç ediyor diyor. Biliyorsunuz farklı suçlamalar yapıyor. Nükleer konusunda İran'ı büyük bir sorun haline getirdi özellikle 2003'ten itibaren. İran'ı sorun olmaktan çıkarmak istiyor Trump yönetimi. Tırnak içinde söylüyorum sorunu elbette. ABD perspektifinden Çıkarabilecek mi, çıkaramayacak mı, bunu göreceğiz. İran açısından bence biraz daha net manzara. Şimdi İran geçen senede, bu senede savaşı başlatan taraf değildi. İran savaşa maruz kalan taraftı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ni elde etmek istediği şey her ne ise bunu savaşta elde edemeyeceğini ikna etmek istedi. Amerika'yı caydırıcılığıyla hedef alarak, bölgeye hedef alarak. Şu an için bence İran'ın en somut kazanımı bu. Gerçekten ABD yönetimi, Trump yönetimi, özellikle başkan yardımcısının pozisyonu bu olduğu biliniyordu, biliyorsunuz J.D. Vance'in. Şöyle bir noktaya gelmiş gibi, bu savaşı daha fazla sürdürürsek daha fazla kazanıp elde edemeyeceğiz. Dolayısıyla bu kadarı yeter, artık müzakere masası kurulmalı. İran'ın benim gördüğüm kadarıyla yegane kazanımı Zeynep Hanım bu. Bunun ötesinde bu 14 madde açıklandıktan sonra bazı ileri yorumlar yapıldı. Dendi ki İran istediği her şeyi elde etti. İran'ın bütün istedikleri bu anlaşmaya yansımış gibi bir görüntü ortaya çıkarıldı. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Çünkü İran'ın potansiyel bütün kazanımları, işte yaptırımların kaldırılması olabilir, 300 milyar dolar mevzu var biliyorsunuz. Diğer taraftan İran'ın dondurulmuş varlıkları konusu var. Bunların hepsi çok ciddi şartlara bağlandı. Müzakere süreci içinde bu şartlar daha da ağırlaşacaktır. Ben bu noktada İran'ın çok somut bir kazanımın olduğunu düşünmüyorum. Tek kazanımının ya da tartışmasız kazanımının Amerika'yı savaşla bir şey elde edemeyeceğini ikna etmek olduğu kanaatindeyim. Şimdi bu Kasım denklemi şöyle etkileyebilir. Defaatle dedi ki ABD Başkanı Trump, İşte iç politika umurumda değil, buna bakarak hareket etmiyorum falan, ama buna bakarak hareket etmemesi mümkün değil. Çünkü üzerinde bir sorumluluk var. Doğal olarak seçimleri kaybetmek istemiyor. Kongredeki ağırlığını kaybetmek istemiyor ya da daha fazla kaybetmek istemiyor. Diğer taraftan İsrail'de de bir seçim süreci var. Amerika Birleşik Devletleri'nin kesinlikle ben Netanyahu'yu tekrar başbakanlık koltuğunda görmek istediğini düşünmüyorum. Hatta muhalefetle tırnak içinde temasların sürdüğü de söyleniyor zaten. Doğal olarak bu beklenir. Bazıları hatta buradan hareketle şunu söyledi, işte Kasım'a giden süreçte biraz daha sular durulsun, Kasım'dan sonra istediğimi elde edeyim, tekrar savaş.

0: başlığı mantığıyla hareket ettiği söylüyor bazıları. Böyle iddia ediyor. Ben bu kanaatte de değilim şahsen. Ve bunun bölgeye iyi geleceğini düşünüyorum. Yani ABD başkanı üzerindeki bu baskının bölgeye iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü Trump bölgenin gerçeklerini, bölgenin kırılganlıklarını hiç başlattı. Bizim ülkemiz dahil ama en fazla da Körfez'deki Arap ülkeleri malum bu süreçten mağdur oldular. Ve dolayısıyla ABD'nin iç dengelerinin kırılganlıklarının da bu süreçte iyi denk geldiğini ve bunun diplomasinin işletilmesi anlamında pozitif bir şey olduğunu düşünüyorum.
1: Peki İran'ın bölgede varlığı açısından, ilişkileri açısından daha doğru bir ifadeyle daha kırılgan bir döneme girdiğini düşünebilir miyiz?
0: Şimdi bu nereden baktığımıza göre değişir. Bakın bu mutabakatı ilk aldığımda ki zaten 17 Haziran imzalanmadan günler önce biliyorsunuz açıklanmıştı imzalanacağı. Hatta bizim yetkililerimiz bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan da mutabakat imzalanmadan 2 gün önce mutabakatı selamladı, olumlu karşıladığını söyledi. Dolayısıyla herkes biliyordu bunun imzalanacağını. Ve 17 Haziran'da da zaten Trump'la Pezeşkian'ın iki ülke liderinin o görüntüsü servis edilmiş oldu. Şimdi bunu aldığımızda elimizde beni en çok şaşırtan tarafı Lübnan oldu. Yani Lübnan'ın bu formülasyonda bir yerde olacağı biliniyordu. Yani İran'ın Lübnan'da da çatışmaların durmasında ısrar ettiği zaten biliniyordu. Bu sürpriz değildi. Nitekim Zeynep Hanım hatırlayalım 7 Haziran'da bence çok önemli bir gelişme oldu. İran, İsrail'i sırf Lübnan'ı vurduğu için vurdu. Bu önemli bir gelişmeydi. Yani İsrail İran'ı vurmadı, Lübnan'ı vuruyordu. İran da öyleyse ben de seni vururum dedi. Ama bunun anlaşmanın birinci maddesinde özellikle Lübnan dahil bütün cephelerde savaş durur şeklinde formüle edilmesi, bizzat zikredilmesi enteresandı. Bu bize şunu gösteriyor. İran'ın Lübnan üzerindeki nasıl söyleyen iddiaları ya da nüfusu güçlenecek, azalmayacak. Bu işin birinci boyutu. Şimdi ikinci boyutu İran Körfez devletleriyle ilişkilerin çok sorunlu bir noktaya getirdi. Yani vurmadığı devlet kalmadı malum. Kuvvetten yukarıdan Irak'tan kuvvetten alalım aşağı Umman'ı dahi vurdu. Şimdi bu devletler arabuluculuk yapıyorlar. Suudi Arabistan var, Katar var, İslamabad'ın, Pakistan'ın yanı sıra evet. Ama aynı zamanda çatışma sonrasında artık kendilerini hedef almış olan bir İran gerçeğiyle hareket edecekler. Bu İran'ın Basra Körfezi'ndeki alanını daraltır mı? Bence daraltır. Ama İran'ın da buradaki çıkışı şu olacaktır muhtemelen. Basra Körfezi'ndeki Arap devletleri de kendi içlerinde hemfikir değil. Suudi Arabistan'da başta Birleşik Arap Emirlikleri aynı politik yönelimler içinde değiller. Ben İran'ın bölgedeki işinin zor olduğunu düşünüyorum çatışmadan sonra. Ama burada İran'ın kabiliyetleri, süreci, yürütme biçimi bu zorlukları aşmasını sağlayabilir.
1: O kaslarının hala güçlü olduğunu düşünüyor musunuz yeterince? Yani bu kadar zayiattan sonra?
0: Yani bence bu çok kritik bir soru. Şu nedenle ülke içinde de takip edilecek stratejiye ilişkin bir fikir bildiği yok İran'da. Biliyorsunuz bir lider var, henüz yüzünü görmedik. Yani lider olduğundan bu yana yüzünü görmedik. İşte hastalığı, yatakta olduğu falan gibi haberler var biliyorsunuz. Ama çok uzun olmayan bir vadede muhtemelen 2 hafta zarfında babasının cenaze namazı olacak. Selefi ve babası Ali Hamine'in ve orada görünmesi beklenir. Şimdi dolayısıyla nasıl bir yön belirleyecek bu bir. İkincisi İran'da bu sürecin nasıl yönetileceğine dair, yürütüleceğine dair çok büyük bir tartışma var. Evet siz de işaret ettiniz. Ali Larcani gibi isimleri çoğaltabiliriz. Bir sürü isim öldü. Başta ülke 70-89'dan bu yana yöneten lider öldü. Dolayısıyla yeni kadro nasıl bir yön belirleyecek onu bilmiyoruz. Ama İran'ın ben kaslarının hala oldukça güçlü olduğunu düşünüyorum şahsen. Çünkü İran'da şöyle bir gerçeklik var. Sistemde biliyorsunuz bir devamlılık var. Örneğin şöyle söyleyeyim. Bugün müzakerelerde aktif olarak Muhammed Bakır galiba heyet başkanı evet ama onun yanı başında Abbas Arakçı var Dışişleri Bakanı sıfatıyla. Abbas Arakçı bu COEP'e nükleer anlaşmaya giden süreçte de heyetin içindeydi. Asli parçalarından bir tanesiydi. Şimdi meclis başkanı dediğimiz Muhammed Bakır galiba şu an vitrinde ama unutmayalım daha 2 sene önce seçim kaybetti. Yani başka bir ülkede denklemin dışında kalabilecekken sistem bu insanları kendi içinde tutabiliyor. Bir sistem devamlılığı var. Bu manada İran'ın kadroları var ama bunun için her şeyden önce İran'ın bu anlaşmadan somut bir şey elde etmesi lazım. Eğer İran bu anlaşmadan somut bir şey elde edemezse Bu sizin de haberinizde verdiğiniz petrol satışının serbest bırakılması, işte 12 milyar deniliyor ilk etapta dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi, Amerika'nın ablukayı tamamen kaldırması, askerlerini çekmeye başlaması gibi somut bir kazanım elde edemezse içeride anlaşmaya muhalif olan tarafların tavrı kızışacaktır, daha da sertleşecektir. Bunun için de biraz daha liderliğin pozisyon almaya başlamasını, arıza endam etmeye başlamasını beklemek gerekecek.
1: Yani tabii içerideki tepkilerin zaman zaman ısındığını işte aksiyameli gördük ama en nihayetinde rejimi sarsacak noktaya ulaştığında görmedik. Yani orada da çünkü yapı muhalefet açısından ya da tepki gösterenler açısından öyle bir desteği de çok mümkün kılmıyor gibi sanki.
0: Çok iyi bir noktaya değindiniz. Ben zaten içeride muhalefet kızışacak derken bizatihi siyasal elitler arasındaki muhalefetten bahsettim. Yani İran İslam Cumhuriyeti'nde bir noktada görev yapmış, meclis başkanı olan, Milli Güvenlik Konseyi'nde bir koltuğu olan kişiler arasında, yani elitler arasındaki bir ihtilaftan bahsettim. Değilse toplumsal anlamda biz Ocak ayında da gördük bu sene. Bu protesto dalgaları biliyorsunuz. Çok sayıda insan hayatını kaybetti. Daha sonra savaş döneminde de gördük. Bizzat ABD başkanı da dedi. Dedi ki işte güya Kürtlere bir silah gönderdik, protestocuları vereceklerdi ama maksadımız asıl olmadı falan. Bu manada rejimin toplumsal bir hareketle devrilme riskinin olduğunu ben hiçbir noktada düşünmedim şahsen. Şu andan sonra da öyle bir şey çok mümkün görmüyorum. Devrimler doğası itibariyle çok öngörülemez olabiliyor ama öyle bir noktada olduğunu düşünmüyorum. Ama İran'ın kendi siyasal elitleri, hatta askeri elitleri içindeki tartışmaları da azımsamamak lazım. Arada bir kavga var, gürültü var anlamında söylemiyorum. Sadece farklı görüşler var. Özellikle biliyorsunuz bu İran'da cepheyi payidari ya da İstiklal Cephesi adı verilen oldukça muhafazakar, Amerika konusundaki tavrı 79'dan kalma bir oluşum var. Bu oluşum zaten her şeye karşı. Neden konuşuyoruz? Neden mutabakat imzalıyoruz? Madem ABD'yi vuruyoruz devam edelim diyen bir oluşum var. Eğer somut kazanımlar elde edilmezse ki bu oluşum Pezeşkiyan'a da Abbas Arakçı'ya da çok sert saldırmaya başladı şimdiden. Ve hatta biliyorsunuz Zeynep Hanım geçen gün İran devrim rehberi Müştaba Hamine bir açıklama yaptı. Üçüncü açıklaması eğer bir şey kaçırmadıysam devrim lideri olduğundan bu yana. Dedi ki böyle böyle bir süreç var. Tabii ki halkını önce bir övdü, direnişi övdü vesaire. Sonra dedi ki biliyorsunuz dedi bu konularda benim başka bir pozisyonum var. ABD ile olan ilişkileri kastediyor. Ama dedi bu Milli Güven Yüksek Konseyi bir karar aldı. Cumhurbaşkanı dedi bana ülkemizin hukukunu muhafaza edileceği konusunda bir teminat verdi. Ben de onayladım bunu dedi. Bu geleneksel olarak Ayetullah Hümeyni'nin de babası, yani Müştaba Hamine'nin babası Ali Hamine'nin de kullandığı bir dil. Ama çok böyle gövdesiyle de sahip çıkmadı bu aşamada anlaşmaya. Bu demek oluyor ki İran'ın anlaşmadan ne elde ettiği ya da elde edemediği, bu elitler arasındaki tartışmanın, ihtilafın ne derece sertleşip sertleşmeyeceğini de belirleyecek.
1: Doçent Doktor Serhan Afacan, çok teşekkür ediyorum. Değerli katkınız, vakit ayırdığınız, bizi aydınlattığınız için sağ olun. Burada çok teşekkürler. 30 dakikayı Serhan Bey'in notlarıyla tamamlayalım. Birazdan seans ortasıyla ben geri geleceğim. Biraz daha orada özellikle makro tarafa bakacağız. Ekonomideki dengelere, bu savaşın geldiği nokta itibariyle ürettiği hasar, şimdi oluşabilecek pozitif ortamdan Türkiye'nin ne kadar, Türkiye'nin para politikasının ve makrosunun ne kadar olumlu etkilenebileceği üzerine biraz tartışacağız. Görüşelim az sonra.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam. Garanti BBVA.
3: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
4: DTS uğraşır.
3: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
4: DTS ile ödenir.
3: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
4: DTS kovalar.
3: Güzel de ne bu ya DTS?
4: Dinleyelim.

Kale Kilit. Reklam. Bloomberg ET Radyo. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

geçmem, umrumda değil yaşamam.

0: Merhaba, girişimcilik dünyasına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Betül Bayır, Bilgi Sparkup Tekmer Müdürü. Betül Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Betül Hanım biraz sarsıcı bir yolculuk sonucu yanımıza ulaştı. Ama gayet iyi görünüyorsunuz
1: gayet
0: şu an.
1: Gayet iyiyim, teşekkür ederim.
0: Şimdi tabii biz bu programda girişimcilik ekosisteminin farklı unsurlarını, farklı taraflarını, aslında çoğu zaman da ortak bir yerde buluşan paydasını konuşmaya çalışıyoruz. Sizinle de bugün biraz önce bu Bilgi Üniversitesi bünyesindeki Bilgi Sparkup Tekmer, yani sizin müdürü olduğunuz bu merkez, aslında teknoloji temelli girişimleri desteklemek amacıyla kurulmuş bir tür, ne diyelim, kuluçka merkezi mi, öyle tabir
1: evet.
0: ediyoruz değil mi? Biraz anlatın, yani bu tarafla başlayalım. Ne zamandır faaliyette? Katkısı ne, hedefleri ne?
1: Aslında İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren bir iştirak, bir kuluçka merkezi gibi, bir teknoloji merkezi olarak hizmet veriyor. Tekmerler COSGAP lisanslılar. Yani aslında COSGAP uhdesinde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Daha ziyade küçük ve orta ölçekli işletmelerin özellikle de ARGE süreçlerini burada geliştirdikleri, bu projelerin geliştirme süreçlerinde de bizlerden eğitim, mentörlük, danışmanlık gibi destekler alıyorlar. Ama çok daha vurucu bir tarafı var aslında tekmerlerin. O da ARGE merkezi gibi, ARGE merkezi kanunundan da faydalanılabilen bir yer olması.
0: Yani, bunun avantajı ne?
1: Şöyle mesela özellikle de küçük ve orta ölçekli işletmeler, belki dışarıya satmayı bile düşünmediği, kendi içerisinde kullanmayı planladığı bazı teknolojileri, örnek veriyorum, bir şirket kendi çalışanlarının giriş çıkışını kontrol etmek için, potansiyellerini, performanslarını kontrol etmek için bir yazılım üretmek istiyor. Biz bunları böyle biraz daha içeride kullanılacak özellikle ARGE projeleri diyoruz. Bu projeleri bütün giderlerini, bütün ihtiyaçlarını burada aslında 5746 sayılı kanunun teşviklerinden faydalanıp bütün maliyet avantajlarından faydalanabiliyorlar.
0: Hibe mi, kredi desteği mi bahsettiğimiz, yoksa
1: aslında
0: hepsi
1: ikisi
0: mi?
1: De değil.
0: COSGAP, i̇kisi de değil.
1: Evet, tamam. COSGAP aslında burada işletmelere hem kuruluş hem hızlandırma destekleri veriyor. Ama tekmerler biraz daha farklı bir destek programı. Burada yer alan projeler yapacağı ARGE harcamalarını biraz daha mali müşavirlik tarafı noktasında.
0: Bir tür fizibilite çalışması gibi düşünebilir miyim Betül Hanım? Yoksa bir yol haritası gibi mi düşünmeliyim?
1: Yani aslında şirketlerin bu ARGE süreçlerini, ARGE daha dijitalleştirecekleri, kendi süreçlerini dijitalleştirecekleri o çözümleri, ürünleri, hizmetleri üretirken biraz daha teknoloji tabanlı işler yapmalarını ve ARGE maliyetlerini azaltmalarını sağlayan teşvik ve indirim paketi gibi düşünebiliriz.
0: Bu söylediğiniz kritik bir konu, çünkü aslında teknoloji tarafında son dönemde en çok konuşulan taraf buradaki yüksek montanlı harcamalar. Tabii ki bizdeki COBİ düzeyindeki harcamaların bu noktada olmadığının farkındayım ama çok büyük paralar üzerinden giden bir tartışma. ARGE'ye ayrılan paranın her yıl, her ay belki de giderek

0: yükselmesi bizim gibi KOBİ ağırlıklı bir ekonomide de dolayısıyla bunun yönetilmesinin sanırım çok kritik olduğu bir süreçten geçiyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Ama bizim şöyle yani kurumlar içerisinde daha doğrusu startup ekosistemi açısından düşündüğümüz noktada biraz yani kurucu döngü dediğimiz, kurucu yapısal döngü dediğimiz ekosistemde böyle destekleyici araçlar var aslında. Sizler de programınızda sıkça aslında yer veriyorsunuz. Teknoparklar olsun, tekmerler olsun, kuluçkalar.
0: Bu teknoparklar çok oyun değiştirici oldu sanırım değil mi?
1: Evet, kesinlikle öyle. Şu anda aslında geçen ay mesela yayınlanan Startups Watch ve İSKA'nın İstanbul Kalkınma Ajansı'nın bir raporu var. Orada İstanbul ekosisteminin ne kadar aslında bu oyun kurucularının ne kadar gelişkin olduğunu, niceliksel anlamda özellikle, ne kadar sınırlarına belki de hatta doygunluğuna ulaştığını gösteren rakamlar var çok çarpıcı. Yani 18 tane teknopark sadece İstanbul'da var. 100 küsür zaten Türkiye'de. Hı hı. 55 tane kuluçka merkezi var. 16 tane angel fon var. VC'lerin sayısı sadece İstanbul'da 80'in üzerinde. 21 tane tekmer var. Yani sayılar özellikle yeni başlayan bir startup'ın gelişim sürecinde onu destekleyebilecek işte Angel'dan VC'ye, Kuluçka'dan hızlandırma, 101 tane hızlandırma programı var. Aslında bu ekosistemin niceliksel anlamda çok ciddi bir sistem kurduğunu ve ona böyle bir belki bir fırlatma rampası gibi, özellikle İstanbul özelinde söylüyorum, bir fırlatma rampası gibi bir ortam hazırladığını söyleyebiliriz.
0: Şimdi sizin yani bu merkezin City University of Hong Kong'la bir işbirliğiniz de var değil mi? Biraz evet. Onu da sormak istiyorum. HK Tech 300 programı. Nedir bu program? Aslında yani kabaca anladığım kadarıyla özellikle bu Asya tarafında da tabii yani biz özellikle piyasalar üzerinden çok konuşuyoruz. Bugün KOSPI Endeksinin inanılmaz yerlere gitmesinin temelinde odağında yine teknoloji tarafı var. Tabii geri çekilmelerde de aynı etki o taraftan geliyor ama demek istediğim temanın çok belirleyici olduğu. Dolayısıyla o tarafla işbirliğinde odağınızda ne var?
1: Aslında burada önemli olan şu. Az önce bahsettiğim bir rakamlar vardı ve hani doygunluğa ulaştığını söylüyoruz. İstanbul açısından artık niceliğe değil biraz daha niteliğe odaklanmamız gereken zamanlardan geçiyoruz. Burada biraz daha nitelikli dikey derinleşmenin olması gerekiyor. Biraz daha güçlü işbirlikleri ve globalleşmeyi yani biraz küresel eksana kaymayı artık yani oraya kalibre olmayı düşünmemiz gerekiyor. Tam da bu vizyonla aslında bizim de Profesör Doktor Ege Yazgan rektörümüz bu vizyonla aslında bu City University of Hong Kong'la bu işbirliğini gerçekleştiriyor. Hem bir güçlü bir işbirliği sunmak ekosisteme hem de buradaki Türkiye'deki girişimleri biraz daha global düşünmeye hazır hale getirmek, Asya pazarı gibi aslında çok yönlü bir pazara açılmalarını sağlamak. Yani çok ciddi rakamlar var. Daha yeni açıklanan çok bizim bu ekosistem yöneticilerinin, politika yapıcılarının çok sevdiği şeylerdir böyle raporlar ve daha yeni Haziran ayında bir tane de Mayıs ayında iki rapor yayınlandı. Bir tanesi Startup Genome'un, bir tanesi de yine Deal Room'un. Ve ikisinde de bir tanesinde Türkiye'de şu an 10 basamak yükselerek 3. sıraya geldik. Gelişen ekonomilerde, emerging ekonomiste. Şeyde de Deal Room'un şehirler sıralamasında da şu anda 2. sıradayız. Yani Rising Star şeyinde. Burada şurayı dikkat çekmek istiyorum aslında. Bu rakamlarda yükselmemizin sebebi hızlı unicornlar çıkarabilen, dünyada global yani globalde ciddi bir işte para sıkılaşması olduğu halde bizim İstanbul'daki startupların hala yatırım alabiliyor olması gibi şeyler. Bunun en önemli sebebi globalleşebiliyor olması aslında startup'ın. Yani ölçeklenebilir potansiyele sahip olması. Bizim City University of Hong Kong'da yaptığımız işbirliğinde de odaklandığımız şey biraz bu. Girişimler biraz daha yönünü globale çevirsin. Daha ölçeklenebilir işler, iş fikirleri üretmeye odaklansın.
0: Şimdi bu söylediklerinizden ben şunu çıkarıyorum. Çünkü dünyada bu tartışmalar çok sıcak. Yani özellikle fonlama tarafı, değerleme tarafı üzerinden giden. Bizim bu iklimde pozitif ayrışma potansiyelimizin yüksek olduğunu mu çıkarmalıyım bu söylediklerinizden? Kendi segmentimizde, kendi grubumuzda. Gelişmekte olan ülkeler.
1: Evet, kesinlikle öyle. Burada bizim kırılgan ekonomide

0: dediğimiz yerden İstanbul özellikle bu 2026'da aldığı startupların aldığı yatırımlarla diyelim biraz uzaklaşmış oldu. Yani o kırılganlıktan bir tık uzaklaştık. Yani burada aslında ne demek, hani biraz daha açacak olursak o sınır piyasası dediğimiz yerden biraz uzaklaştık. Yani çok kolay etkilenebiliyorduk aslında dünyadaki ufacık ekonomik dalgalanmalardan, ama şu an İstanbul özelinde yine konuşuyorum. Buradaki startuplar dediğim gibi o dünyadaki daralmalar veya ufacık hani rüzgardan etkilenme kısmından biraz çıkıp artık daha sağlam, daha
1: sürdürülebilir.
0: Kesinlikle daha sürdürülebilir bir ekosistem haline gelmeye başladı.
1: Peki. Şimdi biraz aslında belki burada üniversitelerin rolü neden önemliyi de tartışmak lazım. Yani sonuçta siz üniversite çatısı altında işleyen bir yapısınız. Neden önemli? Yani gerekli mi, şart mı? Gerçi işte Hong Kong tarafında işbirliği yaptığınız da yine üniversite çatısı altında.
0: Evet. Bence şart. Burada aslında yani ekosistemde az önce saydığım oyuncuların her biri başka bir noktayı besliyor diyebiliriz. Yani teknoparklar biraz daha startup tarafında, özellikle onların Go taraflarında, yani girişim ofis dediğimiz taraflarındaki yeni başlayan startupları destekleme noktası. Kuluçka merkezleri de böyle. Hızlandırmalar biraz daha özel sermayenin yatırım yaptığı, kendi satın alabilecekleri ürünleri de geliştiren startupları aslında bir scouting sürecine aldıkları bir taraf oluyor. Kalkınma ajanslarının yürüttüğü çok ciddi programlar var biraz daha o ilmeği arttıracak. Ama üniversitelerin burada rolü biraz daha akademiyi de sahaya taşımak. Burada bizim özellikle SparkUp Tekmer'de örneğin çok keyifli akademisyen girişimlerimiz de var. Yani burada biz biraz daha bir yaratıcı endüstrilere çok odaklanmış durumdayız. Marketing teknolojilerine. Yaratıcı endüstriler, eğitim teknolojileri, yaratıcı endüstrilerden mesela müzik bölümünden bir hocamızın bir girişimi var şu an bizde. Eğitim teknolojileri, gastronomiden bile akademik know-how'ın sahaya ulaşabildiği yerdeyiz aslında. Bir diğer tarafı da, en azından Bilgi Üniversitesi özelinde söyleyeyim, akademiyi sahaya taşırken biraz sahayı da akademiye çekmek istiyoruz. Yani şu an mesela Bilgi'de yüksek lisans ya da işte doktora yapsın diye startuplar, sadece startuplara özel avantajlar var lisansüstü programlarda. Bunlar tamamen bu iki aradaki dengeyi, yani ikisinin birbirinden çok uzak olmasın ama arada bir köprü olmalı mutlaka. Yani akademik know-how'ın sahaya dönmesi, sahanın da biraz daha akademiye o tecrübelerini aktarması noktasında.
1: Kol kola gitmesi gereken bir tema olarak görüyorsunuz. Peki şimdi bir yandan da az önce de vurgu yaptınız. Hani bu işlerin sürdürülebilirliği, ekosistemin dayanıklılığı ve güçlenmesi açısından sermayenin kalitesi de, niteliği de önemli. Bu anlamda nasıl destek veriyorsunuz?
0: Burada bizim Bilgi Üniversitesi SparkUp Tekmer olarak aslında daha ziyade girişimin kuruluş aşamasındaki eğitim, mentorluk, danışmanlık gibi desteklerde çok ciddi bir yatırımımız var. Orada bir zaman ve emek harcıyoruz aslında. Henüz bizim bir fonumuz yok. Ama Türkiye'de zaten biliyorsunuz bu GSYF'lerin artmasıyla, sadece İstanbul'da az önce söylediğim gibi 19 tane GSYF, 80'den fazla VC ve CVC var. Yani Venture Capital dediğimiz ve kurum Venture Capital'ları dediğimiz yatırım fonları var. Burada önemli olan aslında girişimin kendi dikeyine uygun yerlere başvurup sadece parayı da değil, akıllı parayı, smart money dediğimiz şeyin peşinde koşması. Önce Türkiye'de, sonra da globalde bu şekilde büyümeyi hedefliyor olması gerekiyor.
1: Bunun peşinde koşmak için, yani buradaki ihtiyaçları karşılayan, destek veren yapılar mevcut mu şu an Türkiye'de? Mevcut olduğunu anlıyorum söylediklerinizden,
0: evet,
1: ama
0: öyle.
1: Ne kadar etkili ve yaygın?
0: Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani az önce şeyden bahsettim, hani Tekmerlerin COSGAP lisanslı olduğundan bahsettim. Mesela COSGAP, yani daha önce bu noktadaki fonlar daha ziyade hep işte Sanayi Bakanlığı üzerindeydi. Ama COSGAP artık son zamanlarda sadece Tekmer Destek Programı veya kurucu hibe destekleri gibi değil de daha farklı, yani örneğin sadece GSYF'lere yatırımcı olarak katılmak gibi bir şeyle finansmana erişimi kolaylaştırmayı düşünüyor. Yani şuradan düşünelim, Bizim biraz daha sanayi odaklı diyebildiğimiz bir şey yok OSGAP. O yüzden bunu vurguluyorum aslında. Yani hani tabii ki özel sermaye fonları zaten bu alana yatırımlar yapıyor. Ama bir de böyle hani devlet destek, yani İstanbul Kalkınma Ajansı gibi ya da diğer kalkınma ajanslarının verdiği taraf var. Dolayısıyla aslında orada da hem erken aşama hem de sonraki aşamalar için girişimin finansmana erişimini kolaylaştıran oyuncular, aktörler mevcut aslında artık.
1: Betül Hanım, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, bize eşlik ettiğiniz için.
0: Ederim.
1: Sağ olun.
0: Çok
1: Betül
0: sağ olun.
1: Bayır konuğumuzdu. Programı bir değerlendirme ile yine jeopolitik gündeme ilişkin bir analizle tamamlayalım. Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nde Orta Doğu Politikası kıdemli uzmanı Hasan Alhasan, ABD Körfez ilişkilerinin geleceğini değerlendirdi. Bir kulak vererek bu bölümü bitirelim. Ardından seans ortasında görüşürüz.
2: Konuyu daha detaylı tartışmak üzere Orta Doğu Politikası ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden kıdemli araştırmacı Hasan Alhasan bizlerle. Hasan, seninle konuşmak her zaman bir zevk. Doğrudan bir soruyla başlayacağım. Bildiğimiz son gelişme, sabah saatlerinde gördüğümüz son manşetler, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan gelen son açıklamalardı. Gece boyunca gerçekleşen mutabakat zaptı görüşmelerindeki bu sözde ilerleme hakkında ne düşünüyorsun?
3: Merhaba Abir. Seninle olmak her zaman bir zevk. Bence buradaki büyük resim, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında oldukça büyük bir güven açığı olduğudur. Ve bence bu güven açığı tüm müzakere sürecini açıkça karmaşıklaştırıyor. Ve müzakerelerin ayrıntılarını, özellikle de sıralama konusunu karmaşıklaştırıyor. Çünkü esasen her iki tarafta herhangi bir taviz vermeden önce diğer tarafın taahhütlerine sadık kaldığından emin olmak istiyor. Bu yüzden bu güven eksikliğinin gerçekten de durumu son derece karmaşıklaştıran bir faktör olduğunu düşünüyorum. Diğeri ise eylemleri müzakereler üzerinde etkisi olan ve burada özellikle İsrail'i kastediyorum, bu müzakerelerin başarılı olduğunu görmekte mutlaka bir çıkarı olmayan diğer tarafların olması. Bence İsrailliler başlangıçtan beri İran'a karşı uygulanabilir olduğuna inandıkları tek sonucun ve tek yaklaşımın askeri bir yaklaşım olduğu konusunda çok tutarlı davrandılar. İran konusunda henüz ulaşamadıkları askeri hedefleri olmaya devam ediyor ve İran'ın taahhütlerini yerine getireceğine güvenmiyorlar. Ve bu yüzden burada açıkça bir engelleyici olma riski var. Ve açıkçası İsrail'in yapmaya devam edebileceği bir şey Lübnan'daki Hizbullah'a karşı askeri saldırısını sürdürmek. Ve bu da açıkça başarıyı karmaşıklaştırıyor ve ABD ile İran'ın anlaşmasını daha da zorlaştırıyor. Bu nedenle güven eksikliği ve engelleyici olma riskinin varlığının iki tarafın bu müzakereyi sonuçlandırmasını gerçekten zorlaştıran iki faktör olduğunu düşünüyorum.
2: Hasan, konuyu Körfez ülkelerinin perspektifine odaklamak istiyorum. Şimdi, Körfez başkentlerinin başarılı bir sonuç olarak gördüğü şeyler konusunda değişkenler, başlangıçtan bu yana oldukça köklü bir şekilde değişti. Başlangıçta bir rejim değişikliği olmadan bu işin içinden çıkamayız deniyordu. Bu durum bu savaş süresince açıkça büyük ölçüde değişti. Şu anda Körfez başkentlerinin neyi göreceğini düşünüyorsun? Bu müzakerelerin ve nihai bir anlaşmaya yol açacak 60 günlük sürenin başarılı bir sonucu olarak neyi görürler?
3: Bence şuna rağmen, savaş sırasındaki farklı görüşlerine rağmen Körfez ülkelerinin savaşın sona erdirilmesi ve çatışmaların yeniden alevlenmesinin önlenmesi gerekliliği konusunda birleştiğini düşünüyorum. Bir kez daha, çünkü bu çatışmaların sonucunda kendileri için ekonomik ve toplumsal etkinin ne olacağı oldukça netleşti. İran onları Amerika Birleşik Devletleri ile olan çatışmasında rehin tuttu. Hürmüz Boğazı'nı da rehin aldı ve bunlar Körfez ülkelerinin ekonomileri üzerinde yıkıcı etkiler yarattı. Bu yüzden Körfez ülkelerinin savaşın sona ermesini isteme ve daha kalıcı bir ateşkes sağlamak için müzakereleri zorlama konusunda birleştiğini düşünüyorum. Ancak bence ABD ve İran'ın nihayet üzerinde anlaşmaya varmak üzere göründükleri mutabakat zaptının doğrudan hiçbir anlamda Körfez ülkelerinin çıkarlarına hizmet etmediği konusunda net olmalıyız. Belki iki savaşan taraf arasında bir ateşkes sağlamanın ötesinde ötesinde bir faydası yok. Balistik füzeler, İHA'lar ve İran'ın bölgesel faaliyetleri dahil olmak üzere Körfez ülkelerinin güvenliğini sarsan temel endişeleri ele almıyor. Ve Amerikalıların Körfez ülkelerinin İran'ın yeniden inşası için kullanılacak $300 milyar ödemesini bekledikleri oldukça açık. Ve bence bu şu anda Körfez ülkelerinin kendileri için kabul edilemez bir durum. Fakat...
2: Ve Hasan, coğrafyaları ve İran'ın yakın bir ülke olduğu gerçeğini göz önünde bulundurursak, şu noktada Körfez başkentlerinin İran'la ekonomik olarak bütünleşmemiz gerektiğini düşündüğünü mü sanıyorsun? Peki ya o güvenlik üsleri, ABD güvenlik üsleri son 3-4 ayda yaşanan her şeyden sonra, sence ABD'nin bölgedeki varlığına dair bakış açılarını değiştiriyorlar mı?
3: Yani bence savaşın ABD-Körfez ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Ve açıkçası Körfez ülkeleri açısından bir dizi hayal kırıklığı yaşandığı ve ABD'nin güvenilmez olduğuna dair giderek derinleşen bir görüş hakim. Güvenilmez olduğuna dair. Bence bu durum savaşta tamamen şiddetlendi. Kısmen ABD'nin bu çatışma sırasındaki davranışlarının ve açıklamalarının öngörülemez doğası nedeniyle ve Körfez'de esasen ABD güvenlik şemsiyesinin İran'ın füzelerinin ve İHA'larının Hürmüz Boğazı'na yönelik yıkıcı etkilerini ve oradaki nakliyatın aksamasını tamamen engellemediği yönünde bir görüş olduğu için ve tabii ki Körfez ülkelerinin yüksek hava savunma ve füze imha oranlarına rağmen yine de az sayıdaki İHA ve füze nispeten az olsa da hala Körfez altyapısına epey zarar verebildi. Yani bir bakıma ABD'ye karşı büyük bir hayal kırıklığı ve bıkkınlık olduğunu düşünüyorum. Bu aşamada kimsenin İran'la derin bir angajmanı ciddi olarak düşündüğünü sanmıyorum. Bence bu biraz daha sonra gelir. Körfez ülkelerinin şu anda odaklandığı şeyin caydırıcılık duruşlarını yeniden düşünmek ve İran'dan gelecek daha fazla saldırganlığı caydırmak için ihtiyaç duydukları askeri yetenekleri nasıl inşa edebilecekleri olduğuna inanıyorum. Caydırıcılık bir kez sağlandığında bu İran'la daha geniş bir angajman için daha sağlam bir temel haline gelir ki bu da açıkçası gerçekleşmesi gereken bir şeydir ve diplomatik, ekonomik ve diğer biçimlerde de olacaktır. Ancak bunu yapmaya başlamadan önce, her şeyden önce caydırıcılığın inşa edilmesi gerekiyor.
2: Ve Hasan, petrol yaptırımları konusuna kısaca değinirsek, bu mutabakat zaptındaki temel maddelerden biri, İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesi süreci devam ederse, Körfez'de ekonomik açıdan kim kazançlı çıkacak ve kim kaybedecek?
3: Bu anlaşmanın pek çok maddesini çevreleyen belirsizliğin sadece bir parçası. Bence bu kısmen Trump yönetiminin kendi çıkarına hizmet eden bir madde. Çünkü küresel petrol piyasalarında daha fazla rahatlama görmek istiyor piyasalarında. Bence Körfez ülkeleri perspektifinden bakıldığında açıkçası eğer İran piyasaya satış yapabiliyorsa ancak Hürmüz Boğazı diğer Körfez ülkelerinden gelen trafiğe henüz tam olarak açık değilse o zaman açıkça söylemek gerekirse belli ki biraz sorun yaşayacağız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Kafayı taktım, çıkardım. Uzak yakın dekor tuzak. Savaş meydanında bir tutsak.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Önce gün ortası itibariyle bakalım rakamlarla görünüm bize ne söylüyor, fiyatlamalar nasıl şekilleniyor? Borsa İstanbul 14.563 puanda %1,13'lük geri çekilmeyle. Sektörel kırılımlara bakalım nereden geliyor hareket diye. Kırmızı bir sayfa görüyoruz. Bankacılık tarafında %0,93'lük satıcılı seyir. Sanayi tarafta %1'in üzerinde. Kayıplar %1,17. Yine mali tarafta da %0,86 aşağı yönlü hareketi takip ettiğimiz bir gün. Hizmetler tarafı satıcılı %0,43 kadar. Turizm endeksinde seviye %0,4'e gelmiş durumda. Ulaştırma endeksi ise pozitif ayrışıyor. %0,31'lik yukarı yönlü harekette. Paralara bir bakalım orada görünüm ne söylüyor diye. Dolar endeksi 101'in üzerinde 1.14.12'ye geldi. Euro dolar çaprazı. Dolar TL 46.48'de. Euro TL 53'ün çok az üzerinde fiyatlanıyor an itibariyle. Avrupa tarafında hisse tarafında hareketler nasıl? Burada sayfanın tamamının yine kırmızı olduğunu görüyoruz. Londra borsasında %0,41'lik geri çekilme. Paris Kakaran endeksinde %0,65 satıcılı seyir. Frankfurt DAX endeksi %1'in üzerinde kayıp var. Milano borsası en negatif ayrışan %1,23'le. Amerikan vadelilerine bakalım. Dow Jones, Nasdaq, S&P hepsi kırmızı. Nasdaq en negatif ayrışan %2,46 ile. Dow Jones'da %0,43, S&P'de ise %1,24'lük geri çekilmeyi görüyoruz. Buradaki temaları konuşacağız elbette. Hem FED cephesi hem de teknoloji tarafı. Bu çok yoğunluklu, çok büyük paralı halka arzlar, geri çekilmeler, altı ne kadar dolu boş tartışmaları ekseninde. Tahviller yüksek seyretmeye devam ediyor. 10 yıllık tahvil faizi 4.48'de, 5 yıllıklar 4.24'te, 2 yıllıklar 4.18'de. Son olarak emtia kripto para, spot altının ons fiyatı $4,129.43'te, Brent petrol $77.35'ten geçiyor işlemler. Amerikan tipinde ise $73.53 seviyesi var. Gümüş $62.66'e geldi, geriledi. Bitcoin'de de $62.407 seviyesi karşımızda an itibariyle diyelim ve konuğumuzu davet edelim. İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Levent

0: Yılmaz yayına katılacak. Levent Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi tabii baktığımızda hani ağırlıkla savaş gündemini konuştuğumuz, oradaki belirsizliklerin de tam olarak resimden kaybolmadığı bir denklem var. Biraz buradan başlayalım. Küreseldeki diğer temalara da makro temalara da değiniriz. Şu an enflasyonist görülen faktörler ne kadar kalıcı, ne kadar geçici, ne diyorsunuz?
1: Ya aslında cinşeden çıktı. Yani savaş hiç olmasaydı konuştuğumuz ortamla savaş başladıktan sonra konuştuğumuz ortam çok farklılaştı. Şimdi savaş bitiyor gibi görünüyor. En azından haber akışı ona işaret ediyor. Ama savaş bitse bile asla savaş öncesi döneme dönemeyeceğimiz de aşikar. Dolayısıyla piyasalar bunu fiyatlamaya başladılar. O yüzden enflasyonist etkiler uzun süre daha bizimle beraber olacak gibi görünüyor. Hatırlayacaksınız, savaş öncesi dönemde pek çok analizde 2026 yılı için ortalama petrol fiyatlarının 60-62 dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyordu. Oraya asla dönemeyeceğiz. Şimdi oraya asla dönemediğimiz ortamda da enflasyon beklentilerinin savaş öncesine dönme ihtimali yok. Hatta enflasyon gerçekleşmelerinin beklentilerin üzerinde olabileceğine ilişkin riskler de arttığı için açıkçası biz bu enflasyonist şokun etkilerini muhtemelen 2026 yılı boyunca hissedeceğiz. Ve muhtemeldir ki bu barış anlaşmasının imzalanması seyrinde ortaya çıkacak volatilite de 2027'nin belki ilk çeyreğinde bu enflasyonist etkilerin devam edeceği gibi bir risk oluşturuyor. Zaten bunu biz Amerika tarafındaki, Amerika piyasalarındaki fiyatlamalarda görmeye başladık. İşte Fed'in faiz artırmasıyla ilgili tahminlerin yoğunlaştığını görmeye başladık. Bütün bunlar da aslında enflasyon tarafındaki şokun uzun süre bizimle beraber olacağına işaret ediyor. Tabii Avrupa Birliği tarafında da benzeri durumu yaşıyoruz. Gelişmekte olan ülkeler zaten, özellikle Türkiye gibi net enerji ithalatçısı ülkeler zaten bu şoku çok yüksek oranda yedi. Yine hatırlayacaksınız, Merkez Bankası, Türkiye Merkez Bankası 2026 yıl sonu ara hedefi 16'yı 24 olarak güncelledi. Yani yarı yarıya artırdı. Hatta o da yetmedi. Benim ara hedefim 24 ama 26 olacağını tahmin ediyorum dedi. Pek çok ankette ise %30'un altı başarı olarak görünebilecek bir enflasyon sürecinin içerisindeyiz. Ve ben açıkçası endişeliyim. Hani %30'un altına gider miyiz konusunda endişeliyim.
0: Siz ne bekliyorsunuz?
1: Yani bu haliyle devam edeceksek %30'un altı yani biraz riskli görünüyor. Pek gerçekleşmeyebilir ama arada bir yerde gayri safi milli hasıla büyümesinden, yani ekonomik büyümeden feragat edecek ilave sıkılaştırmalar göreceksek eğer, o başka yan etkileri olan ama enflasyonun %30'un altında bitebileceği bir senaryoyu sağlayabilir. Ama orada da istihdam tarafındaki kayıpları, reel sektör tarafındaki kalıcı hasar riskini göz önünde bulundurmamız gerekiyor.
0: Şimdi Levent Bey, şöyle devam edeyim. Yani evet, savaş öncesi seviyeler, özellikle petrol üzerinden analiz yapıyoruz, uzak görünüyor. Ama hızlı da bir geri çekilme oldu. Dolayısıyla bir miktar bir pozitif atmosferden de söz etmek mümkün. Şimdi buradan bizim ekonomimizin faydalanma, daha doğrusu olumlu etki alma potansiyeli nerelerde, ne kadar var? Yani şöyle de sorabiliriz aslında soruyor. Yani hani bozulmuş enflasyon beklentileri, tamam belki savaş öncesine tam dönmeyecek ama ne kadar toparlanabilecek? Tüketici güveninde bakıyoruz, yeniden bir miktar hareketlenme var. Orası yükselmeye başlamış. Yavaşlayan talep canlanır mı? Tabii şu soru var. Çıktığı açığı üzerinde etkisi ne olur? Biraz bu cenahtan da konuşalım mı?
1: Yani şimdi çıktığı açığı kısmında Merkez Bankası çok yakından takip ettiği bir konu var. Yani Merkez Bankası aslında o çıktığı açığında ekonominin geneline yayılan olumlu bir havayı ne kadar görmek istiyor emin değilim. Çünkü orada olumlu hava enflasyonist oluyor. İkinci kısım tüketici güveni tarafı. Orayı da, yani ne kadar tüketiciler yeniden tüketim davranışlarını hızlandırırlar konusu da bir soru işareti. Çünkü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu metinlerine baktığımızda oradaki toplam talep gelişmelerinin dezenflasyonu destekleyici seviyede olması önemli bir değişken. Eğer biz işte tüketici güveni tarafında buna 12 ay sonrası için baktığımızda gelir durumunun daha iyi olacağı

0: Yani ve işte tüketicilerin işte önümüzdeki 12 ay boyunca harcamalarını artıracağını öngörmeye başlarsak o dezenflasyon patikasını destekleyici olmaktan çıkabilir. O yüzden yani aslında enflasyon için iyi olan veri makroekonomik denge için kötü de gelişmeye başlayabiliyor ki biz bunu hep zaten yaşadığımız konu. Türkiye bu döngü içerisinde yaşıyor biliyorsunuz. Yani ben orada biraz endişeliyim. Eğer hani özellikle hane halkının beklentileri olumluya dönmeye başlarsa hane halkı harcamalarını artırıyor. Bunun enflasyonist bir etkisi var. Şimdi tabii ki enerji fiyatlarındaki geri çekilme son derece önemli ama biz orada önemli bir adım attık biliyorsunuz. Eşel Mobil tarafında o da bütçe tarafını çok zorladı. Zorlamaya devam ediyor. Bütçe açıklarına baktığımızda Eşel Mobil'in etkisini belirgin bir şekilde görüyoruz. Şimdi hal böyle olunca yani bir tarafı yaparken öbür tarafın bozulma ihtimalinin güçlü olduğu bir ortamda olduğumuz için ben enerji fiyatlarındaki geri çekilmenin evet enflasyonist etkileri hafifleteceğini öngörüyorum ama bütçe tarafındaki bozulma diğer yandan kamunun belirli alanlarda daha fazla gelir elde edebilmek için bütçe dengesine gelir tarafından daha yaklaşabilmek için ilave adımlar atmasını gerektirebilecek sonuçlar da doğurabilir. O yüzden ben çok emin değilim yani hani enerji fiyatlarının geri çekilme bize çok rahat bir nefes aldırır mı? Çok emin değilim çünkü bizdeki bozulma çok yoğundu zaten. Yani bizim enflasyon tarafındaki bozulmamız çok yoğundu. Bizim fiyatlama davranışlarımız düzelmemişti. Biz savaşa hakikaten kötü bir anda, kötü bir durumda yakalandık. Hem fiyatlama davranışları hala düzelmemişti. Hem Merkez Bankası rezervleri tarafında özellikle 19 Mart sonrası dönemin etkilerini tam olarak gidermemiştik. Yani 19 Mart dönemine tam dönememiştik. Şimdi kötü bir anda yakalanınca savaş bitse bile, enerji fiyatları geri çekilse bile yarattığı tahribatı toparlamak kolay olmuyor. O yüzden ben bir miktar İhtiyatlı, iyimser taraftayım. Enerji fiyatlarının çekilmesinin Türkiye ekonomisine katkısı noktasında. Ama şu da bir gerçek, daha kötüsü olabilirdi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Sayın Fatih Birol'un savaşın ilk haftalarında yapmış olduğu değerlendirmeler ve tahminler vardı. Eğer savaş uzarsa 120 dolar varil petrol fiyatı, 140 dolar, 150 doları konuşuruz gibi raporlamalar vardı. Oraya gitmediğimiz için mutluyum. Ama bu geri çekilme savaş öncesine bizi döndürür mü sorusunun cevabı da hayır. Hasar aldık ama savaş bitiyor olduğu için bu hasarın düzeyinin korkunç senaryolara göre daha iyi, daha ılımlı bir yerde olduğunu değerlendirebiliriz. Ama bizim hakikaten fiyatlama davranışlarında hala yoğun bir bozulma yaşadığımız aşikar. Merkez Bankası'nın bu alanda çok zorlandığını görüyoruz. Enflasyon beklentileri tarafında özellikle hane halkının beklentileri bir türlü gerçekleşen enflasyonu yakınsamakta başarı sağlayamadı açıkçası. Yani hane halkı hala çok yüksek bir beklenti içerisinde. Tabii dünyanın her yerinde böyle bu arada. Amerika'ya baktığımızda da Avrupa Birliği üyesi ülkelere baktığımızda da hane halkı beklentisi her zaman profesyonellerin ve reel sektörün üzerinde oluyor ama bizde makas aşırı açık. O aşırı açık makas hane halkının tüketim alışkanlıklarını ve üreticilerin, satıcıların da fiyatlama davranışlarını düzeltmesini engelliyor. Bununla ilgili iki önceki enflasyon raporunun içerisinde önemli bir kutu vardı. O kutucukların içerisinde şunu gördük. Reel sektörün ve hane halkının enflasyon beklentilerinin çok yüksekte olması maalesef fiyatlama davranışlarını da bozuyor. Orada dengenin oluşabilmesi için biraz stabil bir süre yaşamamız lazım. Ama o da maalesef dönem dönem hem dış şoklar, dış etkiler hem de yurt içinde yaşanan ekonomiyi etkileyen ekonomi dışı faktörlerin etkisiyle bir türlü mümkün olmadı.
1: Levent Bey, şunu da sormak istiyorum size. Şimdi son dönemde özellikle altın tarafındaki hareketler üzerinden de takip etmemiz gereken iki başlık var. Bir, bizim rezerv, Merkez Bankası'nın rezerv tarafına etkisi. İki, hane halkının yatırım ve harcama eğilimlerine etkisi. Şimdi tabii burada çeyreklik değer kaybı %20'nin üzerine geldi. Hani dolar güçlenirken altın değer kaybediyor. Bir, bunun Merkez Bankası'nın dediğim gibi yani nominal rezerv seviyesine potansiyel etkisini nasıl görüyorsunuz? Sonra da hane halkı tarafını soracağım.
0: Şimdi tabii biz iç ve dış şoklar olduğunda özellikle kur tarafında

0: kurun enflasyona geçişkenliği yüksek olduğu için Merkez Bankası'nın finansal istikrar görevi kapsamında kuru dengeleyici adımlar attığını biliyoruz. Her ne kadar Merkez Bankası bizim bir kur seviyesi hedefimiz yok dese de finansal istikrar kapsamında kuru dengeleyici adımlar atıyor. Bu dönem dönem karşılık oranları üzerinden, dönem dönem işte faiz seviyesi üzerinden, dönem dönem de kur satışıyla, döviz satışıyla oluyor. Bazen de özellikle dolar rezervlerinde azalma olduğunda veya orada swap hariç net rezervde eksi riski oluştuğunda fiziki altın satışı da oldu. Şimdi hal böyle olunca altının Merkez Bankası toplam rezervleri içerisindeki önemi de oranı da artıyor. O açıdan altın fiyatlarındaki düşüş bizim rezervlerimizi olumsuz etkiliyor. Hani bir noktada altın fiyatlarının çok yüksek olduğu bir noktada acaba bir hedge yapılabilir miydi? Soru işareti her zaman var. Sanki Merkez Bankası onu yapmadı gibi okuyoruz rezerv gelişimlerinden. Ama pek çok Merkez Bankası fiyatlar 5000 dolara giderken sanki hedge ettiler. Yani fiyat sabitleme gibi amiyane tabirle sigortalama işlemlerini yaptılar ama biz sanki yapmadık gibi görünüyor. Bir arada yoğun altın satışı olduğunu biliyoruz. Hem orada altın rezervlerinin fiziki kısmında azalma oldu, hem de altın fiyatlarının düşüşü de rezervleri olumsuz etkilediği için evet, bu soru işareti bizimle beraber olmaya devam edecek. Ama tabii son haftalara baktığımızda Merkez Bankası'nın yeniden rezerv bitirmeye başladığını ve o dipten geri dönmeye başladığını da gördük. Fakat bizim temel konumuz şu: altın volatil olmaya devam edecek gibi görünüyor. Ve açıkçası yurt içi yatırımcılar açısından da ben daha farklı risklerin olduğunu görüyorum. Mesela onlardan bir tanesi de şu: yani ben mesela doktora tezim benim altın piyasaları üzerine, yani küresel finansal krizin altın spot ve future piyasaları üzerine bir doktora tezi yazdım. Ama hani ben şunu söyleyemiyorum, yani ben altın uzmanıyım diyemiyorum ama ekranlarda işte altın piyasaları uzmanı, altın uzmanı diye bir sürü insan bireysel yatırımcılara, küçük yatırımcılara çok yüksek fiyat hedefleri vererek altın aldıracak açıklamalar da yaptılar. Dolayısıyla bizim burada bir bilgi akışı noktasında da açıkçası bir karmaşık dönemde olduğumuzu göz ardı etmememiz lazım. Bu volatilite devam edecek. İçeride altın fiyatlamasında bir de TL faktörü var, kur etkisi var. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü ya bugün İran Savaşı bitse bile dünyanın önünde farklı riskler var. Hani biz İran Savaşı'na odaklandık, onu konuşuyoruz. Bitti, bitecek, İsviçre'deki görüşmeleri takip ediyoruz. Ama bu arada Ukrayna Rusya'ya daha farklı bir saldırı gerçekleştirdi. Hani İran defterini kapattığımızda dönüp Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel ekonomi üzerindeki risklerini konuşmaya başlayabiliriz. O yüzden ben altın konusunda çok kesin yön ve seviye belirtmekten uzak durulması gerektiğine inanıyorum.
1: Levent Bey, bir dakikalık bir cevap mümkünse rica edeceğim. Hane halkı çünkü buradaki sert yükselişten epey faydalanmıştı. Şimdi harcama iştahını ve tasarruflarını nasıl etkiler?
0: Açıkçası altın tarafında dediğim gibi, yani yükselirken daha yüksek hedefler belirtilmişti. Fakat şu anda kayıpların da yoğunlaşmaya başladığını gördüğümüz için benim tahminim bu kez sabit getirdi Türk lirası enstrümanlara olan ilgi artacaktır. Eğer biz bir noktada Türkiye Merkez Bankası'nın da faiz indirimlerini konuşmaya başlarsak, ki şu anda en ihtimal Eylül gibi görünüyor. Hani Eylül'den itibaren bir faiz indiriminin gündeme gelmesi gibi görünüyor ama arada bir yerde Merkez Bankası haftalık repo ihalelerine başlarsa orada biraz borsa tarafında da getiri anlamında heyecan olabilir. Ama şu haliyle baktığımızda ben tercihimi ağırlıklı olarak sabit getirili Türk lirası enstrümanlar üzerine kullanmanın doğru olduğunu düşünüyorum.
1: Profesör Levent Yılmaz, çok teşekkürler katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için sağ olun, hoşça kalın. Bir araştırma masasına gidelim.

0: Bloomberg ET araştırma analisti Mehmet Özdemir bana eşlik edecek bu noktada ve günün piyasa notlarını aktaracak Mehmet.
1: Merhabalar Zeynep. Evet, öğle saatine gelmişken hali hazırda iç piyasaya bir miktar daha odaklanalım isterim ki Borsa İstanbul tarafında son bugün dışarısında son 2 günlük momentum kaybını o tarafta yakından takip ediyorduk. Fakat bugün özellikle 74-75 hissenin yönünü aşağı çevirdiği bir fiyatlamayı yakından takip ediyoruz Zeynep. Endeks en tepe seviyesine yaklaşık %2-%3 civarında yakınken bir miktar daha zorlandığını bu tarafta takip edebiliyoruz. Ama şöyle bir fiyatlamaya baktığımız zaman bugün puan bazlı katkıların az olduğu ve belki Türk Hava Yolları gibi, Hektaş gibi, özellikle bugün tavan seviyelere yaklaşan Balsu gibi hisselerin yaklaşık 3 ila 1-2 puan civarında katkı yaptığı bir ortamdayız. Onun dışında bugün genele yayılan satış baskısıyla birlikte Akbank gibi, Astor gibi, Koç Holding gibi büyük hisselerde de bir miktar daha geri çekilme var ama şöyle bir destek finans faktöring tarafın ve Astor tarafı zaten hali hazırda 35 puan kadar endeksi aşağıda çektiğini söyleyebiliriz. Bir diğer grafiğime gelecek olursam bu tarafta da Zeynep son dönemde özellikle son bir aylık süreçte endeksin bir kanal içerisinde hareket ettiği ve bu fiyatlar üzerinde bir miktar daha oynak fiyatlama gösterdiği bir manzarayı görüyorduk. Fakat özellikle son iki işlem gününden bahsetmiştim. Bugün geri çekilmeyle birlikte artık endeks o yükseliş kanalının alt bandına doğru en azından bir miktar daha hamle yapma çabasında diyelim ve özellikle teknik analistlerin yorumlarına baktığımız zaman da eğer satışların bir miktar daha devam etmesi durumunda 14.200-14.250 bandını önümüzdeki süreç açısından bir miktar daha destek olarak söylediklerini ve bir miktar daha ön plana çıkardıklarını söyleyebiliriz Zeynep. Genel anlamda aslında bugünün riskli varlıkların iştahı açısından baktığımızda da çok olumlu ve pozitif bir günün olmadığını söyleyebiliriz. Borsa İstanbul'da özellikle bugün dünkü hem Wall Street'in zayıf kapanışı, bugünkü Asya'nın ciddi anlamda geri gelmesiyle birlikte hisse senetleri tarafından bir miktar daha küresel tarafta da buna benzer bir fiyatlamayı gösterdiğini söyleyebiliriz Borsa İstanbul çerçevesinde. Şu anda Avrupa tarafında %1'i aşan kayıpların olduğu ana endeksler var. Özellikle Nasdaq vadelileri bugün gün içerisinde %2'nin de üzerinde bir satış baskısı görmüştü. Bugünkü açılışlar da Amerika tarafında çok pozitif bir tabloya işaret etmiyor Zeynep. Teknoloji önderliğinde bir satış baskısını görmüştük ki dün özellikle teknoloji hisselerinde ciddi bir realizasyonu görmüştük. Burada Alphabet başta olmak üzere. Bugün Avrupa'da da ASML başta olmak üzere Avrupa teknoloji şirketlerinde %4'er 5'er civarında satıldığı bir ortamdayız. Borsa İstanbul tarafında tabii teknoloji yoğunluğu bir miktar daha az olduğu için şu anda bankalar, sanayi hisseleri gibi geri çekilen hisseleri burada takip etmek mümkün. Fakat belki bir miktar daha ayakta durmaya çalışan tarafı görecek olursak eğer Zeynep, o tarafta da XTÜMİ endeks olarak takip ettiğimiz daha küçük orta ölçekli şirketleri izlediğimiz Borsa İstanbul endeksinde o tarafta bir miktar daha en azından kayıpların daha ölçülü ve hatta belki yer yer pozitif tarafa geçen bir fiyatlamayı da bu tarafta görüyoruz. Yıl içerisinde zaten küçük hisseler ve büyük hisselerle ilgili birçok rotasyon konusunu burada konuşmuştuk ki bu rotasyonları da yıl içerisinde yılın yarısını hali hazırda tamamlamaya yakınken görüyorduk bu tarafta. Ama bugün en azından BIST 30 hisselerinin bir miktar daha düşüşte önderlik ettiği bir fiyatlamayı görüyoruz Zeynep.

0: Burada noktalayalım seans ortasını. Piyasa hattında 14'te görüşelim.
1: Kamu spotu.
2: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
3: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
4: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
6: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
10: Reklam.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.
2: Regülasyon mevzuat tarafında bu konulara biraz odaklanacağız ki bu sistem dünyanın birçok bölgesinde sağlıklı şekilde işlediği zaman hem üreticiyi, hem sanayiciyi, hem ihracatçıyı ve tüketiciyi, günün sonunda tüm tedarik zincirinin tüm halkını koruyan bir mekanizma aslında. Türkiye bu mekanizmayı ne kadar işletebiliyor, neredeyiz, nereye gidiyoruz'un yanıtını arayacağız. Türkiye Lisanslı Depoculuk Federasyonu Başkanı Mahmut Güzel bize Ankara stüdyomuzdan eşlik edecek. Mahmut Bey, hoş geldiniz elimize.
3: Hoş bulduk İrfan Bey, merhabalar.
2: Merhaba. Şimdi
3: başta size ve tüm Bloomberg Evet ekibine nazik davetleri için teşekkür ediyorum.
2: Sağ olun. Sağ
3: ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize de saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Keyifli bir program olmasını dilerim.
2: Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi süremiz yaklaşık 20 dakika. O yüzden böyle biraz interaktif şekilde gidelim istiyorum Mahmut Bey. Bu sezon dediğim gibi rekor üretim bekleniyor. Gözler o yüzden de biraz stok tarafına çevrildi. Hani öz şeyle başlayayım. Lisanssız depolar şu anda harmana hazır mı? Ne kadarlık bir kurulu kapasiteden bahsediyoruz? Özellikle ve veriler bize ne söylüyor? Son veriler bize ne söylüyor?
3: Teşekkür ederim. Lisans depolarımızın bildiğiniz gibi 14,5 milyona yaklaşan bir kapasitesi mevcut. Bunun da şu anda 10 milyon ton civarında bir boşlukla harmana 367 noktada hazır durumdayız. Çiftçilerimize ve Toprak Mahsulleri Ofisimize hizmet etmek için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Bu sene dediğiniz gibi verimli bir sene olacağını öngörüyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisimiz Sayın Ahmet Güldal Bey'in açıklamalarından onların da 10 milyon ton civarında bir hazırlık yaptığını biliyoruz. Toplamda 20 milyon ton ile bu sene alımda herhangi bir depolama sorunu yaşamayacağımıza inanıyorum.
2: Peki şimdi mesela ben de yayın öncesi şöyle bir borsalara baktım. Normalde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı alım fiyatlarının piyasa altında seyrediyor. Buğday örnek veriyorum işte 16,5 lira bandında aslında açıklanmıştı. Ama ekmeklik buğdayda tabii ilden ile değişmekle birlikte ortalama olarak söylemişler 15,5 lira. Makarnalık buğdayda 14,9-15 lira bandında bir fiyat hareketi var. Arpa tarafına baktığım zaman 12.750 lira ya da işte kilogram başına 12,75 açıklandı ama orada 11,5 lira falan şu anda seyrediyor. Bu sene o yüzden üreticinin refleksi nasıl gelişiyor? Yani lisanslı depoya, TMO'ya bir teveccüh olacağını tahmin ediyoruz. Geçen yıllarda çünkü öyleydi. Bu sene de öyle mi gözüküyor? Piyasadaki hareketler nasıl? Harmanın biraz daha başları sayılsa da önümüzdeki döneme dair nasıl bir hareket bekliyorsunuz? Fiyat ve depolama refleksiyle ilgili.
3: Tabii burada Toprak Mahsulleri Ofisimizin alım stratejilerinin yanında satış stratejilerinin de açıklaması bir etken oldu.

0: Haliyle piyasada günlük işlemler kendi içerisinde bir denge oluşturuyor. Bu da bizim esnafımızın ve sanayicimizin de alım tarafında aktif olmasını aslına bakarsanız biraz tetikliyor. Bunun da totalde yapılacak olan harman sonucunda ürünlerin depolamasıyla alakalı daha da fazla imkan sağlayacağını düşünüyorum aslında. Bu konuda Toprak Mühendisleri Ofisi'nin stratejisini başarılı buluyorum.
1: Şimdi bir de rakamları biraz daha açalım istiyorum. 14.2 milyon tondu yanlış hatırlamıyorsam şu andaki lisans kapasitesi aktif olan. Bu yılın sonuna doğru hedef nedir ve önümüzdeki döneme dair böyle 5 yıllık 10 yıllık hedefler ne durumda?
0: Aslında lisans depoculukla alakalı bizim sektör olarak hedeflerimiz var İrfan Bey. Amacımız Türkiye'de üretilen tüm tahıl ürünlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde kayıt altında tutulduğu ve emtia ticaretinin bütün ülkedeki emtia ticaretinin bir ekosistem altında buluştuğu bir yapı oluşması için mücadele ediyoruz. Tabii ki bu hedeflerin olması için atılması gereken birçok adımlar var. Bunun başında tüm üreticilerimizin bu sisteme ulaşabileceği bir dağılımla total üretim miktarımız olan 40 milyon ton kapasiteyi oluşturmak geliyor. Bu bize artık ayları değil aslında yılları arz anlamında yılları organize edebileceğimiz bir fırsat oluşturacak. Tabii ki hedeflerimiz sadece bunlar değil. Bunların haricinde sadece ülkemizin stokları değil, başka ülkelerin stoklarını da tutabileceğimiz bir yapı oluşturmak gibi bir niyetimiz de var. Bunun için de antrepoculukla alakalı hem lisanslı depo hem antrepoculuk yapabilecek alanlar oluşturmak istiyoruz. Bu sayede başka ülke stoklarını da bu sisteme girmesini sağlayabiliriz. Ama biz bununla da kalmayı düşünmüyoruz. Kendi bölgesindeki komşu ve yakın ülkelerdeki işbirliği yapılarak lisanslı depolardaki yatırımları bu ülkelere de kurmayı ve bu ekosistemi dünya çapında hububatın kalbinin attığı bir sistem haline gelmesini istiyoruz. Bu sayede dünyada hububat ticaretinin yeni teknolojilerle kuşatılmış modern ve güvenilir bir yapıya kavuşmasını sağlayabiliriz.
1: Peki.
0: Bu da mesela bizim Türkiye yüzyılına kattığımız bir değer olabilecektir.
1: Peki Mahmut Bey, şimdi burada mesela lisanslı depolarda ürün çeşitliliği nasıl şekilleniyor? Yani ilk akla gelen şey tabii buğday, arpa, mısır, hububat tarafı ama çeşitlilik ne durumda ve bunların kabaca oransal dağılımı bize ne söylüyor?
0: Şu anda pamuk, zeytinyağı, zeytin, fındık, antep fıstığı gibi aslında birçok üründe lisanslı depoculuk var. Aktif olan depolarımız da var. Ancak yeni bir değişim, dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Bu süreçte de önceliği şu anda hububat ürünlerinin depolanmasını, sağlıklı depolanmasını ve sistemin büyümesi için sağlam temeller atılmasının bir hazırlığı var. Bundan dolayı da mevcuttaki sistem şu anda sanıyorum 12 civarında ürünle devam ediyor yoluna. İleride bu sistem tam tamamıyla istediğimiz seviyelere geldiğinde biz bunu daha farklı sektörlere, belki ileride yaş meyve sebzeye bile hitap edebilecek bir duruma gelebileceğine inanıyoruz.
1: Yani bunu sormamın da sebebi şu, hani dedim ya biraz önce birçok üründe rekor üretim bekleniyor diye, bunlara fındık ve zeytin, zeytinyağı da dahil. Bu sene özellikle fındıkta da bir rekor üretim bekleniyor. Tahminler en azından o yönde, ilk tahminler. Zeytin ağacı varlığımızın her geçen yıl artması, yıllar itibariyle yani 2000'lerden bu yana ciddi bir artış var. Ağaçların meyveye dönmesi, verime dönmesiyle beraber de rekor üretim bundan sonraki dönemlerde önümüze daha sık çıkacak. Acaba buna lisanslı depoculuk hazır mı? Çünkü biliyorum bazı bölgelerde zeytinyağı ile ilgili lisanslı depoculuk çalışması var ama kapasiteler çok düşük. Hani bu 40 milyon tonun ton hedefin içerisinde. Yine tabii ki ağırlık muhtemelen hububat olacak ama diğer stratejik ürünlerde de acaba o hazırlık olur mu diye onu merak ettiğim için soruyorum.
0: Aslında bu 40 milyon ton hedefi sadece hububat ürünleri için. Hmm. Buğday, arpa, mısır özelinde, çavdar ve diğer ürünler de olabilir. Ama bizim her bir ürünümüz çok değerli ve gerçekten standartlarının çok doğru oluşturulması gerekiyor. Bu da bir süreç alıyor. Biz bütün ürünlerimizi, hatta kayısı da şu anda alabiliyoruz. Bütün ürünlerimizi depolamak istiyoruz ama doğru standartların ve sağlam temellerin oluşturulduğu bir yapı altında olmasını aslına bakarsanız daha uygun görüyoruz. O yüzden biraz zaman alabilir ama hububatta sağladığımız performansı illaki diğer ürünlerde de sağlayacağız.
1: Şu anda bakıyorum yaklaşık 53 ilde, 145 ilçede 357 adet depoda lisanslı depoculuk faaliyeti yürütülüyor diye önümde not var. Şimdi mevcut kapasite büyüyor ama depo yatırımı ciddi bir sermaye, işte arazi, teknoloji, işletme maliyeti gerektiriyor. Ve bugünün finansman koşulları da göz önüne alındığında acaba işte faiz, enerji, inşaat maliyeti, işletme maliyetleri, depo yatırımları hala cazip mi? Yatırım iştahı nasıl? Trend olarak baktığımızda.
0: Şu anda tabii lisanslı depolarımıza biliyorsunuz uygulanan muafiyetler var İrfan Bey. Hı hı. Bunların başında da gerçi maalesef şu anda dondurulmuş durumda olan bir Ziraat Bankası yatırım kredimiz var, sübvansiyonlu kredimiz. Bu kredinin ben ivedilikle açılması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda da Sayın Devlet Büyüklerimizden destek bekliyoruz. Ayrıca stopaj muafiyeti ve çiftçi kira desteklerimiz var. Bunlar da bizim için olmazsa olmazlarımız. Son olarak da çiftçilerimizin lisanslı depoyu tercih etmesi için yürürlükte olan ancak maalesef yine kullanımında zorluk çektiğimiz 9 ay vadeli 0 faizli Ziraat Bankası'nın verdiği ÇKS kredilerimiz var. Bunların da kullanılabilmesi için yine devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Eğer bu şartlar yerine gelirse lisans depoculuğun gelişmesi, büyümesi, hatta 40 milyon ton hedefine ulaşmamız için ben herhangi bir engel görmüyorum açıkçası. Bu sayede ülkemizin tarımın arzında da bağımsızlığımızı sağlayabileceğimiz büyük bir değer elde edeceğimize inanıyorum.
1: Yatırımlarda böyle özel sektör, kamu ya da kooperatifler, bu taraftaki dağılım nasıl?
0: Ağırlık özel sektör tabii ki ama kamu kurumlarımız da şu anda hatta ticaret borsalarımız da bu konuda çok aktif. Yine %20'yi %30'u geçen bir yapı değil ama %30'a yakın kamu ve kamu hükmünde kuruluşlarımız var sektörde. Bunun haricindeki yatırımcılarımız genelde özel sektörden.
1: Şimdi Türkiye'de tarımsal üretim planlamasını konuşuyoruz ya, ürün bazında işte hangi bölgede hangi ürün yetiştirilmeli, iklimi, su kaynakları vesaire, bunları baz alarak bir planlamaya geçtik. Şimdi bunu birçok sektörde de aslında konuşuyor hale geldik. Yani un sanayicileri olsun, makarnacılar olsun, işte bazı bölgelerde kapasitelerin atıl olmasından yakınlıyor ya da fazla kapasite olduğundan. İşte bu noktada da lisanslı depoculukta bir yatırım planlaması var mı? Yani örnek olarak ben bir yatırımcı olarak şu anda herhangi bir şehirde istediğim kapasitede yatırım yapabiliyor muyum? Yoksa beni birileri yönlendiriyor mu? Yani şu bölgede yaparsan ihtiyaç var, şu kadarlık bir kapasiteye uygundur gibi bir yönlendirme var mı? Planlamadan bahsedebilir miyiz?
0: Evet, ilk defa belki de ülkede uygulanan bir sistem bu. Şu anda tüm illerimizin, tüm ilçelerimizin, Türkiye İstatistik Kurumları'nın son 10 yıllık verilerini göz önüne alarak bakanlığımız bir çalışma yapıyor ve her ilçeye bir kota belirliyor. Buna istinaden başvurulabilecek ilçeler ve başvurulamayacak ilçelerle alakalı bir tablo yayınlıyor her yıl. Ve yatırımcılarımız da bu tabloya istinaden daha uygun bölgelerde yatırım yapmak için yöneliyorlar. Ben bunu gerçekten çok kıymetli görüyorum. Bütün çiftçilerimizin bu sisteme eşit oranda ulaşabilmesi lazım. Yoksa bu sistemin bir yerde kümelenmesi sektöre de, çiftçimize de, sanayicimize de zarar verecektir.
1: Burada kapasite artışı kadar tabii işin kaliteli teknolojik altyapısı da çok önemli diye düşünüyorum. Sonuçta bu sadece bir inşaat değil.

0: Bunun ciddi bir altyapısı var. Özellikle işte dijitalleşme, otomasyon, iklim kontrolü, depolama gibi çok ciddi teknolojiler var. Çok ciddi, aslında burada da bir pazardan bahsediyoruz. Buradaki entegrasyon nasıl Türkiye'nin? Çünkü o altyapıyı sağlıklı şekilde oluşturmak lazım ki ürünün yani depolanma süreci ve sonraki safhalarda sağlıklı işleyebilsin. Orada nasıl bir tablo var?
1: Az önce de bahsetmiştim. Şu anda gerçekten güzel bir değişim dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Burada da biliyorsunuz Türkiye Ürün İstihdas Borsamız var. Yeni bir şirketimiz kuruldu. Denetleme AŞ diye, Denetim AŞ diye. Artık lisanslı depolarla alakalı denetimlerde teknolojiyi üst seviyede kullanmak için yeni sistemler getiriyoruz. Bunların başında da tabii ki Ticaret Bakanlığımız uzun süredir bunun için mücadele ediyor. Ve standartlar belirlenmek üzere yakın zamanda lisanslı depolarda fiziki ürün miktarını takip eden sistemler, ileride yapılan tüm işlemlerin Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın gözetiminde denetim AŞ ile birlikte kontrol edildiği bir yapıya doğru ilerliyoruz. Fiziki ürünlerin korunmasıyla alakalı zaten standartlarımız mevcut. Ancak yapılan yatırımların modernize edilmesiyle alakalı da bazı çalışmalar önümüzdeki süreçte önümüze gelecek diye düşünüyorum. Ama şu anki haliyle de gayet iyi durumdayız. Daha önce biz birkaç tane ülkede bu lisanslı depoculuk sistemini incelemek için bakanlığımızın yetkilileriyle birlikte ziyaretlerde bulunduk. Emin olun ülkemiz gerçekten bu konuda çok çok ileride diyebilirim.
0: Hangi ülkelerde hani bu konuda model olarak baz alınan, en azından bir fikir edinmek adına öne çıkan ülkeler hangileri daha çok lisanslı depoculukta?
1: İlk başta zaten Amerika geliyor. İlk bu sistemi kuran ülke Amerika. Arkasından Kanada. Biz bu her iki ülkede de temaslarımızı gerçekleştirdik. Oradaki sistem hakkında bilgi sahibiyiz. Ama bizdeki gibi bir ekosistem yok. Amerika'daki sistem daha çok stoklama üzerine. Ama Kanada'daki sistem daha çok ticaretin devamı üzerine kurulmuş bir sistem. Bizdeki sistem bir ekosistem aslında. Hem çiftçinin ürününü depolayabileceği, hem burada pazara arz edebileceği, hem de istediği zaman ürününü fiziki olarak çekebileceği bir yapıya sahibiz. Ve bu da gerçekten şu anda dünyaya örnek olabilecek bir yapıya doğru ilerliyor. İnşallah bu sürecin sonunda çok güzel bir değer elde edeceğimize ben inanıyorum.
0: Dediğiniz gibi bu ekosistem, tabii şimdi Amerika Birleşik Devletleri dediğiniz zaman orada ilk akla gelen şey Chicago borsası, vadeli işlemler borsası ki tarımsal emtia tarafında bütün dünyanın baz aldığı derin bir piyasadan bahsediyoruz. Aslında hedef de galiba biraz hani lisans depoculuk bu işin belki de ilk bacağı ya da bir bacağı, diğer bacağında işte TÜRİP var, Türkiye Ürün İhtisas Borsası var. İşte Elüs piyasası ya da bu piyasanın derinliğinden bahsediyoruz, derinleşmesinden bahsediyoruz ki özellikle burada katılımcı çeşitliliği de çok önemli. Olay sadece bir çiftçi kısmında, sanayicide vesaire değil, tüm paydaşların o piyasayı derinleştirmesinden bahsediyoruz. Bu noktada siz hani değişim ve dönüşümden geçiyor dediniz. Önümüzdeki döneme dair ya da mevcutta regülasyonla ilgili ya da mevzuatlarla ilgili yeni çalışmalar var mı, olacak mı?
1: Zaten 2025 yılında başlayan bir süreçti bu. 2025 yılında birkaç tane mevzuat değişikliğimiz oldu. Şu anda da hem mevzuatta hem de kanunda yapılması düşünülen bazı çalışmalar var. Ticaret Bakanlığımız, İşçilik Genel Müdürlüğümüz bu konuda yoğun mesai harcıyor. Ve sanırım 2027'ye kadar birçok değişiklik olacak diye düşünüyorum. İrfan Bey.
0: Bu noktada hani biraz önce yatırımlar tarafına da değindik ama özellikle hani teşvik ve destek politikaları mevcut. Biraz önce siz birkaç başlığa değindiniz hani ihtiyaç olan şeylere. Burada özellikle atılması gereken öncelikli adımlar neler? Teşvik ve destek mekanizması açısından.
1: Öncelikle bize göre yatırımların devam etmesi açısından sübvansiyonlu krediye biz çok önem veriyoruz. Şu anda bu süreçten dolayı biraz donduruldu maalesef. 9. ayda da sanırım bu yıl sonuna doğru da bunun tekrar yeniden uzatılması gerekiyor. Çünkü bu sene sonlanıyor bu süreç. Hem limitin

0: artması hem de muafiyet oranının, yani faiz muafiyet oranının yükselmesiyle alakalı taleplerimiz tabii ki var. Bu da sektörün gelişmesine, büyümesine katkı sağlayacak son derece önemli konulardan bir tanesi. Bu konuda da biz gereken girişimleri yapıyoruz ve dediğimiz gibi devlet büyüklerimizden de bu konuda destek bekliyoruz. İnşallah güzel bir değer kazanmamıza sebep olacak bu sistemin devam etmesi için bu yatırım kredisinin tekrar açılacağına inanıyoruz.
1: Lisanslı depoların ilk başladığı dönemlerde hatırlıyorum, çiftçilerle ilgili bir anket yapılmıştı o dönemde. Lisanslı depoculukta farkındalık çok düşüktü. Hatta işte çiftçiye verilen nakliye desteği, depolama desteği vesaire birçok orada mekanizma vardı. Sisteme çekmek ve süreci daha güçlü hale getirmek için çiftçi açısından. Baktığımız zaman trend olarak o farkındalık hangi seviyede çiftçi tarafından baktığımızda? Çünkü tabii ki burada TMO ana bir oyuncu. Özellikle depoların kullanımında. Özel sektörün de tabii ki orada önemli bir payı var ama üretici bazında baktığımızda trend bize ne söylüyor?
0: Tabii ki üreticilerimiz şu anda işin daha çok ekonomik boyutuyla ilgileniyorlar. Bu sistemin tamamen yerleşmesi belki biraz zaman alacaktır. Lisanslı depoculukla alakalı üreticilerimizin şu anda büyük oranda artık bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum. Herkes lisanslı depoculukta sistemin nasıl işlediğini, neler yapılabildiğini, nasıl imkanlar olduğunu biliyor artık. En azından büyük bir kesim artık bu konuya haiz durumda. Tabii ki bizim için daha alınması gereken bazı yollar var. Özellikle az önce de söylediğim gibi sıfır faizli kredilerde biz bir türlü tam bir düzen oluşturamadık maalesef. Bu bizim çiftçimizin ürününü lisanslı depoya getirip burayı tercih etmesi için aslında önemli bir konu.
1: Evet.
0: Mevcut şartlarda belki bazı yerlerde kullanımlar devam ediyor ama bazı prosedürler var. İnşallah onlar da zaman içerisinde yerine gelirse
1: Peki.
0: lisanslı depoların sadece Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kullandığı bir depo değil de çiftçinin ürününü ürettikten sonra ilk
1: Evet.
0: uğradığı yer olması gerekiyor diye düşünüyoruz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Yeni sezonda umarım üreticisinden tüketicisine herkes için bereketli bir dönem olur. Lisanslı Depoculuk Federasyonu Başkanı Mahmut Güzel'le birlikte bugün sektöre farklı bir pencereden bakmaya çalıştık. Yarın her çarşamba olduğu gibi saat 12.30'da Tarımhanede karşınızda olacağız. Şimdi hoşça kalın.
2: Reklam. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
2: Bak televizyon hazır.
3: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyan artık.
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Önce rakamlarla görünüm gelsin. Piyasalarda risk iştahının düşük seyrettiği bir gün. 14.575 puanda Borsa İstanbul, %1'in üzerinde satıcılı seyirle. Sektörel kırılımlara baktığımızda bankacılık tarafında biraz daha satışların derinleştiğini görüyoruz. Günün erken saatlerine nazaran %1,36, sanayi tarafta %1'in üzerinde, mali tarafta ise %0,87 seviyesinde kırmızı görünüm var. Hizmetler tarafı %0,39, turizm ise %0,41 aşağı yönlü. Ulaştırma endeksi pozitif ayrışıyor ama orada da biraz geri çekilme var. %0,13 seviyesinde yukarı yönlü hareketin geldiği yer. 46.48'de dolar TL, euro TL 53'te. Euro dolar çaprazı 1.14'e kadar geldi. Dolar endeksi 101.22'de seyrederken. Bu parite bizim için önemli elbette, özellikle ihracatçı cephesi için. Avrupa borsalarına baktığımızda buradaki kırmızı görünüm devam ediyor. Milano borsası en negatif ayrışan taraf olmaya devam ediyor hala. DAX endeksinde %1'in üzerinde geri çekilme var. Kakaran endeksinde %0,7'ye gelmiş kayıplar. Londra borsasında ise %0,38'lik aşağı yönlü hareketi görüyoruz. Amerika'daki özellikle teknoloji tarafındaki satışlarla paralel giden bir piyasa dinamiği olduğunu söylemek mümkün. Dow Jones vadeliler %0,5, Nasdaq %2,70 ki en negatif ayrışan Nasdaq zaten. S&P ise %1,37 aşağı yönlü görünüyor. Getiri eğrisine bakalım. 4.48'de 10 yıllıklar, 5 yıllıklar 4.25'te, 2 yıllıklar 4.19'da. Bu taraftaki görünümde değişen bir şey yok. Uzun taraf, yani her yere yüksek kalmaya devam ediyor diyebiliriz. Bakalım bir emtia kripto para tarafında spot altının ons fiyatı $4,118.43'e gelmiş. Gümüşte $62.20 seviyesi var. Bitcoin'de $62,314 görüyoruz. Brent petrol $77.80'te. Amerikan tipinde ise işlemler $73.83'ten geçiyor diyelim ve hemen ilk bağlantımızı yapalım. İntegral Yatırım'a gidip İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Yusuf Bedir yayına katılacak. Yusuf hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Özellikle Amerika kaynaklı bir iştah kaçıklığının diğer piyasalara da sirayet ettiği bir gün gibi görünüyor. Ne dersin?
1: Evet, aslında bakacak olursak teknoloji temasıyla ilgili bazı hisseler hasar aldı. Nvidia, Alphabet, SpaceX, işte Asya tarafında Samsung gibi hisselerde sert satış baskısıyla karşı karşıyayız. Burada aslında yatırımcıların endişelerinde çok büyük bir farklılık yok. Hala yatırım harcamalarındaki endişeler, yüksek değerlemedeki endişelerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Zaten birinci çeyrek finansallarıyla birlikte bir trend başlıyor.

0: başlamıştı ve eğer bu devam edecekse mevcut makro görünüm buna pek el vermiyor çünkü ikinci çeyrekle birlikte belki devam eder diye düşünüyoruz. Ancak şimdilik bu volatil seyirin devam etmesi muhtemel görünüyor. Diğer taraftan Fed'e yönelik beklentiler biraz daha kötüleşmiş gibi. Yani piyasada neredeyse ikiye bölün diyebiliriz. Bir taraf faiz artırımı beklerken diğer taraf faizlerin sabit tutulmasını bekliyor. Yani burada yetkililer ve yatırımcılar genel olarak bu enflasyonun kalıcı bir etki yaratıp yaratmayacağını ölçümleyecektir. O yüzden ben biraz daha stabil seyirin devam etmesini bekliyorum. En azından bunun ölçümlenmesi bir süre alacaktır. Diğer taraftan Amerika ve İran'la ilgili gelişmeler artık piyasaları çok etkilemiyor gibi. Yani bir barış olasılığı zaten Brent petrol fiyatlarından anlaşılıyor ki oldukça fiyatlandı. Artık bu tarafta bence biraz daha makroekonomik verilere yöneleceğiz. Bu hafta açıklanacak olan PCE verisi bizler için önem arz ediyor. Ve bu veri bazlı fiyatlama bence bir süre daha devam edebilir. Yurt dışına bakacak olursak orada da yine bir satış baskısı var. Ancak yurt dışı kadar keskin değil, özellikle Amerika tarafı kadar. Bu da teknoloji yoğunluklu bir endeks olmadığımızdan kaynaklanıyor. Ancak Fed'e yönelik beklentiler biraz daha kötüleşirse bence biz de artık diğer merkez bankalarına bağlı olarak mevcut politikayı biraz daha değerlendirebiliriz gibi bir izlenim olabilir diye düşünüyorum. Şimdilik 14.200 bandını takip ediyoruz endekste. Eğer bunun altında bir fiyatlama olursa satış baskısı biraz daha derinleşebilir diye düşünüyoruz.
1: Yusuf çok çok teşekkürler. Yusuf Bedir'in notlarını aldık. Stüdyoya dönelim. Hakan Avdan yanı başımda Atlas Portföy Yönetim Kurulu üyesi. Hakan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Serap Hanım.
1: Aslında Yusuf'un bıraktığı yerden devam edelim Amerika'dan teknoloji temasından. Tabii birkaç gündür yani gündemde aslında Amerika'daki dev halka arzlar, buradaki olağanüstü paralar, bundan sonrasına ilişkin olağanüstü yatırım planları konuşulmaya, tartışılmaya, endişeler de o bildiğimiz eksende gelmeye devam ediyor. Şimdi SpaceX'in halka arzı sonrası çok ciddi talebi gördük. Konuştuk da üzerine. Sonrasında yani aslında aşağı gelme potansiyelinden de söz ediyorduk. O da çok sürpriz değil. Bir 600 milyar dolar kadar şu an sabah saatlerindeki haberlerde piyasa değerinden silindiğini görmüştük. Ama dün itibariyle mesela yeni bir borçlanma hamlesi de yapacağını öğrendik. Bir halka arz, özür dilerim, tahvil ihracı olacak. Tahvil ihracına çıkacağı anlaşılıyor. Şimdi tabii çok ciddi hani nakit tüketen bir şirket görünümü var burada baktığımızda. Ve dolayısıyla hani bu değerlemelere ulaşmış şirketlerin bu kadar halka arz gelirine rağmen nakit ihtiyacı duyuyor olması da ayrıca tartışılıyor. Sürdürülebilirliği, işte fiyatlamanın ve çarpanların geldiği yer ve bunların sürdürülebilirliği de tartışılmaya devam ediyor. Ne diyorsunuz?
2: Amerika'da aslında son yıllarda olay biraz ona döndü. Yani şirketlerin geleceği satın alınıyor. Yani gelecek karları, gelecek ciroları, gelecek iş modelleri hatta satın alınıyor diyebilirim. Bunu özel bir takım şeylerden de biliyorum. Yani herkes aşağı yukarı işte yeni bir teknoloji şirketi bulalım, düşük değerlemeden alalım, nasıl olsa işte bu gelecekte iyi olacak ve işte buradan para kazanacağız. Yani bu hissemizde şeyden, yatırımdan para kazanacağız diye bakıyor. O nedenle geleceğe çok fazla odaklanılmış durumda. Tamam, tabii ki şu anki bilançolar, bizler de tabii ki bakıyoruz ama bu gelecek çok uzun vade gelecek olabiliyor genelde de. SpaceX olayında da biraz öyle. Yani tamam, bir iş modeli var, çok ciddi bir, çok farklı bir iş yapıyor tabii ki ama değerlemeler de zaten ona göre. Yani bugün bir analiz okudum hatta SpaceX konusunda. Aynı şeyi söylüyor, tamam, ama bu şu anki değerleme gelecek değerlemesinin de şeyini de yansıtıyor, nakit akımlarını da yansıtıyor zaten şu anki fiyat diye bir şey de var, yorum da okudum, hatta bir analiz şeyi de okudum. Aslında zaten biraz öyle, yani bu gelecek çok hızlı satın alınıyor ve çok hızlı da satılıyor bu sefer tabii. Beklentiler biraz değişmeye başladı ki işte SpaceX'te de bunu tetikleyen olay bu tahvil satışı oldu. Zaten zarar ediyor şirketler, aslında bakarsanız çoğu şirket zarar ediyor. Pek çok şirket zarar ederken dediğim gibi gelecekteki takımları veya işte gelecek karlarını satın alma yönünde hareket ediyor insanlar. Yeni bir şey, yeni bir yatırım bulma gibi. Biraz şeye de benzettim. Bitcoin ne de, yani çok aynı değil tabii ki ama yani haksızlık ederim Bitcoin demekle, ama yani yatırım mantalitesi açısından belki
1: beklentiler
2: öyle.
1: Beklentiler açısından.
2: Beklentiler
1: belki
2: açısından biraz öyle. Dediğiniz gibi yani çok ciddi kontratlar alıyor, tamam, ama bunların bir farklı bir iş modeline girip kâra geçmesi için yani uzay yarışı, çok farklı şeyler yapması lazım. Hani işte ne bileyim işte, interneti oraya taşıyor, başka şeyleri, veri merkezlerini taşıyacağım diyor uzaya. Göreceğiz. Yani bunlar olursa çok farklı bir yere gelebilir ama bunu görmek de lazım. Biraz şimdi erken hareket ediyoruz tabii
1: hikaye ki. Hikaye tam da buradan yürüyor aslında dediğiniz gibi. Mesela önümüzdeki 5 yılda bu yapay zeka odaklı şirketlerin altyapı yatırımlarının JP Morgan'ın da yanlış hatırlamıyorsam dün de aktardım. Hesaplaması öngörüsü 5,5 trilyon dolar borçlanacağı bu şirketlerin. Şimdi Amerikan toplam borçluluğunun ciddi bir yerine tekabül ediyor. 39 trilyon dolarlık borcu olduğu düşünülürse. Dolayısıyla bir, yani bunun sürdürülebilirliği, piyasanın likidite koşullarının buna ne kadar elverişli olduğu ve sonrasında da elbette yani buradaki endişeler noktasında ne kadar bertaraf edebileceği tartışması da karşımızda durmaya devam ediyor anladığım kadarıyla. Ama hani para da burada dönmeye devam ediyor.
2: İşte ama hani genelde benzetiliyor. Ben de biraz benzetiyorum. Dotcom bubble hikayesine çok benziyor aslında. Hmm. O zaman da işte internet yeni şirketler uçacak.
1: Şimdi buradan biraz çok... Alan Greenspan'e de geçelim o zaman. Siz biraz şey yapın, tamamlayın.
2: Yani buna da benziyor aslında açıkçası. Çünkü orada da tamam, orada orayı aşabilen şirketler, bunu kâra döndürebilen, iş modeline döndürebilen şirketler yaşıyor. Ama çok şirket de battı. Bunu şey yapamayan. Ve artık rakamlar çok uçuk noktalara geldi. O zamanlar milyar dolarlardan söz ederken şimdi trilyon dolarlardan söz ediyoruz. Yani beklentiler çok hızlı satın alınıyor. Dediğim gibi çok hızlı satılıyor ve çok yüksek beklentilerle hareket ediyoruz. Trilyon dolar seviyesindeki rakamlarda yani biraz korkutucu. Bu sefer geri dönüşler de ona göre hızlı oluyor. Bunların hakikaten biraz yatırımcının, tabii ki Amerika'da biraz daha mentalite şey, biraz yatırım şeyi, perspektifi değişti ama biraz daha sakin bakmak gerekiyor. Ben o zaman o yılları hatırlıyorum, orada yaşayan arkadaşlarım falan, ya arkadaş bu böyle bir değerleme olmaz, aman dikkat edin diyorduk. Yok olur mu öyle şey, işte uçtu kaç yani dotcom bubble zamanında, hı hı. Ya işte bu şirketler bu kadar değerli, şöyle olacak böyle olacak diyorlardı, hepsi çakıldı biliyorsunuz. Umarım öyle olmaz. Ama her şirketin yaşayamayabileceğini de göz önüne alalım. Yani şu andaki ben göz önünde olan şirketleri söylemiyorum sadece ama Amerika'da baktığınız zaman bu yönde ciddi bir trend var. Çünkü her türlü teknoloji şirketine aman yatırım yapalım gibi bir trend var. Hepsi iş modelini şey yapamayacak, yani o değerlemelere büyük ihtimal ulaşamayacak, bir kısmı fail edecek açıkçası.
1: Şimdi niye Alan Greenspan'i telaffuz ettim? Dün kendisinin vefat haberini aldık, 100 yaşında, işte merkez bankacılığı tarihinde önemli yeri olan bir isim. Şimdi yeni Merkez Bankası Başkanı Warsh'un hem iletişim dili hem de yaklaşımı aslında o döneme benzetildiği için de ve bu teknoloji temasıyla yakından ilişkili olduğu için de telaffuz etme ihtiyacı duydum. Çünkü o da teknoloji üzerinden bir dezenflasyonist etki beklentisini dile getiren, aslında Warsh'ta da benzer şeyleri görüyoruz ama bir yandan da son toplantıdan çıkan mesajlar piyasa tarafından faiz arttırım beklentisi olarak yorumlandı. Şahin bulundu. 2 indirim bekleniyor yüksek oranda. Piyasa Warsh'u doğru anlıyor mu? Önce onu sorayım. Siz ne görüyorsunuz?
2: Ya ben aslında Warsh'un mesajlarını olumlu buldum. Çünkü aslında şu açıdan, merkez bankacılığı açısından öncelikle, yani bağımsız merkez bankası olması açısından, yürütmesi açısından. Çünkü Trump'a çok fazla bağlı olacak. İşte Trump faiz indirimi istiyor. Hı hı. Powell'ı mahvetti faiz baskısıyla, indirimi yap diye her türlü şeyi söyledi. Warsh bu verdiği mesajlarda çok da öyle politik davranmayacağını, yani faiz arttırma, tamam kendisi fikir beyan etmedi ama faiz arttır, pek çok Fed üyesi faiz arttırma yönünde zaten görüşleri var. Ondan da çok uzak olmadığını, enflasyonu öncelikleyeceğini, sıkı para politikası, bunları aslında devam edeceğini söyledi. Ya pek çok kişi de biraz daha indirim yönünde olabilir, daha yumuşak bakabilir diye düşünürken tam tersi bir mesaj verdi. Ben açıkçası bunu olumlu buluyorum. Çünkü sonuçta zaten şu anda Amerika'da enflasyon %4'e gelmiş durumda. Faiziniz 3.75, daha fazla artmayacağı da henüz belli değil. Tamam, şimdi İran Amerika savaşı anlaştılar gibi görünüyor ama o kadar da kırılgan ki bir günden ertesi gün her şey değişebiliyor. Petrolün akmaya başladığı pompa fiyatlarına da yansımaya başladı Amerika'da. Ama bu hemen ertesi gün enflasyon düşecek demek değil. Bu biraz bir süreç tabii ki. Onun için bu önümüzdeki aylarda da enflasyon yüksek çıktığı takdirde faiz arttırımı da gündeme gelebilir. Kaldı ki Amerika'da ekonomi de güçlü seyrediyor. Onun için de yani faiz indirimi yönünde bir önyargı yok. Yani Walsh'un da bu yönde bir mesaj vermesi ben açıkçası olumlu karşıladım diyebilirim. Ha şey dili tabii ki ayrı. Yani komünikasyon, iletişim, guidance vermeyeceğiz diyor. Pek bir şey söylemeyeceğiz diyor falan. Onlar ayrı konular tabii ki ama genel manada biraz daha olumlu diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi baktığımızda bu savaşla beraber aslında fiyatlamalardaki çelişkileri de çok konuşur olduk, yani farklılaşmaları, kopmaları. Yapay zeka fiyatlaması başından beri zaten bambaşka bir yere oturuyor. Teknoloji hisseleri fiyatlaması. Ama bir yandan da işte dolar, petrol, altın fiyatlaması başka bir yönde hareket ediyor. Yani birbirleriyle ters hareket eden bir petrol ve altın var. Savaş ortamında geri çekilen bir altın görüyoruz. Yukarı giden bir dolar var. Şimdi artık bu hissenin başka, tahvilin başka, dövizin başka hareket ettiği ve de altının fiyatlama. Yeni normal bu mu artık?
2: Yeni normal bu değil aslında. Bu biraz bir anomali oldu piyasalarda. Hı. Çünkü biliyorsunuz bu altın her zaman güvenli limandır. Hı hı. Savaş başladığında ben de dahil açıkçası ya altın çıkar diye düşünmüştük. Tam tersi oldu. O da tabii ki doların değer kazanması, kaybetmesi, işte enflasyon olması, enflasyon nedeniyle faizlerin yüksek kalacağı veya yükseleceği yönündeki endişeler, bu da doları destekledi. Dolar çıkınca altın düştü. Yani bu biraz ters bir şey oldu tabii ki. Beklentilerin ötesinde bir şey oldu. Bence tekrar piyasalar eski normale dönecektir. Yani eski şeyler, yani bu ilişkiler, pariteler, dolar, emtialar ilişkisi bence yine tekrar eski olması gereken yere dönecektir. Çünkü şu var, yani sonuçta emtialar dolarla fiyatlanıyor. Dolar yükseldiği sürece fiyatının yükselmesi söz konusu değil. Tabii ki düşüyor. Yani o ilişki ters orada. Bence biraz daha ona tekrar dönüyoruz gibi görünüyor. Savaşın işte etkisi azaldıkça eski tabaya döneceğiz biz.
1: Şimdi altında hani çok ciddi bir yükselişten sonra şimdi çeyreklik kayıp %20'nin üzerine gitmiş.
2: %25'i oldu aşağı yukarı, evet.
1: Evet, dolayısıyla yani işte dolar güçlenirken altın değer kaybediyor. Ben bunun özellikle hane halkı tercihleri açısından yapabileceği etkiyi sormak istiyorum size. Çünkü orada ciddi bir kazanım elde etmişti hane halkı. Bunun bir kısmının işte konut yatırımlarına da yönlendiğini gördük. Şimdi kayıplar bu yatırım ve harcama tavrını nasıl değiştirir? Ya da değiştirir mi?
2: Eski normale getirir açıkçası. Hı. Yani sonuçta tamam. Ya onun etkisi de hep konuşuluyor ama yani bir ekonomik bir çalışma yani ya da bilmiyorum ekonomi yönetiminin biraz belki yapması lazım. Mutlaka bir etkisi var. Bir zenginleşme etkisi yaratıyor insanlar. Ama Türkiye'de şu var, yani bu altınlar genelde yastık altında tutulur zaten. Hı hı. Yani hakikaten çok yükseldiği noktada tamam çok yükseldi, ev alabilirim, araba alabilirim diyen insanlar mutlaka oldu. Bunlar olmuştur ama onunla o talep oldu bitti bence. Yani bu saatten sonra tekrar altınları bozup alalım, yani o dediğim gibi normale dönecektir. Ya yani bunun etkisinin ne kadar olduğunu ben bilmiyorum tabii ki ama onun için çok ayrı bir çalışma yapılması lazım muhtemelen. Yani dediğim gibi kamu tarafından da belki bunun bir yapılması lazım. Bir etkisi oluyor şu anda. Altın fiyatları hani hakikaten %25 düştü ama şu an bir şeyde de bakarsanız bir senelik süreçte de hala bir %20 civarında da yukarıdayız. Gümüş tamamen apayrı bir hikaye zaten. Evet, o çok ciddi bir yükseliş yaşadı. Orada da işte biraz spekülatif bir yükseliş oldu ve geri dönüş oldu. Yani ben altının biraz daha da ineceğini de düşünüyorum. Yani dolar endeksi hala 100 şu anda.
1: 101'in üzerine gitti.
2: Evet, 101 Amerikan şeyleri onları yine hala 4.5'ları gördü.
1: 4.48'de 10 yıllıklar.
2: 4.52'yi gördü galiba, 4.48'e indi. Ama yani dolar güçlü kaldığı sürece altın dediğim gibi biraz eski normal, yani biraz daha da 4000 dolara doğru bir iniş öngörüyorum ben.
1: Revizyonlarda aslında size paralel geliyor uluslararası kuruluşlardan. Peki biraz bizdeki hisse tarafına konuşarak devam edelim son birkaç dakikada. Şimdi tabii bizim açımızdan aslında neredeyse 3-3,5 senedir faiz borsanın üzerinde bir ne diyelim gölge. Dolayısıyla hani her yıl hızlı bir enflasyon ve faiz geri gelişi beklentisiyle başlıyoruz ama ve tabii ekonomik aktivitenin de hızlanacağı, şirket karlılıklarına yansıyacağı beklentileri buna ekleniyor. Öyle olmuyor. Borsanın temel hikayesi bu senede ötelenmiş görünüyor. Borsa İstanbul'un kaldığı yerden devam etme potansiyelini, yani savaş öncesi ve iç siyasi dinamiklerin etkisini almadan önceki beklentilere dönme mesafesini nerede görüyorsunuz?
2: Ya şimdi tabii ki savaş etkisi var. Petrol fiyatlarının yükselmesi, bizim de işte Merkez Bankası faiz indirimi yapacak derken tam tersi enflasyonun yüksek kalması bizde de hikayeyi biraz değiştirdi. Ama yurt dışı etkilerinin yanında bizim bir de içsel etkilerimiz var. İçsel problemlerimiz var. Politik durumdaki bir çalkantı var. Yani oralarda bizleri çok etkiliyor. İşte geçen sene bunu bir örneğini yaşadık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonuyla, ondan sonra bu sene de sene başında yine savaşla birlikte yine aynı etki söz konusu. Biz biraz içsel konulara da eğilmemiz lazım. Çünkü o da borsanın önünde bir engel teşkil ediyor tabii ki. Yani beklentileri öteletiyor en azından. Daha olumsuz bakmaya neden oluyor. Ki artı bir de enflasyon problemimiz var. İnmeyen de bir enflasyon. Yani indi tabii ki, inmeyen demeyeyim ama istenildiği kadar veya hedeflendiği kadar inmeyen bir enflasyon sorunumuz var. Onu da daha ciddi işte sıkı para politikasıyla onu da daha ciddi üstünde durmak gerekiyor. Şirketlerin de özellikle işte ISO 500'de de açıklandı. Faiz ve giderleri çok fazla. İhracatları düşüyor. Yüksek TL değerlenmesi nedeniyle. Onlar bizim önümüzdeki biraz engeller. Onları aşıyor olmamız lazım. Bir de şunu ilave edeyim. Çok vaktimiz yok galiba. Şu endeksin oluşmasını, bunu biraz göz ardı ediyoruz. MSCI uyardı, Morgan Stanley'nin uyarısı var. Ona da biraz teknik olarak Borsa İstanbul'un bence oturup bir daha bir değerlendirmesi gerekiyor diyeyim. Onlar da, çünkü bizim neye ihtiyacımız var? Yabancı yatırımcıya. Onun için söylüyorum ya. Yabancı yatırımcıya da ihtiyacımız var. Şimdi bu tip gereksiz teknik detaylar yabancıyı kaçırmaması lazım. Bunlar çok rahatlıkla düzenlemeleri yapılabilecek şeyler. Onun için yani yabancıyı da biraz daha çekebilmemiz lazım borsaya.
1: Hakan Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, katkınız
2: için. Ben teşekkür ederim.
1: Bir ara, aranın ardından Canberk Yalçın'la konuşacağız.
3: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
4: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Canberk Yalçın yayına katılacak bu noktada. Record CM portföy yöneticisi. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Bir son dakikayı seslendireyim. Ekrana gelen, Trump'tan gelen bir açıklama. İran gelecekte, parantez içinde sonsuza dek, en üst düzey nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak razı oldu şeklinde. Bu cepheden haberler almaya devam ediyoruz. Bu cepheden gelen haberlerin piyasa etkilerini de konuşmaya kaçınılmaz olarak devam ediyoruz. Biraz doların geldiği seviyeler üzerinden başlayalım sohbeti. 101'lerin üzerine gitti dolar endeksi. Doların ve ABD tahvil faizlerinin yukarı gittiği bir süreci takip etmeye devam ediyoruz. Bunun carry trade için ne ifade ettiğini sorarak başlayayım.
1: Tabii şimdi gelişmekte olan ülkeler için, yem carry için bence bu devam niyeli demek oluyor aynı zamanda. Bunu şu açıdan diyorum. Şimdi yem carry için Fed'in faiz artırabileceği ve ABD getirilerinin yukarı gittiği ortamlar ifade eder. Bu doğrudur. Ama bu faiz farkları daralıyorsa veya Fed reaksiyonu sonucunda küresel ekonomide bir yavaşlama dönemi oluyorsa doğru. Şimdi gelişmekte olan ülke merkez bankaları Fed'den daha önce enflasyon şokuna tepki vermeye başlayıp ya faiz arttırmaya başladılar ya da faiz indirim döngülerini durdurdular. Mesela Türkiye veya Brezilya gibi. Dolayısıyla aslında faiz farkları, gelişmekte olan ülkeler eksi Amerika faizleri aslında artma eğiliminde. Bu birincisi. İkincisi, şimdi küresel ekonomik görünüm açısından da büyüme beklentilerinin sağlıklı kaldığı ve savaş bitiyorsa düşük petrol fiyatlarının büyümeyi görece desteklemeye başlayabileceği bir döneme giriyoruz. Ne noktada yem carry için bir risk olur derseniz, Fed reaksiyonu hisse piyasalarında %10'luk, %20'lik bir geri çekilme getirirse ben bunun yem carry için bir risk olabileceğini düşünüyorum. Aslında bu ihtimali hedgelemek için de yem carry'nin fonlama ayağını dolar değil de euro gibi, sterling gibi hisse piyasalarına pozitif korelasyonu olan para birimlerinden yapılmasının daha mantıklı bir enstrüman olabileceğini düşünüyorum.
0: Biraz oralardan devam edelim. Sonra Fed beklentilerini de soracağım. Şimdi İngiltere siyaseti raylar yerine bir oturmuyor o tarafta. Yine bir başbakan değişikliği, 7. başbakanı göreceğiz kısa bir sürede. Goldman Sachs G10 paraları içinde sterlini en olması gereken değerin üzerindeki para diye tarif ediyor. Yani fiyatlamasını öyle gördüğünü söylüyor.

0: Bir booster'ın hareketi nasıl devam eder? Önce onu konuşalım.
1: Tabii şimdi kısa vadede sterlin bence negatif harekete devam edebilir. Yeni başbakan olacak mı?

0: halin negatif ve biraz daha tahvil satışını beraberinde getirebilir. Aslında bu taraftan da tabii sterlin yem kiri için fonlama para birimlerinden biri olabilir bu yaz için. Hem de hisse piyasalarına olan yüksek korelasyonu demin bahsettiğim gibi bir uzun Brezilya kısa sterlin veya uzun Kolombiya kısa sterlin pozisyonlarını hisse düzeltmesine karşı daha korumalı bir enstrüman yapıyor. Ama şunu da söyleyeyim, ben bu kısa sterlin görüşünün takviminin çok uzun olmadığını düşünüyorum. Yaz sonu bu pozisyondan kar alımı yapılır. Nihayetinde ben İngiltere'deki mali kurallara bağlı kalacak bir hükümetin göreve geleceği düşüncesindeyim. Gelecek Maliye Bakanı da piyasaları muhtemelen rahatlatacak bir isim olacaktır. Dolayısıyla bu görece negatif İngiltere görünüm bence önümüzdeki 2-3 ayın konusu, yaz sonu itibariyle farklı bir görünümü ifade etmeye başlayabiliriz.
1: Canberk Yalçın, şimdi FED ve ECB beklentileri, mesajları ekseninde biraz Euro-Dolar çaprazını da konuşalım. Şimdi ING'nin Euro-Dolar beklentilerinde 1.14'ü test edebiliriz mesajı vardı. Zaten oralara geldik. Dolayısıyla bu tarafta devam nasıl beklemeliyiz devamını?
0: Euro-Dolar ve Dixie için ben görece yatay görünümün devam ettiği görüşündeyim. Bu anlamda Euro-Dolar'da 1.12-1.13 seviyeleri tekrar uzun Euro pozisyonu almak için bence iyi seviyede olabilir. Özellikle midterm seçimleri öncesi. Amerika yönetimi hala nispeten daha zayıf bir dolar talebini dile getiriyor. Evet, belki de Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası beklendiği kadar faiz arttırmayacak. Ama ben Fed'in de beklendiği kadar faiz arttırmayacağı görüşündeyim. Bu yüzden dolar tarafında ve Euro-Dolar'da çok ciddi bir oynaklık beklemiyorum. 1.12-1.13 seviyeleri bence bu daha şahin FED fiyatlamasının yerine oturduğunu bana gösteren seviyeler olacak.
1: Peki dolar yen, o da 1.61'lerin üzerine test etti.
0: Orası da tabii piyasa müdahaleleri seviyesinde. Son birkaç günde hem Japonya tarafından hem de Basın tarafından bunun iletişimini tekrar almaya başladık. Ben dolar yen tarafında da 160-161 seviyelerinde daha yatay bir görünüm olmasını bekleyen kamptayım.
1: Peki, şimdi biraz gelişmekte olan ülke piyasaları ekseninde devam edelim. Daha doğrusu şu MSCI uyarısı başlığını sormak istiyorum. Endonezya ve Türkiye'yi olumsuz gelişmeler konusunda uyarıyor. İzlediğini not düşüyor. Serbest dolaşımdaki pay şeffaflığı ve uygun fiyat oluşumu konusundaki devam eden endişeler vurgulanıyor. Şimdi ne kadar alarme edici bulursunuz yabancı için özellikle ve de hani beklenen bir karar mıydı bu?
0: Tabii şimdi Endonezya için bir tık daha bu yatırımcıları risk iştahı anlamında negatif etkileyebilecek bir karar, beklenen bir karardı. Türkiye için bu kadar net bir kısa vade hisse piyasası etkisi olacağını düşünmüyorum. Nedeni de şöyle: Endonezya'nın rating değerlendirmesi haftaya. Türkiye için böyle bir rating değerlendirmesi riski şu an için bulunmuyor. Ama MSCI'nin dikkat çektiği bu uygulamalar devam ederse Türkiye'nin ileri bir tarihte, ilerideki senelerde gelişmekte olan ülke endeksi içindeki varlığı da ileride gözden geçirilebilir demek. Bu dolayısıyla bir tali risk olarak Türkiye için yatırımcının aklında yer alacaktır. Şimdi Endonezya özelinde MSCI ufuktaki kötü haber. Ama MSCI haberinden de bağımsız Endonezya makro negatif evrildi son 1-2 sene boyunca. Düşük faiz farkları var. Merkez Bankası bağımsızlığı Endonezya'da tartışılıyor. İran Savaşı'nın Endonezya için çok negatif ödemeler dengesi etkisi var. Ve aynı zamanda bu devam eden Endonezya rupiyasındaki değer kaybı yabancı yatırımcıların Endonezya risk iştahını negatif etkileyen faktörler arasında. Dolayısıyla MSCI'de bir rating düşürmesi gelmese bile ben Endonezya'nın pozitif bir görünüme evrileceğini düşünmüyorum. Endonezya hikayesi bence negatif olmaya devam edecek bu sene için. Türkiye daha farklı. Sene başında yayınlarda da biraz bunu konuşuyorduk. Şimdi hali hazırda Türkiye'deki yabancı yatırımcı oranı tarihsel anlamda halen çok daha düşük olduğu için bu Türkiye'yi bu tarz haber akışlarına daha duyarlı hale getiriyor. Şu an Türkiye'de hala ciddi bir carry pozisyonu var. Ama özellikle hisse ve tahvil tarafında çok ciddi bir pozisyondan bahsetmek çok mümkün değil. Dolayısıyla bu bizi aslında nispeten daha avantajlı kılan faktörlerden biri olabiliyor. Ve dediğim gibi en başta Türkiye için Endonezya gibi yeniden değerleme takvimi de söz konusu değil haftaya olacak riskler açısından. Dolayısıyla Türkiye için ben kısa vadede bir his

0: tabiri veya kul riski bu taraftan görmüyorum.
1: Canberk Yalçın, çok çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için çok sağ olun. Piyasa hattını burada noktalayalım birazdan. Alara Güneş Dünyası var. Bloomberg HT'den ayrılmayın. Görüşürüz.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
3: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız ve İş Dünyası'nda şu an önemli gündemlerden biri olan sigortacılık sektörünü konuşmak üzere çok değerli bir konuğum bize eşlik ediyor. IBS Sigorta ve Reinsurance Brokerlığı yönetici ortağı Murat Çiftçi bizimle. Murat Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Şimdi Murat Bey, bakıldığında Hürmüz Boğazı açıldı. Trump tarafından, ABD Başkanı Trump tarafından böyle açıklamalar geliyor. Tabii bunun da sigorta sektörüne, genel ticaret düzenine bir etkisinin de olması bekleniyor. Fakat fiyatlamalarda şu an barış uzlaşısı neticesinde pek de iyi bir ortamın olduğu fiyatlanmıyor. Rakamlarda hala kırmızıları, negatif bir bölgenin olduğu ve soru işaretinin olduğu akıllarda gösteriliyor. Şimdi sigorta sektörünün 2025 yılı performansına bakıldığında bundan önce toplam prim üretimi 1,222 trilyon liraya ulaşmıştı. Peki 2026 yılının ilk 6 ayında nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldık? Çünkü geçen sene sağlık tarafı bu hacmi tetiklemişti. Bu sene trafik branşında bir geri çekilme olduğunu ilk 4 ayda görmüştük. Nasıl bir tabloyla ilk 6 ayda karşı karşıya kaldık?
2: Sektör büyümeye devam ediyor. İlk 5 aylık sonuçlar açıklandı bugün itibariyle. Bugün itibariyle 621 milyar TL gibi bir rakama denk geliyor. Bu geçen seneye göre %28'lik bir artışa gösteriyor. Ama maalesef enflasyondan arındırdığınızda bu %3,2'lik bir küçülmeyi bize işaret ediyor. Her halükarda dönem içerisinde bu kaybı mutlaka yakalayacak ve geçen seneki kırılan rekoru tekrardan sektör kıracak muhtemelen. Ama bugün itibariyle bir %3,2'lik bir geriye dönüşümüz var. Sağlık sigortası evet sürpriz yaptı sağlık branşı. Eskiden hep biliyorsunuz pastanın en büyük payı trafik sigortası ve kasko alırdı. Artık şu anda birinci sıraya sağlık sigortası oturdu. Ondan sonra sorumluluk sigortaları geliyor. Kasko ise böyle 60 küsür milyarlar üretimiyle böyle 5-6. Sıralara geldi. Sağlık branşı da yine bu iğmeyi götürecek branş gibi gözüküyor sene sonuna kadar.
1: Trafik branşına da aslında biraz sizinle konuşmak lazım. Çünkü bakıldığında en fazla maliyet kaleminin olduğu, maliyet baskısının hane halkı tarafından da çok şey istedildiği bir branş oldu. Hatta bu konuda birçok da düzenlemenin son zamanlarda eksper tarafından geldiğini de birçok konumla ve sizlerle konuşmuştuk. Peki bu trafik branşının bu sene prim üretimde bir katkısı olabileceğini öngörüyor musunuz? Ve yüksek maliyet baskısındaki kombinasyonun devamını öngörüyor musunuz yılın geri kalanında?
2: Trafik sigortası Mayıs ayı itibariyle 132 milyar TL gibi bir pastada payı aldı. Zorunlu bir sigorta yapısı olduğundan dolayı mutlaka artarak devam edecek. Fiyatlar direkt olarak müşterilerden gelen talepler doğrultusunda kontrol altında tutulmaya çalışıyor. Ama tabii burada enflasyonun birebir de etkisi var. Parça fiyatlarının birebir de etkisi var. Bunları maalesef kontrol edemediğiniz bir dünyada ister istemez trafik sigorta fiyatlarına da yansıyor olacak. Ama sektörde artık şeyi net görüyoruz. Bugün itibariyle artık bir 6 ay sonra direkt sene bittiğinde artık zorunlu trafik sigortası ve kasko denklemdeki ana kalemler olmayacak olduğunu artık net gördük.
1: Ama sağlık tarafının daha güçlü durabileceğini görüyorsunuz galiba bu sene nezdinde.
2: Sağlık tarafında şöyle bir şey var. Bir enflasyonu hep direkt dillendiriyoruz ama sağlık tarafında medikal enflasyon diye farklı bir enflasyon rakamından konuşuyoruz. Maalesef normal enflasyondan daha yukarıda bir rakam bu. Medikal enflasyon birebir de primlere direkt yansıyor. Burada direkt primin yukarıya çıkmasına sebep oluyor. Ve şirketlerde de şunu gözlemliyoruz artık. Yan paketleri olarak normal ücretiniz haricinde şirket personeline sağlanan bir hak olarak çok fazla talep olduğunu görüyoruz. Ve farklı direkt tipleri artık var biliyorsunuz sağlık sigortasının TSS tamamlayıcı.
1: Evet.
2: Bunlar da artık

0: Çok sıklıkla gündeme geliyor. Herhalde sağlık branşı bu seneyi birinci olarak bitirecek.
1: Yine geçen seneyle paralel bir tablo sunuyorsunuz bizlere aslında. Şimdi bakıldığında sigorta sektöründe tabii 2026 ilk 5 aylık süreçte %28'lik bir prim üretimi artışı olduğunu ve enflasyona bakıldığında %3'lük aslında %3'e yakın bir küçülmenin de olabileceğini öngördünüz. Peki bu süreçte bakıldığında poliçe fiyatlarının ne kadarlık bir artışla karşı karşıya kaldık sizce?
0: Aslında şöyle bir şey var. Konjonktürel olarak Türkiye'nin kendi riskleri var ama genelde sigorta piyasaları dünya piyasalarını takip eden bir unsur. Burada şunu görüyoruz. Reinsürans maliyetlerinde hafif de olsa bir geriye çekilme var. Branşların %75'inde fiyatların geriye çekildiğini görüyoruz. Ama 2022'deki dip fiyattan hala fiyatlarımız %30 yukarıda. Bunu da gözlemliyoruz. Bol bir reinsürans kapasitemiz var. Bu fiyatları olumlu anlamda etkiliyor. Tabii burada müşterilerin kendisine her zaman şunu sorguluyor olması gerekiyor. Hasarlı olup hasarlı olmamasına göre bu fiyatlandırmalar sene içerisinde değişiyor. Ama hasarsız bir account'ta bir önceki seneye göre bir indirim beklemek şu anda senenin trendi gibi gözüküyor.
1: Bir indirim beklentisini şu an fiyatlandığını da söylüyorsunuz. Çünkü esnaf ve zanaatkar odası başkanı da aslında bu konuda bir çağrıda bulunmuştu. TESK Başkanı Sayın Benevi Palandöken'de burada trafik branşında poliçelerin çok yüksek olduğunu söylemişti. Fakat diğer sigorta sektörü temsilcileriyle konuştuğumuzda aslında birçok artışa paralel aynı şekilde arttığını kendileri de masada bu konuda konuşmuşlardı. Peki reinsürans maliyetlerini biraz detaylandırmak lazım. Çünkü 2022 ve 2023 yıllarında deprem felaketinde bu sürece katarsak aslında burada sert hareketlerin olduğunu görmüştük. Günümüzde gelindiğinde bu sene Şubat sonunda aslında Hürmüz Boğazı'nın kapanması, ABD-İran tarafındaki savaşın biraz daha alevlenmesiyle beraber sigorta sektörü de çokça etkilenmişti. P&I sigortaları özellikle çok yüksek maliyetlerle aslında gemi sahiplerini ve ülkeleri karşılıyorlardı. Şu an uzlaşının gerçekleştiği, ilk etabın geride bırakıldığı bir döneme adım attık. Hala piyasalar çok iyi fiyatlamıyor fakat iki tarafın da kesin bir şekilde imza atmasını belki beklentiler dahilinde görmek istiyorlar ki galiba siz de bakışlarınızdan öyle anlıyorum Murat Bey.
0: Evet. Ticaret biliyorsunuz belirsizliği sevmiyor. Sigorta şirketleri belirsizliği hiç sevmiyor. Ama bugün itibariyle de artık görüyoruz ki bu konjonktürde artık belirsizlik her zaman gündemimizde olan bir madde olarak kalacak. Bir savaş bitse öbür savaşın başladığını gözlemliyoruz. Ve sigorta piyasaları da artık kendini buna adapte etmiş durumda. Burada tabii penetrasyon oranları çok önemli bu söylediğiniz sorunun cevabında. Mesela Kahramanmaraş depreminde 107 milyar TL'lik bir dolarlık bir zarar vardı, maliyet vardı. Ama bunun sadece %5'i sigortalıydı. 5-6 milyar dolarlık bir sigorta söz konusuydu. Dünyada baktığımızda doğal afetlerden kaynaklı geçen sene itibariyle 207 milyar dolarlık bir zararın oluştuğunu gözlemliyoruz. Dünya averajında da bunun 100 milyar dolarlık kısmının sigortalandığını gözlemliyoruz. %49 gibi aslında dünya ölçeğinde de bir rekora direkt imza atıldı. Sigortalanma oranı var. Türkiye'de hala bu noktada çok geriyiz. Geri olduğumuzdan dolayı da o fiyatların yansıması bize maalesef yurt dışındaki olduğu gibi tam ölçekte yansımıyor. Çok büyüyen bir piyasayız. Çok potansiyeli olan bir piyasayız. Avrupa denkleminde o datalara eğer yaklaşabilirsek söylediğimiz oranlarla bir noktaya gelebileceğini düşünüyorum Türkiye piyasasında.
1: Peki Avrupa denklemine ulaşmak için nasıl adımlar gerekli sizce?
0: Bu aslında hep bizim kendi içimizde de tartıştığımız konferanslara konu olan bir mevzu. Okuldan başlatılması gerektiğini bile söylenenler var.
1: Biraz yazarlık gereği var galiba.
0: Çünkü o kişi sigorta bilincine ulaşmazsa ilgili şirkete günün birinde bir yönetici olduğunda biliyorsunuz biz toplum olarak çok kaderci bir toplumuz. Nasıl olsa bana bir şey olmaz diyerek direkt geçiniyoruz. Ama bunun aslında bir fizibilitenin bir parçası olduğunu, bunun bir masraf kalemi değil de gerçekten işin operasyonun bir parçası olduğunu kabullendiğimiz zaman o penetrasyon oranlarının yukarıya doğru çıkacağını düşünüyoruz.
1: Peki Türkiye için reinsürans maliyetleri geçen seneyle kıyaslarsak hangi durumda gidiyor sizce?
0: Geçen seneye göre daha düşük seviyelerde. TRT yenilemeleri işte Ağustos'tan sonra Ekim ayı gibi direkt başlayacak. Eğer katastrofik bir deprem, katastrofik bir hasar yaşamazsak eğer, geçen seneye göre daha olumlu bir fiyatlandırma ile karşı karşıya geleceğiz diye düşünüyorum.

0: Burada bir takım branşlar direkt ayrışıyor. Siber konusu özellikle şu aralar çok trend.
1: Evet.
0: Birçok sigorta şirketi bunu hem bireyselde hem kurumsalda farklı ürünler oluşturmaya çalışıyor. Artık şu noktaya geldik. Şirketinizin belirli bir bütçesi varsa yangın sigortası yaptırmayın. Siber sigorta yaptırın diyoruz. Çünkü siber riske, siber atağa uğrama ihtimaliniz şirketinizin yanma ihtimaline göre daha fazla.
1: Peki şu an Türkiye tarafından konuşursak, dünya ile kıyaslayalım hatta sizinle beraber. Siber güvenlik poliçelerinde ne kadarlık bir artış veya ne kadarlık bir taleple karşı karşıya kalıyoruz?
0: Bu risklere baktığınızda risk barometresine dünyada siber riskler birinci sırada yer alırken bizde hala ikinci, üçüncü sıralarda, daha birinci sıramıza direkt gelmedi. 2028 itibariyle siber ataklardan kaynaklı zararların 18 trilyon dolara çıkacağı öngörülüyor. Bu muazzam bir rakam sigorta sektörü için ve sigorta sektörü bu tarafa ciddi anlamda yatırımlar yapıyor. Türkiye'de daha hala burada bebek adımlarıyla ilerliyoruz. Kurumsal firmalar, borsaya kote olan firmalar daha bu noktada öncüler bu poliçeyi alma kısmında. Ama asıl buradaki risk grubu KOBİ'ler. KOBİ'ler maalesef güvenlik açısından, IT güvenliği açısından daha alt pozisyonda olduğundan dolayı genelde onlar zarar görüyor. Ama poliçeleştirme kısmına baktığımızda da en az tercih eden taraflar da KOBİ. Orada bir maliyet unsuru olduğundan dolayı insanlar orada bu sigortayı almayarak tasarruf ettiğini düşünüyor. Ama başlarına bir hasar geldiğinde uğradıkları zararlar harcayacakları sigorta priminden kat be kat daha fazla oluyor.
1: Ama tabii şimdi siz bir sektör temsilcisi olarak hani yangın sigortası veya sel yaptırmayın, siber güvenlik yaptırın diyorsunuz.
0: Eğer peki, belirli bir bütçeniz varsa.
1: Tamam. O bütçeyi tamamen size sormak isterim. İki poliçeyi karşılaştırırsak ne kadar bir fiyat farkıyla şu an poliçeleştirebiliriz bu süreci?
0: Aslında birbirinden çok farklı iki poliçe tipi. Biz biraz daha olayı altını çizmek adına bu söylemi kullanıyoruz.
1: Durumun ciddiyetini belirtmek adına.
0: Evet. Yani iki poliçe de aslında vazgeçilmez iki poliçe. İkisinin de mutlaka olması gerekiyor. Ama ihtimallere baktığınızda gerçekten siber atağa uğrama şansınız şirketinizin yanma ihtimaline göre daha fazla.
1: Şimdi bakıldığında tabii önce siber riskler, ardından teknoloji şirketlerinin de değil tüm sektörlerin büyük bir gündemi ve sorunu haline geldi. Amerika tarafında 5,5 trilyon dolarlık bir APEX, yani sermaye harcaması öngörülüyor ve bunun veri merkezi, altyapı yatırımları derken tamamen artık global bir alana doğru açılacağımız bir noktaya evriliyor. Tabii Türkiye'de burada arkada kalmamak adına yeni yatırımlar da yapabilir. Bu yatırımlarda bir güven ve aslında risk unsurunu da beraberinde getiriyor. Güven içinde siber güvenlik poliçesi yaptırılması gerektiğini mutlaka söylüyorsunuz. Peki şimdi bankacılık, üretim ve lojistik tarafını konuştuğumuzda sizce bu tarafta hangi riskler siberde en önemli, en öne çıkan taraf oluyor? Yani şirketler hangi tarafları daha fazla üzerine düşmeli sizce?
0: Burada yeni tehdit tiplerini gözlemliyoruz. Maalesef siyah hacker dediğimiz direkt taraf beyaz hackerlara göre daha ön planda gidiyor. Çünkü onlar yeni şeyler keşfediyor. Beyaz hackerlar da bunu tekrardan önlemeye çalışıyorlar. Bugün itibariyle baktığımızda yeni yeni metotlar var. Deepfake, ses klonlama, sentetik kimlik. Bunlar çok fazla bir şekilde önümüze geliyor. Özellikle bankacılık sektöründe veya e-ticaret kısmında. Yaş olarak biraz daha ileri olan kullanıcılarda onların direkt bunlarla kandırılması daha kolay olduğundan dolayı genelde hackerlar o tarafa direkt şey yapıyorlar, hedef alıyorlar. Bankaların bununla ilgili birçok önlemi var, uyarısı var ama maalesef yeterli olmuyor. O hackerlar olduğu sürece bu saldırılar olmaya devam edecek. Bunun için de en güvenceli kısım mutlaka bir siber sigorta poliçenizi alıp kenara koymak, bireysel olsanız bile.
1: Tabii şirketlerin gözden kaçırdığı noktalarda veri ihlali, fidye sistemi, iş durması ve itibar kaybı da olabiliyor. Bunlar da bir şirketin aslında cirosuna, bilançosuna yansıyan sorunlar da yaratabiliyor günün sonunda. Peki sigortada siber poliçeler için nasıl teminatlar bekleniyor? Nasıl bir teminat sistemiyle çalışıyorsunuz?
0: Siber poliçeler aslında gün içerisinde kendini eviren direkt poliçeler. Sürekli yenilenen poliçeler. Geçen seneki aldığınız poliçe tipiyle bu seneki aldığınız poliçe tipi aynı değil. Mesela biraz önceki saymış olduğunuz bütün risk başlıkları teminatın içerisinde yer alıyor. Ama tabii son dönemler şeyi gözlemledik. savaş kaynaklı siber atakların bazı poliçelerde istisna edildiğini gözlemledik ki aslında bu da bir hayatın gerçeği. İşte Rusya-Ukrayna savaşında gördük. Evet. En son Rusya-Amerika savaşında da bunları gördük. Artık siber ataklar bir savaş metodolojisi olarak kullanılıyor. Mutlaka poliçelerinde müşterilerimizin bu teminat tipini de almalarını dikkat çekiyoruz. Kendi içerisinde evrimleştiğinden dolayı aslında ödediğiniz para ve aldığınız teminat tipine baktığınızda şu anda sektördeki en kapsamlı poliçe tiplerinden bir tanesi siber sigortalar.
1: 2026 yılı sonunu biraz sizinle konuşursak siber güvenlik poliçelerine ne kadarlık bir artış öngörüyorsunuz?
0: Siber poliçeler kesinlikle bu daha demin bahsetmiş olduğumuz pastada üst taraflara dek olarak gidecek. Hı hı. Bununla ilgili bir tahmin şu anda öngöremiyorum ama kesinlikle üst liglerde bitirecek bir teminat tipi olduğunu söyleyebilirim. Bununla ilgili şirketlerin ekstra bütçe ayarladığını. Çünkü şu artık net bir konu. Siber riskler şirketin aslında yönetim kurulu meselesi. Yönetim kurulu nezdinde bir sorumluluk olduğundan dolayı yöneticilerden daha çok yönetim kurulu üyelerini ilgilendiren bir teminat yapısı. Evet. O da gündemlerinde mutlaka bütün yönetim kurulu ajandalarında bu siber risklerin konuşulduğunu artık gözlemliyoruz.
1: Şimdi siber risklerin dışında 2026 yılında sizce gündemde, sigorta sektörü gündeminde hangi kritik başlık olacaktır peki? Hürmüz tarafı açıldı. Kapanmaması ümidiyle aslında birçok da pozisyonmanın yavaş yavaş yapıldığını gördük. Peki sigorta sektörüne şu an siber güvenlik ve Hürmüz dışında nasıl bir kritik gündemle karşı karşıya kalabiliriz?
0: Aslında Hürmüz ve savaş bize şunu gösterdi ve şirketler de artık bunun net farkında. Jeopolitik riskler artık bunu bir şekilde yok edebilme şansınız yok. Hı hı. Bunun direkt olarak kontrolü sizin elinizde değil. Ve bu riski de alarak yaşamak size çok pahalıya mal olabiliyor. Bu yüzden aslında geçmiş dönemlerde de olan ama çok fazla revajda olmayan politik risk sigortasının çok ön plana geldiğini direkt gözlemliyoruz. Eğer siz farklı bir ülkeye yatırım yapıyorsanız o ülkedeki herhangi bir başkaldırı, mal varlığınıza el koyma, herhangi paranın çevirme riskine karşı olan bütün teminat tiplerini bu politik risk başlığı altında alabiliyorsunuz. Bununla beraber parametrik sigortaların da çok ön plana çıktığını görüyoruz. Özellikle iklim kriziyle beraber artık mevsimin sürprizleri bize yaz yaz gibi geçmiyor, kış kış gibi geçmiyor. Enerji santrallerinde özellikle güneşin açmamasını artık sigortalayabiliyorsunuz veya yağmurun yağmamasını sigortalayabiliyorsunuz veya rüzgarın esmemesini ve sizin santralinizin çalışmamasını sigortalayabiliyorsunuz. Birçok enerji firmasının artık fizibilitelerine bunları da kattığını gözlemliyoruz. Daha çok geleneksel sigortalardan daha risk odaklı ürün tiplerine geçtiğimiz bir sene olacak gibi gözüküyor.
1: Şimdi jeopolitik tansiyonu konuşurken de tabii içerideki finansman maliyetlerine de dem vurmak lazım sizinle beraber. Çünkü yüksek faiz ortamının küresel şoklardan kaynaklı devam ettiği bir 3 ayı geride bıraktık. Hürmüz Boğazı'nın açılması, küresel tarafta bir barış uzlaşısının da şu an aslında gerçekleşmesiyle beraber bir faiz indirimi beklentisiyle poliçe fiyatlarında ve burada prim üretimi tarafı nasıl bir ortam bekliyorsunuz yıl sonunda? Bir farklılık yaşayacak mıyız sizce? Olumlu veya olumsuz?
0: Primler aslında senelik reinsürans anlaşmalarıyla belirlendiğinden dolayı, onlar da zaten 2026'nın başında belirlendiğinden dolayı dönem içerisinde öyle bir indirimin etkisinin olacağını çok gözlemlemiyorum. Reinsürans piyasaları da aslında Türkiye'nin CDS notuyla doğru orantılı fiyatlandırıldığından dolayı aslında Türkiye'nin burada enflasyondan daha çok direkt sis veya faizden daha çok CDS notunun direkt önemli olduğunu ön plana çıkartıyoruz. Sektör herhangi katastrofik bir durum olmazsa bu şekilde devam edecek gibi bir öngörüde bulunabilirim.
1: Evet, IBS Sigorta ve Reinsürans Brokerlığı yönetici ortağı Murat Çiftçi, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, buradan bir diğer önemli haberimize geçiyoruz. Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı ve Haziran'da %1,2'lik bir düşüş yaşadı. Detaylarını haberimizde izleyelim dilerseniz.
2: Finansal Hizmetler Güven Endeksi Haziran ayında düşüş kaydetti. Finansal sektörde faaliyet gösteren 150 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen verilere göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi Haziran'da önceki aya göre 1.2 puan azalarak 152.9 oldu. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde son 3 aydaki iş durumuyla hizmetlere olan talebin endeksi azalış yönünde etkilediği, gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise artış yönünde etkilediği görüldü. İş durumu ve hizmetleri olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Son 3 ayda hizmetleri olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler azalırken, gelecek 3 ayda hizmetleri olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerse güçlendi. İstihdama ilişkin değerlendirmelerde son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir bir miktar güçlenirken, gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı.
1: Tabii bu ortamda jeopolitik tansiyonda bu denli bir barış süreci konuşulurken altın fiyatları da gündemdeki yerini koruyor. Deutsche Bank da altın fiyatı tahminini açıkladı ve burada 122 aşağı yönlü bir revizyon yaptı. İzleyelim.
2: Deutsche Bank, Amerika Birleşik Devletleri para politikasına ilişkin belirsizlikler ve yatırım talebindeki zayıflama nedeniyle altın fiyatı tahminlerini %22'ye kadar aşağı yönlü revize etti. Banka 3. çeyrek için ons altın tahminini 4.300 dolara, yılın son çeyreği için ise 4.800 dolara çekti. Söz konusu seviyeler altının mevcut yaklaşık 4.140 dolarlık fiyatına göre yükseliş potansiyeline işaret etse de önceki beklentilere kıyasla daha temkinli bir görünüm ortaya koydu. Deutsche Bank'ın değerlendirmesi geçen hafta Goldman Sachs'ın yıl sonu altın tahminini 500 dolar düşürerek 4.900 dolara indirmesinin ardından geldi. Goldman, Amerikan Merkez Bankası'nın bu yıl faiz indirimi yapmayacağı görüşünü dile getirmişti. Bloomberg'in haberine göre Deutsche Bank analisti Michael Shuey, Fed'e yönelik beklentilerin yeniden şekillenmesi ve güçlü gelen Amerika Birleşik Devletleri makroekonomik verilerinin altın fiyatları üzerinde baskı yarattığını belirtti. Deutsche Bank analisti bankanın 4. çeyrek tahmininin Fed'in faizleri sabit tutacağı senaryoya dayandığını, ancak 3 ila 4 faiz artırım olması halinde altının 3.800 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini ifade etti.
1: Evet, haber gündemimizin ardından iş dünyasını noktalıyoruz.

0: Reklam.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: Bloomberg HT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: E-Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Biliyorsunuz bir şeyin kuruluşundan ya da bir olayın gerçekleşmesinden itibaren önemlidir. O 10 yılda gerçekleşen ülke ya da dünya için ne anlam ifade ettiğine değinilir. Sabahtan itibaren ben dahil Bloomberg KT çatısı altındaki mesai arkadaşlarımızın sizlere yansıtmaya çalıştığı üzere Brexit'in yıl dönümü yalnızca İngiltere'yi, Britanya'yı ilgilendiren bir konu olmadı elbette ki. Aylar sonra Donald Trump ilk kez ABD başkanı seçildi ve belki de 2013-2015'ler bazı ülkeler için daha önce takvimlere işaret ediyor olsa da özellikle sağ popülizmin yalnızca siyasi ve toplumsal sonuçlarını değil Donald Trump'ın başkanlığı Brexit'in sonrasında Avrupa ve dünya sattığında aslında piyasalardaki kırılmalardan tutalım Covid yönetimindeki kriz yönetimine bununla beraber Covid'in sonrasında öncelikle Rusya-Ukrayna çatışması ardından bölgemizdeki Netanyahu'yu tam olarak bir kalıba da sokmak çok kolay değil. Donald Trump'ın ikinci başkanlığıyla yaşanan şu anda içinde bulunduğumuz savaş ortamına evrilen koca bir 10 yıl ve takvimin başlangıcında da 23 Haziran 2016 çok önemliydi. Tam bugündeyiz 23 Haziran 2026'da. Bakalım sağ kalırsak bir 10 yıl sonrasında neleri konuşacağız. Piyasalara göz atalım şimdi programı böyle açtıktan sonra. İçeride ciddi anlamda baskı olduğunu söylemek mümkün. Haritamıza bakalım. Çünkü Avrupa ile kısıtlı da değil. Bugün Asya kapanışlarında da gördüğümüz kırmızı renk hakimiyeti dünya piyasalarını adeta rüzgarı altına almış vaziyette. Altın ve gümüşte çok ciddi düşüşler olduğunu görüyoruz. Şu anda haritada görebileceğiniz üzere ana endekslerde %1'e yakın düşen bir DAX görüyoruz. Almanya endeksi Kakaran'da %0,70'lerle ifade edeceğimiz bir aşağı yönde yüzdesel değişim. FTSE'de de Brexit'i konuşuyoruz hazır. İngiltere hisse senedi piyasasında da %0,50'ler civarında düşüşler var. Neredeyse ayırdı olmayan bir piyasa görünümü. Şurada merak edenler için %2'nin üzerinde düşen bir Avusturya endeksi görüyoruz. Pozitif ayrışan ise Slovakya var. Bunun haricinde baktığımda benim görebildiğim Avrupa sattığında bir endeks yok. Borsa İstanbul'da 14.500 puana kadar çekilmiş durumdayız. %1,30'lar civarında düşüşte. Hacme baktığımda da bugün itibariyle hacimde yine önceki günlere paralel olarak bu saatlerde izlediğimiz bir 90 milyar TL'lik hacim olduğunu söylemek mümkün. Diğer endekslerde de ayırt edebileceğimiz tek endeksin ulaştırma olduğunu neredeyse değişimsiz çok çok kısıtlı negatif tarafta ama genel olarak %1 ve üzerinde düşüşler var. Bunun haricinde dikkat çekici olarak bankacılık endeksi %1,66 düşmüş bugün özelinde. Bakalım gün sonunda nasıl bir kapanış göreceğiz. CDS'imiz 222'lerde şu anda 230'lardan geriye geldi. 2 yıllık gösterge tahvilimizde %41,13, 10 yıllık gösterge tahvilimizde de %33,45 seviyelerini görüyorum. Kura baktığımda dolar TL'de artık 46,5'lardayız. Bunu söylemekte bir beis yok. Euro TL'de de 53'lere geldik. Euro dolarda 1.14'ün gerisindeyiz efendim. Şu an itibariyle televizyonunu açan, bize kulak veren seyircilerimiz için söyleyelim. Çok çok uzun müddetler 1.16, 1.17, 1.18'leri konuşmuştuk ve aslında içinde bulunduğumuz piyasa koşullarının bugün özelinde hisse senedi piyasaları başta olmak üzere altına gümüşe etkileyen o görüntülerinin bir nevi yansıması olarak Euro doların da 1.14'ün altına geldiğini görüyoruz. Bunun paralelinde spot dolar endeksinin de 101'in üzerinde olduğunu görüyorum şu an itibariyle. Brent petrolde 77,5 doların biraz üzerindeyiz ve günlük bazda kısıtlı da olsa düşüşe işaret ediyor WTI ile beraber. Orada da 74 doların gerisindeyiz. Altın ve gümüşe baktığımızda gümüş 62 doların gerisinde %5 şu anda ekranda benim gördüğüm düşüşü. Altında da ons altında da 4118 dolardayız ki gün içinde 4100 doların altını test ettik. %1,5'un üzerinde düşmüş vaziyette. VIX endişe endeksi VIX endişe endeksi 19,5'larda. Bir yandan da rejiyle bağlantı için haberleri açıkçası siz değerli izleyicilerimiz için derlemeye çalışıyoruz. Piyasa özetini burada tamamlayalım. Birazdan Bloomberg Economics İngiltere baş ekonomistinden Hanson'la sohbetimize başlayacağız ama dün biz Mehmet Filoğlu'yla grafik düellosunda değerli izleyicilerimize İngiltere'yi anlatırken Keir Starmer istifa etmişti. Bunun perde arkasına bir göz atalım öncesinde.
2: İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevinden istifa etti. Starmer, parlamento Eylül'de tekrar toplanmadan önce bir liderin göreve gelmesi sağlanacak, yarış tamamlanana kadar başbakanlığa devam edecek ve iktidarın düzenli şekilde devredilmesini sağlamak için elimden geleni yapacağım dedi. Starmer, Başbakanlık Ofisi 10 numaranın önünde yaptığı açıklamada, başbakanlığa seçildiği günün hayatının en gurur verici günü olduğunu söyledi. Ülkede milyonlarca insanın hayatını olumlu yönde değiştirme şansı elde ettiğini belirten Starmer, bu yolculuk kolay değildi. 6 yıl önce siyasi, finansal ve ahlaki olarak çökmüş bir işçi partisi devraldım. Bana defalarca partimin bittiğini, tarihe karıştığını, seçimlerde tek başına iktidar olmak bir yana çoğunluğu dahi elde edemeyeceğimi söylendi dedi. Partiyi değiştirerek bunları söyleyenleri yanılttıklarını ifade eden Starmer, partideki antisemitizmi bitirdik, ekonomi, savunma ve ulusal güvenlikte güveni inşa ettik diye konuştu. Starmer'ın yerine İngiltere'nin Macclesfield bölgesinde yapılan ara seçimleri kazanarak milletvekili olan Andy Burnham'ın geçmesi bekleniyor. Starmer'a yakın bazı kaynaklar görevden ayrılmasını istememelerine rağmen değişimin kaçınılmaz olduğuna inandıklarını kendisine iletmişti.
1: Evet, zaten özellikle Covid biraz öncesinden sonrasına sadece tabii genel olarak ağırlıklı figürler sağ popülizm diye ifade ediyoruz ama bu tarafta birikmiyor elbette. İngiltere'de İşçi Partisi'nin lideri de oldukça başarılı buluyor. Zaten başarısız hiç siyasetçi yok dünya üzerinde. Genel olarak kendi dönemlerini anlatırken kendilerine çok iyi notlar verdiklerini görüyoruz. Keir Starmer da bunlardan bir tanesi oldu. Sonrasında ne olacak? Öncesinde ne oldu? Gidiyoruz şimdi Bloomberg Economics İngiltere baş ekonomisti Dan Hanson'a. Hi Dan, Prime Minister Keir Starmer quitting.
3: Başbakan Keir Starmer'ın görevden ayrılması sonrasında Andy Burnham için beklentiler acaba neler? Evet, dün bu haberi aldık. Starmer istifa ettiğini açıkladı ve şu an yani mevcut durumda Andy Burnham Birleşik Krallığın bir sonraki başbakanı olacak gibi gözüküyor. Tabii bu nihai bir sonuç değil. Yaz dönemini beklememiz gerekiyor. Peki beklentiler ne olacak? Aslında politika açısından bir belirsizlik durumu söz konusu. Tabii şunu biliyoruz, biraz daha sola meyilli Starmer'la kıyasladığımızda, yani biraz daha para harcamak isteyecektir belki de. Ama tabii mali durum Birleşik Krallık'ta şu an çok sıkı. Belki bu daha fazla vergi anlamını da taşıyabilir. Şimdi tabii basın bültenleri ve türlü açıklamalara baktığımız zaman ekonomik stratejisi sayesiyle hedefine ulaşmak istiyor. Tabii önümüzdeki haftalar da bunun için önemli olacak. Yakından takip edeceğiz ki piyasalarda çok yakından takip edecektir. Özellikle mali tarafta Birleşik Krallığın mevcut durumu zaten yakından takip ediliyor. Son birkaç seneyi düşündüğümüzde mesela İngiltere'deki tahviller aslında çok da beklenen tepkiyi vermemişti. Önümüzdeki haftalarda bu konu özelinde de Burnham'ın ne yapacağı yakından takip edilecektir. Peki şunu da sormak istiyorum. Birleşik Krallığın 2016 yılında Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ekonomik bilançosu nasıl oldu? Özellikle para biriminin sterlinin performansı nasıl oldu? Evet, referandumun yıl dönümündeyiz. Biz de aslında son 10 sene içerisinde Birleşik Krallık ekonomisinin etkisi nasıl oldu? Bunun bir analizini yaptık. %2 ila %4'lük bir küçülme karşımıza çıkıyor ABD'den ayrılmalarıyla birlikte. Ve bu çok büyük bir etki. Tabii pound sterline düşünecek olursak neredeyse 60 ila 120 milyar pound anlamını taşıyor yıllık bazda ve bu çok önemli. Şimdi para biriminin kendisini düşündüğümüz zaman bu da çok önemli. Para birimi çok ciddi ölçüde zayıfladı. Mesela ortalama sterlin dolar hareketine ya da fiyatlamasına bakacak olursak aslında referandum öncesinde 1.50'nin bile üzerisindeydi. Referandum sonrasında 1.30 seviyelerinde dalgalandı. Bu çok önemli. Neden? Çünkü ekonomik etkileri de vardı bu ayrılmanın. Çünkü ticari ilişkilerde dünyanın geriye kalanıyla değişti o karardan sonra. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nin ilişkileri yeniden şekillenir mi? Bu taraftaki beklentiler nasıl? Önümüzdeki dönemde neler görebiliriz? Temmuz ayında, 22 Temmuz'da Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği bir etkinlik gerçekleştirecekti, bir toplantı yapılacaktı. İptal olabilir tabii şu an çünkü bir liderlik değişimi söz konusu olacak Birleşik Krallık'ta. Ama şimdi Brexit ve bununla ilgili detayları düşünüp Birleşik Krallık AB ilişkileri düşününce şimdi tabii o zamanki görüşmeleri, o zamanki müzakereleri hatırlayın. Birleşik Krallık mesela serbest dolaşımı tamamıyla kabul etmek istemiyordu ve elbette şimdi ticari ilişkiler baştan konuşulacaktır diye düşünüyoruz. Gelecek dönemde de belki daha küçük çaplı anlaşmalar görebiliriz, zamana yayılmış farklı anlaşmalar görebiliriz ama şunu da unutmamamız gerekiyor. Tabii böyle şeyler özellikle müzakere tarafında vakit alıyor. Dolayısıyla ne kadar kısa vadeli bir ilerleme kaydedebilirler. Bunu bilemiyoruz. Bir de artık Birleşik Krallık'ın ufkunda bir seçim var. Yani 2029'a kadar etkileyecek bir seçim ve bu süre zarfında Birleşik Krallık acaba ne kadar büyük bir değişikliği göğüsleyebilecek? Bunu da bilemiyoruz. Takip edilecek çok şey var ama böyle de olsa müzakere tarafında kırmızı çizgiler hala aynı. Denensin, çok teşekkürler aktardıkların için. Ben teşekkür ederim.
1: Evet, Bloomberg Economics İngiltere baş ekonomisti Dan Hansen'dan hem Brexit'in 10. yılında bugüne dair görüşlerini aldık hem de Starmer'ın ayrılmasının perde arkası ve sonrasına ilişkin beklentilere dönük detayları aldık. Kısa bir araya gidelim şimdi. Aranın ardından Garanti BBVA Borç Portföy Genel Müdürü Eyüp Gülsün bizlerle stüdyoda olacak, bekleriz.
4: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı paranın ana kısmında Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Eyüp Gülsün bizlerle stüdyomuzda. Eyüp Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Şimdi tam gününde aslında rast geldi size. Ciddi anlamda gelişen ülke ekseninde, periferisinde bu satış dalgasından hiç kimsenin kaçamadığı bir gün içerisindeyiz. Öncelikle şunu sorarak başlayayım size. Yılbaşından itibaren belki savaş ana gündem maddemizdi ama öyle ya da böyle bu zamansal düşüşleri, düzeltmeleri görüyor olsak da bir şekilde kervan yürüyordu. Özellikle hisse senedi ve riskli varlıklar adına altın ve gümüşte de ciddi düşüş görüyoruz. Bu ilk yarı biterken bir sinyal mi, doğal mıdır? Özellikle ikinci yarıya dair bir mesaj taşır mı?
2: Şöyle ki piyasalar bildiğiniz gibi çok kuvvetli başladı. Özellikle hisse senedi piyasalarına baktığımız zaman hem gelişmiş ülkeler hem gelişmekte olan ülkeler çok kuvvetli başladı. Şimdi buradaki olayı biraz şöyle bakmak lazım. Birkaç adım geriye gidip sebeplerine bakmak lazım. Oradan bir çıkarım yapmak lazım. Şimdi çok ciddi bir değişim oldu biliyorsunuz. Eskiden küreselleşme vardı. Birkaç ülke işte Çin olsun diğerleri direkt ucuza yapıyordu ve diğer ülkeleri götürüyordu. Şimdi artık küreselleşme ortadan kalkmaya başladı. İşte gazeteleri, haberlere baktığınız zaman Almanya diyor biz kendi defans savunma sistemini yapacağız. Başka ülke diyor biz kendi enerjimizi yapacağız. Özellikle son durumlardan sonra. Yani her ülke kendi ve şirket olaraktan kendi ayakları üstüne işte durmaya çalıştı. Böyle bir sisteme geçmeye başladık. Ve bu sisteme geçerken de bunun büyük implikasyonları oldu. Çok sebepler, çıkarımları oldu. Bunlardan bir tanesi şuydu. Yani zaten dünyanın borçluğu çok yüksek seviyede buraya gelmek işte yaklaşık 350 trilyon dolardan fazla borçluk seviyesi vardı. Şimdi herkes kendine göre bir şey yapmak istediği zaman ya yani kendi ayaklarının üstünde

0: hem enerjide hem savunmada başkaları yapmak istediği zaman iki tane şeye ihtiyaçları var. Birincisi yapacak borç paraya ihtiyaçları vardı. Bunu parayla yapmaları gerekiyordu ve borçlanmaları gerekiyordu. Bundan dolayı zaten faizlerin çok aşağı gelmesi beklenmiyordu. Yukarıda kalması bekleniyor. Çünkü sürekli hani hem ülkeler burada şey borçlanıyor, şirketler borçlanıyor. Baktığımız zaman şirketler ciddi, işte mesela sonunda güncel olsun diye söylüyorum. Mesela SpaceX firması 75 milyar dolar hisse sattı. Üzerine dedi ki ben 20 milyar dolar da tahvilden borçlanmayı düşünüyorum. Nvidia keza 25 milyar dolar. Yani sadece şeyler değil, ülkeler değil, şirketler de borçlandı burada, borçlanıyor. Yani bu şekilde bir borçlanma faizleri kısa vadeli aşağı gelse bile orta uzun vadeli şey yukarıda kalacak. Birincisi. Diğer implication'a baktığımız zaman, diğer çıkarıma baktığımız zaman, para bulunduğu zaman burada şeyler olacak. Hani fabrikalar yapılacak. Bunlar için bir çeşit ham maddeye bir emtia ihtiyacı olacak. Burada emtia kısmı mesela ben uzun vadeli inandığım temalardan bir tanesi. Fakat kısa vadeli birazdan bahsedeceğim sebeplerden, doların güçlenmesi, işte altındır, emtialar bu yıl çok iyi gitmedi. Fakat bu diğer bir tema olarak kalacak. Üçüncü olarak da verimliliği arttıran, işte özellikle yapay zeka, AI, bu şirketler ciddi bir şekilde yatırım yapıyorlar ve bu yatırımlar eğer başarılı olursa, ki herkes başarılı olmasını bekliyor burada, ciddi bir şekilde katma değer üretecek ve bu şirketlerin hisse senetleri gidecekti. Zaten de gitti. Yani bu tema bence bu kadar yüksek para konulan bir tema. Mesela yapay zeka temasında işte sermaye harcamalarına baktığımız zaman bu yıl 700-800 milyar dolar bekliyor. Gelecek yıl 1 trilyon dolardan fazla. Bunlar yüksek miktar. Bunların böyle geçici olması beklemem. Bence uzun vadeli baktığımız zaman bu temalar devam edecek. Yani hisse senetleri, yeni ekonomi hisse senetleri olsun, gitmeye devam eder diye düşünüyorum. Borçlanma faizlerinde Merkez Bankası, özellikle FED'den bir şey gelmezse, çok dovişli gelmezse yukarıda kalır diye düşünüyorum. Yani bu tema böyle. Fakat aralarda bence şu an yaşadığımız düzeltmeler yaşanacak. Çünkü baktığım zaman bazı fiyatlamalar, mesela işte yine SpaceX örneğinden gittim, hani ciddi rasyolara geldik, ciddi değerlemelere geldik. Ve burada ülkelere baktığımız zaman ayrıca, mesela biz yapay zeka diyoruz, fakat bu yapay zekadan yararlanan ülkeler belli, teknolojiler belli, başka ülkeler falan var. Mesela bu yıl Çin çok iyi gitmedi. Burada şey, yapılan rally'nin ben bunlar tamamen biraz düzeltmesi olarak görüyorum açıkçası. Hani düzeltmenin boyutu belki biraz fazla olabilir. Şimdi bilemeyiz, çünkü bu pozisyonlanmalar çok ciddi bir şekilde pozisyonlanma oldu. İşte diğer, mesela baktığımız zaman Bitcoin'ler, altınlar, şeyler, gümüşler satış yedi. Çünkü bence buradaki paraların çoğu zaten şey gitti, yapay zeka temasına gitti burada. Bu bir geri çekilmeler yaşanır. Ben ama açıkçası bu temanın bittiğini orta uzun vadeli şey düşünmüyorum.
1: Peki hazır temadan bahsetmişken, garanti portföy, neticede BBVA portföy fon yönetiyor. Bu aslında günümüzde bizim kanalımızın izleyicilerinin de çok büyük kısmı açısından yatırım fonları ve aslında yatırım fonu dediğimiz evrende tek bir tipten, sadece varlık sınıfı bazlı değil, ibaret değil. İster istemez özellikle benim dikkatimi çeken, salgın sonrasında yatırım fonları Türkiye'de biraz daha cazibe merkezi oldu. Direkt varlık sınıfına gitmektense hem işte profesyonel fon yöneticilerinin burada portföy yönetim şirketleriyle işin içinde olması, hem de tema. Günümüzde aslında her şeyin dönüp dolaştığı yer tema oluyor. Özellikle biraz önce işaret ettiğiniz o orta ve uzun vade ya da kısa vade ekseninde yatırım fonlarında Türkiye'deki talebe dönük sizce çeşitlilik nasıl? Katılımcının, yatırımcının ilgisini nasıl buluyorsunuz? Sayılar bize neler söylüyor?
0: Çok güzel soru. Şöyle söyleyeyim, birkaç bölüm ayırım. Çok geniş bir soru çünkü birkaç kısımda
1: bol bol vaktimiz var.
0: Bölmem gerekiyor. Birincisi, evet, çok dediğim gibi Covid'den sonra ciddi bir şekilde şey talep gördük. Hatta yani şöyle söyleyeyim, 2020 sonunda sektörün büyüklüğü, yani yatırım fonlarına baktığımız zaman, sadece yani emeklilik fonları diğer dediğince, sadece yatırım fonlarına baktığımız zaman 2020 sonunda 150 milyardı tüm sektörün büyüklüğü. Ve dün akşam itibariyle bugün rakamlara göre, bu da güzel bir haber olarak söyleyeyim, sektör yatırım fonları sektörün büyüklüğü ilk defa 10 trilyon TL'ye geçti. Yani 150 milyardan 2020 sonra 10 trilyon TL'ye geçti. Bu tamamıyla yatırımcının güvenini gösteren ve yatırım tercihlerinde yatırım fonlarını ön sıraya koyma tercihini gösteren bir şey. Ki şunu şöyle teyit edebiliriz. 3 yıl önce baktığımız zaman yatırımcı

0: işte MKK'dan görev biliyorsun 4 milyon aşağısındaydı. 2 yıl önce böyle 5 milyona çıktı. Geçen yıl 5,5'a çıktı. Şu an 5,9. Ben bu yıl 6 milyon yatırımcı kesin görürüz diye tahmin ediyorum. Burada yatırımcılarda ciddi bir şekilde bir artış var. Çünkü neden? Bahsettiğin sebeplerle. Yani burada çeşitlilik çok arttı. Yani ve çok rahat bir hizmet modeli var burada. Yani şimdi tematik fonlara geldiğimiz zaman mesela bakalım onları. İnsanlar hani çok görüyorsunuz mesela şimdi bilgi çok rahat erişilebiliyor artık. Her eskiden bilgiye erişim çok zordu. Şu anda her tarafta sosyal medyada, internette baktığımız zaman çok rahat. Artık önemli olan zaten bilgiye ulaşmak değil. Yani doğru bilgi bulmak, doğru kaynağı bulmak. Sizin için ne anlamlıysa bunu bulmak. Buldukları zaman şimdi burada insanlar, yatırımcılar dünyadaki yatırım fırsatlarından haberdar. Ve tek tuşla rahat bir şekilde buraya ulaşmak istiyor. Yatırım fonları tam burada devreye giriyor. Mesela diyor ki, biz diyoruz ki, ya mesela diyelim ki siz mesela şey yarı yetkenleri, o yolun teması siz almak istiyorsunuz. Hani bir geleneksel olarak hisse senetlerine gidebiliyorsunuz. Hani girip şimdi bakarsınız dışarıda, içeride yarı yetkenlerde, semiconductorlarda hangi şirketler var, onlara yatırım yapabilirsiniz. Analizlerinizi yaparsınız, bakarsınız. Biz diyoruz ki ona gerek yok. Biz uzman kadrolarla fonumuzu kuruyoruz. Bunlar yaklaşık olarak mesela garanti veya portföyü bildiğim için söylüyorum. İçindeki şirketleri bildiğim için yaklaşık 4-5 farklı ülkede yer alan 30'dan fazla yabancı şirketi biz alıyoruz, buluyoruz. Türkiye'den 8-10 şirketi alıyoruz. Ve bunları yaparken dünyanın farklı borsalarından alıyoruz bu hisse senetlerin işlemlerini yapıyoruz. Biz bunları sunuyoruz. Tek yatırımcının yapması gereken şey cep telefonundan 100 TL'ye dahi bunu satın alabilmek. Yani saniyesinde 100 TL'yi bile bunu alıyorsunuz. Ya da şey blockchain fonuna baktığında aynen yani 8 farklı ülkeden şey alıyoruz, 10 farklı ülkeden şey alıyoruz ve şirketlere yatırım yapıyoruz. Tek tuşla yatırım yapılabiliyor. Bunu yatırımcı çok sevdi bu rahatlığı. Direkt alma, satma, 100 TL'ye bile işlem yapma ve burada çok ciddi şey var, talep var. Getirileri gördüm. Mesela sektör ortalamasına baktığımız zaman hani şey mesela blockchain 6 ayda %45 %50 getirdi. Yarı iletkenler %100'e yakın getiriler var. Yani bunları direkt erişimi 100 TL'de yapınca burada sürekli bir talep görüyoruz. Yeni tematik fonlara talepler görüyoruz. Hem biz hem sektördeki diğer paydaşlarımız yeni tematik fonları çıkarıyor burada. Amacımız şey var, yani yatırımcılara daha rahat farklı temalarda direkt ürün koymak. Ve bu da zaten yatırımcıların gelmesini, sektörün daha da büyümesine sebep olacak ve oluyor da.
1: Hani kendimden şöyle bir örnek vereyim ben size. Özellikle Bloomberg KT'de çalışmaya başladıktan sonra bizi sağ olsun izleyicilerimiz bir yerde gördüğü zaman sohbetlerimizde daha çok konu yoğunluğu hisse senedi altın ve gümüş üzerindeyken bilhassa böyle 2023'ten sonra daha çok mesela fonla ilgili sohbetler açılmaya başlandı temaya dönük olarak. Direkt olarak aslında bir finansal enstrüman olarak fonu daha çok merak eden bir yatırımcı kitlesi benim de dikkatimi çekiyor. Şunu sorayım peki, şöyle bir soru oluşabiliyor fon yatırımcısının aklında Eyüp Bey. Ya işte şimdi artık eskisi kadar yurt dışına hisse senedi almak da çok zor değil ya da yabancı bir takım varlıklara erişmek. Ben bunu yapabilecekken bununla ilgili fona gitmemin bana sağlayacağı bir avantaj var mı diye. Şimdi biraz önce siz ifade ettiniz. Burada birçok ülkeden ve bir tema söz konusuysa farklılaştırarak bunu yapıyoruz diye ama özellikle bir takım vergisel ya da operasyonel avantajlar ya da yatırımcı güveni açısından daha yatırımcının gönlünü ferah tutabileceği imkanlar da mevcut mu?
0: Yani şöyle kolaylık açısından çok net kolay. Çünkü dediğim gibi 4-5 farklı dünyadaki borsalardan yatırım yapıp 30 tane gidip şirket seçeceksin. Yabancı şirket Türkiye'deki en iyi şirketleri seçeceksin. Mesela blockchain ve semiconductor falan için konuşuyorum. Tibiz Enerji keza öyle. Alıp bir araya geleceksiniz ve bu aldığınız şirketleri sürekli takip edeceksiniz. İyi gidiyor mu gitmiyor mu onlara bakacaksınız. Ve bunları siz portföy yöneticiliği yaparken siz tek tuşlu 100 TL ile bile yatırım yapabileceksiniz. Bence bunu hani şey yapacak, üstüne gidebilecek bir hizmet modeli yok diye düşünüyorum. Diye de tabii ki yatırımcılar şey yapabilirler. Tek mesela hisse senetlerine baktığı zaman direkt yaparlar. Tek hisse senetinden daha yüksek kazanç yapabilirler. Fakat bu rahatlık veriyor. Birinci olarak o. İkincisi olarak da şöyle söylemek lazım yatırımcım. Mesela teknoloji fonu olsun. Genel fonlara baktığımız zaman yani şöyle gerçek de var.

0: çok ilgili değilseniz hani bir temada ya da işte ekonomiye hiç ortak olmak daha iyi. Mesela atıyorum teknolojiye baktığınız zaman şey yurt dışı işte Amerika'da mesela baktığınız zaman 20 yıl önceki şirketleri atıyorsunuz. Siz mesela girip çok beğeniyorum 20 yıl önceki dev şirketleri ve ben yatırım yapmak istiyorum dediğiniz zaman sizin alacağınız hisseler işte GE, Nokia,
1: banka
0: Exxon, Citigroup gibi şeyler. Şu ana baktığımız zaman şey var, Amazon, Google tamamen bambaşka şeyler var şu anda. Şey Apple, Nvidia'lar var. Yani burada şirket seçmek kolay değil, zor. Eğer düzgün seçilirse getirisi çok fazla, katılıyorum. Ama eğer çok vaktiniz yoksa şirket seçmek zor, ama ekonomiye ortak olmak, teme ortak olmak çok daha kolay. Yatırım fonları bunu söylüyor. Vergiye geldiğimiz zaman şöyle bir şey var. Yatırım fonları biliyorsunuz %17,5'luk stopaj var. Direkt siz sattığınız zaman şey getiri üzerinden direkt kaynağında kesiliyor. Siz yabancı menkul kıymetlere yatırım yaptığınız zaman onu belli miktarın üstünde gelir vergisi de beyan etmek zorundasınız. Böyle bir rahatlığı da var. Yani işte içine beyan giriyor belli miktarın üstünde. Fakat yatırım fonlarında böyle beyanda girmiyor. Bu da başka bir avantajı.
1: Şunu da sormak isterim size. Özellikle biz bir takım varlık sınıflarının adını kolayca telaffuz edip şu seviyede bu seviyede diye söylüyoruz ama çok da aslında bilhassa merkezi olmayan varlıkların hayatımıza girmesiyle fiyat hareketliliğine alıştık. Sanki biraz sabit getirili tarafın eski ağırlığı yok gibi hissediliyor. Lakin özellikle salgın sonrasında para politikalarının bu kadar karmaşıklaşması bize mesela bol bol ABD tahvil faizlerini konuşturttu. Biz de 3 yıldır kabaca 2023 Haziran'dan beri yine tahvil faizini konuşmaya başladık. Fon dünyasında özellikle sabit getirili tarafla ilgili, özellikle sade yatırımcı için birikimde bir takım portföyde oluşturulabilecek ağırlıklar var mı? Fırsatlar ya da bu noktadaki riskler neler?
0: Ya sabit getiri menkul kıymetler çok değerli. Yıllardır zaten şey var. Hani Türkiye'nin bir gerçeği zaten kısa vade var, orta var, uzun vade var. Bunlar yani curve'ın yatırım eğrisinin ekonomik beklenti ve geleceğe dönük beklentilere göre zaten bir şey var. Hepsinin mantığı var. Mesela faizde aşağı gittiği zaman kısa vadeli tabirler yatırım fonu. Enflasyon aşağı gitmesini bekliyorsunuz, fonlarının uzun vadeli enflasyona gidecekse uzun vadeli tabir fonu mesela çok mantıklı olacak. Ama bir de şu anda bir gerçek var, faydalar çok yüksek. Yani para piyasası fonları var. Yani para piyasası fonlarını siz bugün alsat yapabileceğiniz bir fonu zaten yaklaşık 40 çok rahat alabiliyorsunuz. Yani para piyasası fonlarının cazibesi açıkçası biraz tabir fonlarını gölgelemiş durumda. Çünkü çok ciddi böyle bugün alacağın, satacağın
1: son sorun da zaten getirir. Buradan evet. Sonra tam buradan, para piyasası olacak. Buyurun.
0: Para piyasasında çok ciddi bir talep görüyoruz açıkçası fonlarında. O yüzden ben açıkçası enflasyonda aşağı belirgin olacağı zaman bizim para politikasında hani gevşeme ciddi olacağı zaman tahvil fonlarına çok ilgi olacağını şey düşünüyorum açıkçası. Zaten fiyatlamalara baktığımız zaman mesela daha çok fiyatlamalar mesela swap curve'ne baktığımız zaman da Merkez Bankası fonlamanın son çeyreği genelde fiyatlanıyor. Hani Merkez Bankası'nın yapmış olduğu piyasa katılımcılar endeksine de baktığınız zaman hani genelde bir son çeyrek, swaplar son çeyrek düşüyor. Belki hiç oraya gelmeden tahvil fonları özellikle orta uzun vadeli tahvil fonları alabilir. Kısa vadeli de alınabilir bu arada. Orada tahvil pozisyon alma ama işte o vakte kadar bir %40, %40 üstü bir getir günlük giriş çıkışlı fon açıkçası cazibesini çok net bir şekilde koruyor.
1: Peki son 3 dakikada da özellikle biraz önce temayı konuşurken içlerinden bir takım unsurlardan bahsettik ama MTI'ye işaret etmiştiniz. Bugünün özelinde altın ve gümüş bu kez düşüşleriyle ön planda. Lakin bir salgın sonrası MTI süper döngüsü teması da söz konusuydu. Bunun bilhassa biraz daha orta vadede 2030'lara kadar önemli bir portföy stratejisi olarak kullanılacak enstrüman olduğunu düşünür müsünüz?
0: Evet, düşünüyorum. Yani kısa vade volatilite şöyle, zaten şöyle beklenilen bir şey. Bir geçen yıl çok fiyatlar arttı, ondan da öte bu yıl açıkçası harcamalar çok arttığı için yatırımcılar ve AI yapay zeka teması çok gittiği için borçlanma faizleri yukarı geldi. İnsanlar genelde en çok para yapan altın, gümüş onları satmaya başladılar. İşte savaş kısmında merkez bankalarına satışlar olduğunu gördük. Hani biraz burada kar almaydı, ondan dolayı fiyat volatilitesi biraz bundan kaynaklanıyor. Ve bu hani devam edebilir mi? Biraz devam edebilir. Ama orta uzuna baktığımız zaman hep şuna bakıyorum ben. Hani kısa vade piyasalara bakınca bazen şey kaçırabiliyoruz da.

0: Yani dünyada 350 trilyon dolardan bahsettiğim fazla borç var. Amerika'nın mesela borçlanma, bir örnek vereyim. Kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılasının oranı Mart ayında 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa %100'e geldi kamu borcu. Ki kendileri 10 yıl sonra %135 olacaktılar. Ya yani herkes borçlanmaya çalışıyor bahsettiğim sebeplerden dolayı. Bu kadar borçlanma ihtiyacı olan bir yerde emtianın, altının ve emtianın ben net bir şekilde kuvvetlenmesini beklerim açıkçası. Ben orta uzun vadeli şahsen çok inanıyorum ama kısa vadeli savaşın etkileri, diğer temalar mesaj öne geldiği zaman şey var, oradaki volatilite yaşamamızda kaçınılmaz oluyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Eyüp Gülsün bizlerle birlikteydi stüdyoda. Akıllı paraya da noktayı koyuyoruz. Bir değişim var mı diye baktığımda 14.500'ün gerisine geldiğini görüyorum BIST 100'ün ve 90 milyar TL'den de hacim 100 milyar TL'ye gelmiş vaziyette. CDS'te çok ciddi bir değişim yok. Bununla beraber diğer endekslerde de ulaştırmada neredeyse değişim yok demiştik. Oradaki satış baskısı da biraz öne çıkmış gibi diyelim. Endekslerde noktayı koyalım. Saat 16'da da Açıl Sezen'in sunmuş olduğu Finans Merkezi sizlerle olacak. Hoşçakalın.
2: Reklam. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bloomberg ET Radyo.

Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca ilk etapta piyasalardaki satış dalgasına eğilimin nedenlerini, boyutlarını değerlendirmeye çalışacağız. Sonrasında ise Koç Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Cüneyt Demirgüreş bizlerle birlikte olacak. Orta uzun vadeli stratejiyi, ekonomik program ve çerçevesini, aynı zamanda biraz reel sektördeki genel finansman koşullarını yorumlamaya çalışacağız. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca bunlara bakarak başlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre reel sektörün net döviz pozisyonu açığı Nisan ayında 205.6 milyar dolara yükseldi. Net döviz pozisyon açığı Mart ayına göre 9.4 milyar dolar arttı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın uzun bir süre en üst düzey nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak razı olduğunu ileri sürdü. Sosyal paylaşım platformu Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, dün Hürmüz Boğazı'ndan 19 milyon varil petrol çıktı. Bu tüm zamanların rekoru. Petrol fiyatları düşüyor ve dünya çok daha güvenli bir yer oldu, dedi. Euro bölgesinde hizmet PMI Haziran ayında 48.9, imalat PMI ise 51.3 seviyesinde ölçüldü. Verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan S&P Global Market Intelligence baş ekonomisti Chris Williamson, Euro bölgesi ekonomisi resesyondan kıl payı kurtulacak kadar yeterli direnç gösteriyor, dedi. Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane, enflasyonun epey bir süre enflasyon hedeflerinin üzerinde seyretme riskiyle karşı karşıya olduklarını söyledi. Philip Lane, geleceğe yönelik bir dizi sinyal önümüzdeki aylarda enflasyonist baskılara işaret ediyor. Bu ortamda odak noktamız açık, enflasyonun orta vadede %2 hedefimizde istikrar kazanmasını sağlamak, ifadelerine yer verdi. Almanya Federal İstatistik Ofisi 2025 yılı mikro sayım öncü sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2040 yılına kadar iş gücü piyasasındaki yaklaşık 13.3 milyon kişi yasal emeklilik yaşı olan 67'yi aşmış olacak. Böylece 2040'a kadar istihdamın yaklaşık %30'unun emek piyasasından çekileceği öngörülüyor.

Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde paylaştık. Hızlıca piyasalardaki rakamlarla devam edelim. Dünyada risk iştahı nispeten düşük. Aslında dün akşam saatlerinde başlayan, bugün Asya piyasalarında daha da sertleşen çip satışlarının piyasalardaki bütün risk iştahını alt üst ettiğini söyleyebiliriz. Sabah saatlerinde özellikle Kore'de %8'ler civarında düşüş. Aynı anda şu an baktığımızda Nasdaq vadelerinde %3 civarında düşüş hep aynı yere işaret ediyor. Çok ciddi değerlemelere ulaşmış olan yapay zeka temelli çip üreticilerinde bir realizasyon çabası. SpaceX benzer şekilde ciddi anlamda geri gelmişti. Bugün seans öncesi işlemlerde halka arz fiyatının altına doğru gerilediğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla böyle bakıldığında bütün dünyada aslında belki biraz da sağlıklı denilebilecek bir düzeltme ve satış hamlesi gözlemliyoruz diyelim. Biz Borsa İstanbul'da da bunun etkisini görüyoruz. Yükselirken o ölçüde yükselmedik ama düşerken bunlardan etkileniyoruz. Betası yüksek bir hale geldi ki 14.500 puan şu anda BIST 100 endeksinde bulunduğumuz yer, %1,5 kadar aşağı yönlü hareket olduğunu söyleyebiliriz. Sektörel kırılıma baktığımızda özellikle bankacılık endeksinde %2,2, sanayi endekste ise %1,4 kadar düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda yabancı yatırımcının pozisyonlanmasının daha yüksek ve yoğun olduğu hisse senetlerinde biraz daha ağırlıklı satış var. Onu da aktarmış olalım. Kurlar tarafındaki tablo daha önemli. Özellikle euro doların 1,14'ün altına kaydığını görüyoruz. Şu anda 1.1392'lerdeyiz. Dolar endeksi 101.30'lara kadar geldi. Hal böyle olunca biraz daha risk iştahının azaldığı yerde dolara yönelim artıyor. Bu da gelişen ülke kurları üzerine normalde bir miktar etki üretiyor. Bizde çok fazla etkisi yok. Dolar TL 46 lira 47 kuruş 48 kuruş arasında. Euro TL'de biraz daha euro dolar çaprazı etkisini görüyoruz. 52 lira 97 kuruş seviyesine kadar geldi. Dolayısıyla 53 liranın altında fiyatlama görmeye devam ediyor. Dolar değer kazanmaya devam ederken tahvil faizlerinde ise çok ekstra hareketler olmadığının altını çizelim. 1-2 bas puan Amerikan 10 yıllıkları aşağıda, 1-4 bas puan kadar Alman 10 yıllıkları aşağıda. Ama genel olarak faiz dengesinden ziyade hisse senedi üzerinden azalan bir risk iştahıyla temponun sürdüğünü söyleyelim. Avrupa borsaları da satıcılı ancak Amerika ve Asya borsaları kadar değil. Şu anda en yüksek satışı Milano'da görüyoruz, %1,4 kadar. %1 civarında Frankfurt'ta DAX endeksi eksi de, Paris'te %0,7, onun yarısı kadar da Londra'da FTSE'yi eksi de görüyoruz, gözlemliyoruz. Orada politik istikrarsızlık daha fazla ön planda. Biraz önce aktardım, %3 kadar Nasdaq vadelileri aşağıda. Yine aynı zamanda S&P 500 vadelilerindeki kayıplarda %1,5'a yaklaşıyor. Dow Jones vadelileri biraz daha az aşağıda, %0,4 kadar. Esas haftanın hikayesi bu çipçilerle ilgili yarın gelecek olan Micron bilançosu olacak. Özellikle oradan olumsuz bir tablo gelirse bu realizasyonun daha derinleşmesi riski var. Eğer değilse dip avcılarının bir kez daha bu geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirme potansiyeli üzerine konuşulduğunu söyleyebiliriz. Savaş gündemi yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlayınca emtia piyasalarındaki hareket de daha tartışılır hale geldi. 77,5 dolar seviyesinde şu anda Brent petrol fiyatı var. 73,5 dolar Amerikan tipi ham petrol. Buralar alt çizgiler mi olur? Biraz daha altına sarkma potansiyeli var mı? Onları takip edeceğiz. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın tamamıyla açılmış olması ticari gemilere, ki bugün İran'dan da bununla ilgili açıklama geldi. Daha önce biz sadece Trump'ı duyuyorduk. Şimdi İran tarafı da tamamen açtı ticari gemilere dedi. Dolayısıyla böyle olunca oradaki akışın normalleşmesi fiyatları bakalım önümüzdeki dönemde arz talep üzerinden nasıl etkileyecek. Doların güç kazandığı yerde altın değer kaybını sürdürüyor. 70 dolar dünkü kapanışın altındayız. 4118-4119 dolarlar civarında fiyatlama görüyoruz orada. %1,7 aşağıda. Gümüşteki hareketler daha sert. %4,5 kadar düşüşte orada görüyoruz. Aynı zamanda Bitcoin'e baktığımızda da %3,5 kadar da geri çekilmeyi Bitcoin fiyatlama görüyoruz. Oradaki teknik görünüm zaten oldukça zayıflamıştı. 62 bin dolarlar civarında denge bulmaya çalışıyor Bitcoin fiyatı. Rakamları bu şekilde aktardık. Hızlıca geçiyoruz şimdi araştırma turuna.

0: Araştırma turunda ilk olarak Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, teknoloji hisselerindeki satıştan bahsettik. Yarınki Micron bilançosunun çok belirleyici olacağından da bahsettik. Ama bu realizasyon bir yandan da çok ciddi şişmiş değerlemelerin biraz normalleşmesi, biraz realizasyonu bir yanıyla da sağlıklı gibi.
1: Son bir yıla baktığımızda Kore borsalarının özellikle KOSPI endeksinin %200'ün üzerinde bir kar elde ettiğini, bir büyüme kaydettiğini söyleyebiliriz açıl. Keza sabah saatlerinde de bu kar realizasyonun birebir şahidi olduk ki devre kesicilerin devreye alındığı bir sabah seansı geçirdik. Yaklaşık 20 dakikalık devre kesiciyi KOSPI endeksinde takip ettik ve %10'a varan özellikle alt endeksin alt kalemlerine baktığımızda eski Hynix ve Samsung üzerinde %10 değer kaybeden bir küresel piyasa yaşadık sabah saatlerinde Asya borsalarında. Tabii ki Asya borsalarında sınırlı kalmadı ama KOSPI özelinde baktığımızda son 20 günlük işlem hacminin son 20 günlük ortalamanın yaklaşık %28 üzerine çıkmıştı işlem hacmi dün itibariyle. Bugün çıkan paralarda bir miktar bunun realizasyonu olarak yorumlandı. Volatilite tarafına baktığımızda ise 90 seviyelerine çıkan volatilite son yılların, son 5 senenin en yüksek seviyelerinde KOSPI endeksinde. Bunun dalgalanmalarını küresel piyasalarda da gördük. Henüz Avrupa tarafında teknoloji hisselerde büyük satışlar takip ederken Amerika tarafına baktığımızda özellikle yarın bilançosu gelecek Micron ve Intel tarafında %10'a varan satışlar gördük ki bunlar dün akşam seansında, yani en son kapattıkları seansta %7'ye varan primlenmeler yaşanmışken şu an Micron tarafında %9'a varan bir satış, Intel tarafında ise %8'e varan bir satış görüyoruz. Keza vadeliler de bize %3'e varan satışlarla Nasdaq 100 vadelisinde bize bunları gösteriyor. Micron tarafına baktığımızda ise yarınki bilançoda aslında şirket gelirlerinin %250 büyütmesini, net kar tarafının ise %800 şeklinde büyütmesi bekleniyor. Ama piyasa aslında birazcık da şirketin bilançosunda gelir ve net kar kalemine değil de yapılan capex harcamalarının dönüşlerine yoğunlaşacak. Buraya baktığımızda ise fiyatlama gücü ve kapasite artış tarafına yoğunlaşmış bir piyasa görüyoruz aslında. Micron bilançosundan beklentiler birazcık bu tarafların pozitif katkı yapması. Dolar endeksinden sen az önce bahsettin ama üzerinden geçmekte fayda var. Çünkü dolar endeksi 101'lere gelmiş bir dolar endeksi görüyoruz. Piyasaya yansımasında alt kalemlere baktığımızda özellikle G10 para birimlerinin karşısında değer kaybettiğini söyleyebiliriz.
0: Teşekkür ediyoruz Elif, aktardığım notlar için. Şimdi geçiyoruz Mehmet Özdemir'in yanına. Onunla birazcık altın üzerine ve Bitcoin üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Çünkü altın fiyatlarındaki realizasyon oldukça kuvvetli. Yayınlarımızda zaten anlatmaya ve aktarmaya çalışıyoruz. Türkiye'de de hem Merkez Bankası rezervleri açısından hem aynı zamanda bireysel yatırımcıların buralardaki birikimi açısından önemli. Birçok sektör aslında biraz da altın fiyatındaki yükseliş nedeniyle hareketlenme yaşamıştı Türkiye'de. Dolayısıyla altının nereye gideceği hemen hemen her açıdan piyasa adına önem taşıyor. Buralardaki pozisyonlanma ne söylüyor bize son kertede?
2: Hisselerdeki yukarı yönlü momentumun en azından biraz Avrupa, bir Amerika başrol oynamak üzere diyelim. Oradaki hareketlerin hali hazırda yansımadığı altın ve belki bir miktar daha gümüş fiyatları şu anki düşüşte de yine özellikle hisse senetlerine benzer bir görüntü sergilediğini söyleyebiliriz. Bugün altın 4100 doların aşağısına geldi. O tarafı artık biraz daha yakından takip ediyoruz. Fakat geçtiğimiz hafta kadar gördüğümüz CFTC verilerine göre biraz daha hedge fonların pozisyonlanmalarını izlediğimiz o fon yöneticilerinin pozisyonlanmaları son dönemde bir artış eğiliminde. Buradaki özellikle biraz daha mantığın savaşın bitimiyle birlikte ya da bitebileceğini anladığımızla birlikte biraz daha buradaki fon yöneticilerinin buradaki fiyatları çok da adil görmeyip altının yükseliş yönlü pozisyonlanmalarının bir miktar daha arttığını gösteriyoruz. Evet, tüm aslında teknik indikatörler zayıflığı bir miktar beraberinde getiriyor ama şöyle ki geçtiğimiz haftadan 2 hafta önceki veriye baktığımız zaman orada yaklaşık %9'luk bir fon yöneticilerinin altın pozisyonlanmasında bir artış var. Orada artık 113 bin kontratlara kadar ilerlediğimizi söyleyebiliriz. Bu da bize tek başına bir şey ifade etmiyorsa son 20 haftanın yani 4 ayı aşkın sürenin en yüksek pozisyonlanmasına, uzun pozisyonlanmasına işaret ediyor. Özellikle biz Ocak'ta çok ciddi yukarı doğru giderken hedge fonlarında bu harekete biraz daha ayak uydurduğunu görmüştük ama altın fiyatları özellikle gümüş en tepesinden %50 aşağı doğru çakıldığında hedge fonlarda elindeki pozisyonları bir miktar daha boşaltmıştı ve Özellikle Deutsche Bank'ın da fiyat bir miktar daha fiyat hareketlerine ilişkin yorumları da şu şekilde. Artık Deutsche Bank %22 civarında yıl sonu altın beklentilerini aşağı doğru indirdi. Orada yıl sonunda altının 4800 dolar civarlarında gerçekleşmesi öngörülüyor. Üçüncü çeyreğin bitiminde de 4300 dolarlı seviyelere kadar bir miktar daha yükseliş potansiyeli barındırdığını söyleyebiliriz. Hemen çok kısa diğerine belki dijital altından bahsedebilirim. Orayı da hızlıca toparlayayım. Bitcoin tarafı da 60 bin dolarlar seviyesinde son dönemde tutunmaya çalıştığı bir özellikle grafik ve tablo vardı. Neden orada tutunmaya çalışıyor? Sarı renkte işaretlediğim Bitcoin'in 200 haftalık ortalama üzerinde tutunmaya çalıştığı bölge kabaca 61 bin, 62 bin dolarlar seviyeleri. Sadece özellikle yüksek enflasyon döneminde faizler yüksekken oranın altına doğru sarkmıştı ve biz 20 bin doların altına doğru geldiğini görmüştük Bitcoin'in. Ondan sonra özellikle son 3-4 yılın ardından tekrar oralara doğru geliyor. Eğer bu 60 binin altına doğru sarkacaksa Bitcoin, o zaman teknik manada bir miktar daha satışların da önü açılmış olacak gibi gözüküyor manzaraya baktığımız zaman.
0: Çok teşekkür ediyoruz Mehmet, aktardığın bu değerlendirmeler için sana. Şimdi geçiyoruz Çağlar Kozluklaoğlu'nun yanına. Onunla bir miktar bugün itibariyle 10. yılına geldiğimiz Brexit üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden belki biraz da macera çerçevesinde hani o dönemde Cameron'ın ortaya atmış olduğu politik kazanım çerçevesinde bakıyor, görüyor, diyor ki Brexit diye bir parti kuruldu. Farage burada iyi oy alıyor. Ben biraz sistemi zorlamak adına böyle bir blöf açayım dedi. Ve sonrasında o çığın altında kalıp bir anda aslında çok da inanmadığı Brexit'i savunmak zorunda kaldı. Sonuç itibariyle İngiltere'de Avrupa krizinin arkasından gelen o yüksek maliyeti sırtlanma isteksizliği kendini Brexit olarak gösterdi. Şimdi onun arkasından dönüp baktığımız

0: 1930'da aradan 10 yıl geçtiğinde İngiliz halkının yarıdan fazlası dönmeye gerçekten teşne gibi görünüyor.
1: Şimdi ben bir replik hazırlamıştım. Tam da Trump'ın da seçildiği yıl malum 2016. Ama Açıl abi sen konuşunca tam Arok'taki 1 milyon çok oldu. Keşke 500 bin yıl geriye gitseydik repliği geldi aklıma. Ama benim hazırladığım replik, kaçarsanız biraz daha yaşayabilirsiniz ama bundan yıllar sonra yatağınızda ölümü beklerken o yaşadığınız günleri feda edip acaba burada bir günlük daha yaşayabilir miyiz diye yalvarmak mı dersiniz? Sir William Wallace her ne kadar Cesur Yürek filminde bize anlatıldığı kadar tarihsel gerçekliği tam oturmasa da Stirling Köprüsü'ndeki savaş öncesinde İskoçya'nın özgürlüğü için mücadele eden askerleri böyle motive ediyordu. Tam Brexit'te de aslında başını Nigel Farage'in çektiği sağ popülistler, başta o dönemin Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, ki daha sonra 10 numarada o da oturdu Downing Street'te. Burada bir nevi o Cameron'ın blöfünü ona tırnak içerisinde çok ciddi bir faturayla mal ettirenlerin başına geliyordu. Ama Ipsos'un Mayıs 14 ve 20 arasında 2026 yılının Mayıs'ında kabaca 1150 kişiye yakın farklı sosyoekonomik gruplardan Britanyalılarla yaptığı ankete göre tam da Brexit %52'ye 48 olarak çıkmıştı. 52'ye bu kez 48'e geliyor tabii diğerlerinin toplamı, ama 52 bu sefer AB'ye geri dönülmeli. Karardan memnunum, yani Brexit benim için daha iyi oldu diyenler %33, kararsız olanlar %9, bu konuda herhangi bir görüşe sahip değilim diyenler %4, görüş belirtmek istemeyenler de %1. Aslında bir
0: kalan
1: netlik var.
0: Kalan 3 seçeneği üstteki iki çerçeveye dağıtırsan kararsızları, o zaman %60'ın üzerinde geri dönme kararlılığı
1: ortaya çıkıyor. Ama burada da sabah Grafik Duelos'ta da Brexit'in 10. yılını konuşurken ekonomi müdürümüz Mehmet Filoğlu ile konuştuk. Bir sokak ağzı söylemi ama X'ten Next olur mu Avrupa Birliği için Britanya adına? Bu 3 nokta, ama İngilizler görünen o ki çok da iyi ki ayırmışız yollarımızı demiyor.
0: X'ten Next olur mu onu bilmem ama sonuç itibariyle Brexit sonrasında İngiltere'nin ortalama büyümesi %1.4. Yani resmi Brexit değil, 2017'den alırsan biraz daha aşağıda hatta. Bu İngiltere'nin ortalama potansiyel büyümesi olarak hesaplanan %2.5'la 3'ün oldukça altında. Her ne kadar istihdam tarafında 2023'e kadar fena gitmediyse de İngiltere Brexit sonrasındaki 2 senede, daha sonrasında 2024'ten itibaren istihdam piyasasında da işler terse döndü. Hal böyle olunca insanlardaki huzursuzluk ve memnuniyetsizlik, hayat pahalılığını da işin içerisinde katınca bambaşka bir noktaya evirdi. Konjonktürel olarak bakıyorlar diye anlıyoruz. Bu sonuçlar bize onu söylüyor. Yapısal kararlar aslında konjonktürel koşullar nedeniyle alındığında ne kadar büyük pişmanlık doğuruyor. Önemli kanıtlardan bir tanesi olabilir Brexit. Ama tarihe bakmak lazım elbette. İngiltere'de tablo böyle. Büyümeler kötü gidiyor. Dolayısıyla bunun siyasi sonuçları oluyor dedik. Şimdi dönüyoruz. Euro bölgesi için tablo nasıl diye Aslı Savranoğlu ile bir parça. Oranın büyümesine bakacağız. Bugün gelen PMI verileri neler söylüyor bize? Savaşın etkisi bir parça en azından hizmetler tarafında azalıyor gibi duruyor.
2: Evet, aynen öyle. Bir barış gelişmelerinin ortaya çıkması, hatta artık neredeyse savaşın bitmesi diyeyim. Bu sürece girilmesiyle birlikte hizmet tarafında özellikle bir miktar toparlanma görüyoruz. Hizmet PMI endeksi hala daha 50'nin altında daralma bölgesinde, savaşla birlikte daralma bölgesine geçmişti. Ama son 3 ayın en yüksek seviyesi olan 48.9'a hafif bir yükseliş var gibi gözüküyor. Özellikle turizm ve eğlence çok etkilenmişti savaş sonrası dönemde. Burada bir miktar toparlanma görüyoruz. Aslında benzer bir şeyi bizim turizm, yani ziyaretçi rakamlarında da gördük. Mayıs ayı rakamları bir miktar daha iyiydi. Burada Haziran'da da bu toparlanmanın devam etmesi ihtimali Euro bölgesinde de var gibi gözüküyor. İmalat tarafında da savaşla birlikte özellikle bu stok birikimi hikayesiyle imalat tarafındaki büyümenin genişleme tarafına geçtiğini, 50'nin üzerine geçtiğini görmüştük. Orada da bir hafif bir gerileme var. 51.3 seviyesinde son 4 ayın en düşük seviyesi ama hala daha yüksek ve bu stok birikimi hikayesi devam ediyor diyebiliriz. Topladığımız zaman bileşik endekse baktığımız zaman 49.5'a yükseldi 48.5'ten Haziran ayında ve bu son 3 ayın en yüksek seviyesi ve ikinci çeyrekte aslında birinci çeyreğe göre görünümün yatay kaldığını işaret ediyor diyebiliriz. Bir de buradan istihdam tarafına bakalım istiyorum. Çünkü aslında tam hikayenin bir kısmı burada gibi gözüküyor. Euro bölgesindeki istihdam endikasyonlarına baktığımız zaman aslında burada bir kötüleşme var. Özellikle

0: PMI Birleşik İstihdam Endeksi biraz öncü bir gösterge bir hareket ediyor burada. Aslında istihdam artışları yavaşlıyor. Özellikle Almanya tarafında istihdam düşüşleri de var. Dolayısıyla yani evet hani çok kötü gitmiyor diyoruz hikaye Euro bölgesinde ama istihdam tarafı aslında o kadar da iyi bir görüntü sergilemiyor. Bir de fiyat tarafına bakalım gene PMI içinde. Orada da özellikle savaş sonrasında fiyat tarafına bakacak olursak bir sonraki grafikte evet. Burada da yine enflasyon baskısının biraz hafiflediğini görüyoruz. Özellikle hem girdi tarafında hem de çıktı fiyatları tarafında fiyat artışları devam ediyor yine. Ama ilk o savaşın en zirve seviyesi kadar baskının o kadar yüksek olmadığını görüyoruz. Daha önce bu grafik tüketici enflasyonuyla PMI çıktı fiyatları arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Yaklaşık PMI çıktı fiyatları 4 ay kadar önceliyor enflasyonu. Daha önceki seviyeler %4'e kadar Euro bölgesindeki enflasyonun çıkacağına hatta biraz daha üzerine çıkacağına işaret ediyordu. Şu anda Euro bölgesindeki enflasyon %3.2. Bu Haziran verisi ise aslında orada bir zirvenin görülmüş olabileceğini, daha fazla yükselmeyebileceğine işaret ediyor. Dolayısıyla ECB'nin de aslında buradan oraya bağlarsak bir faiz artışıyla kalabileceği sinyalini de buradan alabiliriz.
1: Aslı, teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Hazır Avrupa Merkez Bankası'nın faiz hamlesinden ve sadece buralarda kalacağından hareket edecek olursak Bekir Gürdamar'la biraz faiz döngüsü ve bundan etkilenen sektörler çerçevesinde değerlendirme yapabiliriz. Normal koşullar altında zaten bugün biz artık betası daha yüksek bir ülkeyiz. Geçmişte bir dönem çok kopmuştuk dünyadan. Şimdi oralarda ne oluyorsa risk iştahı bizi de etkiliyor. Çünkü hisse senedi piyasasında artık biraz daha yabancı varlığı ve ağırlığı var gibi duruyor. Fakat özellikle tabii bundan sonraki dönemde savaş bitiyorsa bizdeki koşullar nasıl etkilenecek bir ortamdan? Faiz ne zaman gevşeme potansiyelini yeniden sunmaya başlayacak? Bundan emin olana kadar faiz duyarlılığı olan sektörler şu an itibariyle hala çok güçlü görünüm sunmamaya devam ediyor performans olarak.
2: Evet, devam ediyor. Aslında Mehmet Özdemir'in altınla ilgili anlattıkları, sevgili Aslı'nın da enflasyonla ilgili, Avrupa Birliği tarafında da olsa enflasyonla ilgili anlattıkları, Borsa İstanbul tarafında ve Türkiye tarafında da bizim sektörler arasındaki ayrışmamızı temel teşkil eden unsurların başında geliyor. Nedir? Enflasyon eğer ki baskısı Avrupa'da olduğu gibi bizde de azalıyor ve azalmaya devam edecekse bu politika faizinin gerileyeceği, buna paralel olarak tahvil faizlerinin, faiz piyasasının daha düşük getiriler sunacağı anlamına geliyor. Bu da buradan faiz, yüksek faizden olumsuz etkilenen sektörleri destekleyebilecek. Ayrıca buraya mesela madenciliği de koydum ben. Madencilik tabii ki yüksek borçluluk oranlarıyla dikkat çekebilir ama daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nde faizin yüksek kalacağına ilişkin beklentiler altının ons fiyatını oldukça olumsuz yönde etkiliyor. Yılbaşından beri %5, %6 ki yılın başında nasıl hızlı bir yükseliş trendinde olduğunu biliyoruz. Geçen yıldan devreden. Oradaki düşüşler de bizde madencilik sektörünü etkiliyor. Yani faizlerin düşeceğine ilişkin beklentiler eğer devam eder, oluşur, güçlenirse bundan bankacılık, ulaştırma, madencilik ve gayrimenkul yatırım ortaklığı şirket sektörlerinin şimdiye kadar negatif ayrışmalarını sonlandırarak belki BIST endeksine doğru yaklaşmaları, hatta üzerine çıkması beklenebilir. Araştırma raporları ve strateji raporları yılın ikinci yarısına yönelik değerlendirmeleri alıyoruz. Özellikle bu sektörlerde, bu bahsettiğimiz sektörlerde getiri potansiyelleri oldukça yükselmişti. Çünkü fiyatlar çok ucuz kalmıştı. Şimdi bu son dönemde, son bir ayda bunların biraz yükseldiğini, biz düzeye yaklaştığını görüyoruz. Getiri potansiyelleri de şimdiki fiyatlamalara göre biraz azalıyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte enflasyon, risksiz getiri oranı asıl bu sektörlerin hareketi önünde belirleyici olacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz Bekir Gürdamar. Aktardığım notlarla birlikte araştırma turunu ve finans merkezinin ilk bölümünü tamamlamış oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde Cüneyt Demirgüreş'le birlikte karşınızdayız.
3: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
4: Bloomberg KTR. Kamu spotu. Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı

0: Teve bağışladım demekten onur duyuyor.
1: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
2: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde değerli bir konuğumuz var. Koç Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Cüneyt Demirgüreş'le beraberiz. Hoş geldin hocam.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi üzerine konuşacağımız çok konu var. Seninle de çok uzun süredir konuşmuyoruz.
2: Doğru.
1: Yayında. Dolayısıyla aslında biraz dünyadaki bu aşkın risk iştahı üzerine değerlendirme yaparak başlayalım. Hı. Çünkü yapay zeka öyle bir alan üretti ki gelecekte üretilecek çok ciddi bir değer var. Bu değer için bugün muazzam sermaye harcaması ve borçlanmaya ihtiyaç var. Dolayısıyla ben bugün gelecekteki değer üzerinden bu şirketleri halka arz ederim. Mesela 1.8 trilyon dolara SpaceX hayalini satabilirim. Evet. Ama aldığım 80 milyar dolara yakın para yetmez. Gider bir de piyasadan tahvil ihracı için yeniden borçlanmam gerekir.
2: Bravo.
1: Fakat 100 çarpanla bu hisseleri almış olanlar o borçlanma iştahını ve buradaki yakılan parayı ne kadar biliyordu ondan çok emin değilim. Trend başka bir şey söylüyor. Temel mantık çok uzaktasın diyor. Bu aradaki boşluk sağlam bir düzeltme gerektirir mi? Yoksa bugünkü gibi aslında %5'lik, 10'luk, 15'lik falan düzeltmeler sağlıklı mıdır?
2: Bence önemli bir sıkıntı var. Ben uzun süredir zaten Amerikan borsası ile ilgili negatifim. Şimdi SpaceX diyorsun, ondan önce bizim Tesla konuşmamız lazım. Çünkü aynı kişiye ait bu iki şirket. Sürükleyen daha doğrusu aynı kişi Elon Musk. 300 fiyat kazanç geçmiş, 150 fiyat kazanç gelecek işlem görüyor Tesla. Son 3 senesinde cirosunun sabit kaldığı 95-97 milyar dolarlar arasında kalan şirketin, yani büyüme şirketlerine biz yüksek fiyat kazanç veririz. Tesla aynı yerde durmasına rağmen inanılmaz değerlemelerden. Şimdi herkes aynı beceriyi, aynı başarıyı Elon Musk'ın Tesla'da gösterdiğini bir de unutmayalım. 20

3 dolardan aldı hisseleri. 400 milyon hisseden bahsediyoruz. SpaceX'te bekliyor. Bu nedenle ben AI hikayesinin biraz abartıldığını düşünüyorum. Sene sonunda yaptığım, hazırladığım sunumda da 2026'da Amerikan hazinesinin önemli bir borçlanma ihtiyacı var. Bunun yanında AI şirketleri de yaklaşık 200-250 milyar dolar borçlanacak diyordum.

0: Trilyon dolar harcama olacak diyorlar.
1: Şimdi hazinenin 2 trilyon bütçe açığını finanse etmek için uğraştığı bir yerde yani rakamlar karşılaştırılabilsin diye söylüyorum. Bu rakamlar büyük rakamlar. Yani hazine zaten ihtiyaçlı. Dünya Amerika'yı finanse etmek için eskisi kadar istekli mi? Amerika'nın borç yapısı çok kötü. Bütçe yapısı çok kötü. %6 bütçe açığından bahsediyoruz. Gayri safi yurt içi hasılaya kadar geçmiş 50 yılın ortalaması %3. Ya bunu da ben demiyorum, Congressional Budget Office diyor. Yani resmi bir organ diyor. Ve IMF'nin global istikrar raporuna bakıyorum. %10 yaklaşık GDP'sinin, gayri safi yurt içi hasılasının borçlanması gerekiyor. Önümüzdeki 6 yıl. Bunlar anormal büyük rakamlar. Yani bir taraftan hazine borçlanacak, bir taraftan AI şirketleri borçlanacak. Biz AI'da güzelliği satın aldık zaten. Bence şimdi gerçekleri satacak piyasa.
0: O zaman şöyle bir soru sorayım. İki tarafı var bunun. Bir tanesi gerçekten bunun bu değerlemelerle ve bu harcama hızıyla sürdürülebilir olup olmadığı.
1: Evet.
0: İkincisi, Amerika bunu öyle ya da böyle başarabilir. Yani hem hazinesi daha yüksek maliyetle borçlanıyor şu anda. Evet. Enflasyon biraz düşerse faiz inebilir falan. Ama sonuç itibariyle bu harcama, bu sermaye harcamasını Amerika Birleşik Devletleri kadar yapabilecek başka bir güç yok ya dünyada.
1: Evet.
0: Şimdi yapay zekanın birçok fonksiyonunun, çiplerin birçok gelişmiş versiyonunun dünyanın geri kalanına ihracını engellemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla Ticaret Bakanı başka, Trump başka bir yerden sıkıştırıyor, kıstırıyor. Dolayısıyla teknolojinin gelişim halindeyken %100 Amerika'da kalmasını istiyor.
1: Hı hı.
0: Ve bunu da finanse edebilecek tek güce sahip ülke orası. Avrupa Birliği diyor ki bunu bir silah olarak kullanma riskiniz var. Ben o riski çok fazla taşımak istemem. Gelin burada birlikte hareket edelim. Hı. Ama bizim gibi gelişen ülkelerin ya da Çin dışındaki diğer ülkelerin herhangi birinin burada bu boyutla mücadele etme imkanı var mı? İleride AI Amerika'nın silahına dönüşebilir mi?
1: Bence dönüşemez. Çünkü olayın tanımında bir çelişki var. AI ne? Yapay zeka. Her şeyin daha hızlı bulunması. Şimdi Asfat Damodaran'ın çok güzel bir sunumu var. Şirketlerin değerlemesiyle ilgili corporate life cycle, şirket döngülerinden bahsediyor. Eskiden diyor GE kurulurdu, büyürdü, ölürdü, 100 yıl sürerdi. Şimdi şirketlerin Yahoo mesela geldi gitti 20 yılda yok oluverdi.
0: 25 yılda bitti şirket.
1: Dolayısıyla şirket döngülerinin bu kadar sıkılaştığı, kısaldığı ömürlerin bir dönemde üstüne sen bir de yapay zeka ne demek? Herkes her şeyi daha kolay bulabiliyor, keşfedebiliyor demek. Bu arada ben Amerika'nın tek başına olduğuna inanmıyorum. Sen zira biraz parantez açtın Çin diye ama bir sürü konuda, kuantum konusundan AI konusuna.
0: İşte Çin dışında rekabeti yok ya.
1: Çin yani boş durmuyor. Çin de bayağı gidiyor. Dünya bunu bir şekilde sınırlamalarla, nasıl araba ithalatında sınırlama koydum, bir şekilde bunu da dünya regülasyonlarla tek elde toplanmamasını bence sağlayacaktır. Artı Amerika bunu sırf kendisi için üretmiyor, bütün dünya için üretiyor. Bir şekilde paylaşacaktır. Onun için ben çok da büyük öyle bir beklendiği kadar, ben Daron Acemoğlu tarafındayım burada, o da çok büyük beklentilere girmeyin diyor. Tamam, bir şeyleri çözecek bu AI ama o kadar da katma değeri artacak mı, o da bir soru işareti var bende.
0: Valla işte ben de Satya Nadella'nın, Microsoft'un CEO'sunun 2 sene önceki sözünü hatırlıyorum. Evet. Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu sırasında sunumunda söylediği, diyor ki PC'den bu yana
1: en büyük buluş,
0: bulunan ve ekonomide reel büyüme yaratacak en önemli buluştur.
1: Buluş.
0: PC'den bu yana verimi bu kadar artıracak başka bir şey çıkmadı.
1: Hı hı.
0: Ve gerçekten önümüzdeki dönemde işte Mitos'u görüyorsun, dünyaya yayılımının engellenmesi, Fable'yi görüyorsun işte onun engellenmesi. Bunlar önemli faktörler. Göreceğiz, bakacağız.
1: Zamanla ilgili benim sıkıntım var. Eskiden böyle bir hikayeyi oldukça satın alırdık yatırımcı olarak. Şimdi benim geçen hafta sınıfımda öğrencim SpaceX'in şu anda ortağı. Yani o kadar kolay hikayeler satın alınıyor ki ve orantısal bir olaydan çıkıyor. Yüksek miktarlara insanlar bir anda kaldıraçlı bir şekilde yatırım yapınca hikayeler çok önceden satın alınıyor diye düşünüyorum. Ben de bu konuda biraz önde gidiyor piyasa. Fazla satın aldılar diye düşünüyorum.
0: Peki, kısacık bir araya gideceğiz. Şimdi aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Koç Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Cüneyt Demir Güleç'le sohbetimizin son bölümündeyiz. İlk bölümde biraz dünyayı konuştuk, bu bölümde biraz Türkiye konuşalım. Savaş Türkiye'nin makrosunu çok bozdu. Hemen hemen her cepheden bozdu. Enflasyon beklentilerini bozdu, ödemeler dengesini bozdu. Biraz bütçe sıkıntısı yarattı ama geldiğimiz noktada savaşın bitimiyle birlikte biz programın kendi eksenine, savaş öncesindeki eksenine ne kadar yaklaşabiliriz?
2: Cari denge açısından yaklaşırız. Çok büyük sıkıntı değil. Yani sene başında 37-40 milyar dolarlardan bahsediyorsak şimdi 50-60 milyar dolarlardan bahsediyoruz. Ben önümüzdeki sene petrolün eğer gerçekten Hürmüz olayı aşılırsa, söylendiği gibi İran'a üretim izinleri verilirse, ki çok büyük şüphelerim var, önümüzdeki sene petrolde biz bu sefer 50 dolarları falan konuşuruz. Sana gelen Fatih Bey de, Fatih Birol da aynı kapasite fazlasından bahsediyor. Dolayısıyla benim cari tarafta şeyim yok. Benim sıkıntım enflasyonla ilgili. Biz tam enflasyonun düşüşüne inanmaya çalışırken 20'leri, hatta hedef 16'lar, bunları konuşurken şimdi herkes 30'un devam edeceğine inanıyor. Bu da tabii beraberinde bazı riskleri getiriyor. Borçlanacaksınız. Diyorduk ki kısa vadeli borçlanalım. Nasıl olsa düşecek faizler. Şimdi ne olursa olsun borçlanalım. Vade uzasın. Belirsizlik artıyor çünkü enflasyonla ilgili.
1: Borç eskiden ödenmek içindi dünyada. Evet. Şimdi çevirmek için gibi anlaşılıyor. Doğru mu?
2: Doğrudur. Yani ayakta kalalım. Sıkıntı olmasın. Bu arada bugün yine açıklanan rakam oldukça bence kırılganlığımızı biraz arttıran bir şey ve biraz huzursuzluk veren bir şey. Şirketlerimizin reel sektörün açık pozisyonu 10 milyar dolar bir ayda arttı. Yani bana sorduklarında bir danışman olarak ben artık almayın döviz kredisi diyorum ama tabii bakıyorsunuz orada devalüasyon enflasyon kadar bile olsa %30, bir 5-10 puanda faiz ekleyin üstüne yine bankaların sizden aldığı 50 faizden düşüğe geliyor. 205 milyar dolara giden bir açıktan bahsediyoruz. Bence o taraf sıkıntılı. Bütçe tarafı sıkıntılı değil. Bütçemiz zaten iyi gidiyordu. Yani çok da öyle bütçe açığı olan bir ülke değiliz sonuçta. Bu yaratılan işte Eşel Mobil'in bırakılması geri gelecektir mutlaka. Petrolden olan kaybımız da bence gelir vergisinde muazzam bir artış var. O da senin az önce bahsettiğin AI ile ilgili. Maliye sanırım bayağı güçlü kullanıyor AI tarafını. Yani sadece özel sektöre yaramıyor, devletlere de bir şekilde yarıyor. İnşallah bu kadar kalır. Yani ben Trump'ın seçim manevrası mıdır acaba? Seçimden önce şu işi bir tarafa bırakalım. Elimize yüzümüze bulaştırdık zaten. Ondan sonra seçimden sonra yine dişimizi dışarı çıkartırız mı diyecek. Onun için çok güvenemiyorum açıkçası. Aradaki çünkü çelişkili açıklamalar var iki tarafın.
1: Peki biraz reel sektör kırılganlığı üzerine konuşalım mı? Çünkü tabii finansman ki tarafı önemli, finansman yükü önemli. Dolayısıyla biraz belki üzerine konuşmakta fayda var. Önce bulunabilirlik tarafı, çünkü makro ihtiyati önlemler kısıyor parasal aktarım mekanizmasının dağıtım fonksiyonunu. Eğer dağıtım fonksiyonunu ifa edebildiği yer varsa orada da maliyet çıkıyor karşımıza.
2: Şimdi bu sabahki bir panelde bir data paylaştım. Büyük şirketlerimiz, isim vermeye gerek yok, 23 tanesini birleştirdim, bütün bilançosunu. Bunların ödediği finansal giderleri finansal borçlarına böldüm. 2025'te rakam %22. Yani kur dövizle borçlanabilen şirketler bunlar, gayet rahat. Küçük şirketlere baktım, çok daha 22 şirket. Öbürü 2 trilyonsa cirosu toplam, onun 200 milyar cirosu küçük şirketler. Burada maliyet %36'ya çıkıyor. Arada bir 14 puan fark var. Bunlar daha fazla TL borçlanmak zorundalar. Büyükler kendilerine ihracatları var falan, döviz kredisiyle beslediler geçmiş dönemde. Ama TL kredisiyle besleyenler, onlar işte ayakta durmaya çalışıyor. Duramayanların konkordatolarını görüyoruz. Bu dezenflasyon süreci çok uzadıkça da bu sıkıntı daha kırılgan hale geliyor açıkçası. Çünkü yukarıda bunu besleyecek bir favök yok. Yani faiz amortisman vergi öncesi karlarda öyle ilk çeyrekte bile, ikinci 2026 ilk çeyreğinde bile güçlü bir kar yok. Hani alırsınız krediyi, kar yapmak için alırsınız. Daha büyük cirolar, daha büyük karlar, öyle bir şey yok. Bu nedenle bir an önce bizim dezenflasyona tekrar geri dönmemiz gerekiyor.
1: Şimdi tabii dezenflasyona dönüş için şu anki ortam ne kadar uygun ona bir bakmak lazım. Zira enflasyonun takıldığı yerler kabaca 30'lar gibi oldu.
2: Evet.
1: Birçok dışsal faktör buralarda etki üretti ama sonuçta geldiğimiz yer burası. Şimdi programın önünde kabaca 2 yıla yakın bir süre kaldı. Seçim orada olacağı için erken seçim olmayacaksa. Dolayısıyla şimdi buraya kadar gelecek süreçte bu program neyi nereye kadar indirme potansiyeli barındırabilir? Nerelerde fedakarlık gerekir? Nerelerde biraz daha konjonktürü yönetmek durumunda kalırız?
2: Enflasyon konusunda ben ekonomi aşırı canlı olmadığı için, petrolde kötümser olmadığım için önümüzdeki dönemde 30'ların altına inebileceğimizi düşünüyorum. Yani 2026 tamam geçti 2026 ama 2027 özelinde enflasyonda kira tarafında sıkıntı var biliyorsun. Eğitim tarafında sıkıntı var. Enflasyon raporuna baktığımızda en son buralarda oldukça güçlü zayıflamalar var. Zayıflamalar derken düşüşler var enflasyonda. Ana iki kalemde bu açıkçası. Tahıl tarafı, daha doğrusu gıda tarafı havaların çok daha iyi gitmesiyle iyi gözüküyor. Hemen parantez açıp yine sabahki panelde de bahsettim. Önemli raporlar var HSBC'nin falan. El Niño 2026'nın Ekim-Kasım aralığında yüksek olasılıklarla bayağı çarpıcı Asya tarafında ve Güney Amerika tarafında negatif etkiler yapacak. Bazı yerlerde çok kuraklık, bazı yerlerde çok seller yapacak. Bu da gıda fiyatlarında önemli sıkıntı. Buradan Türkiye negatif etkilenmezse dezenflasyona devam ederiz diye düşünüyorum. Bu sefer nedense içimde ekonomiyi öyle aşırı canlandıracak, müthiş bir kredi büyümesiyle bir seçime gitmeyeceğimizi düşündüğüm için enflasyonla ilgili diğer kalemlere göre, o bilanço kırılganlığına, şirketlerin kar yapamamasına göre biraz daha pozitifim.
1: Bilanço yavaşlaması ciddi tartışma alanlarından biri ya. Sonuçta ekonomik büyüme olacaksa bunun bereketli bir büyüme olabilmesi için biraz daha homojen bir yapıya bürünmesi lazım. Şu anda savunma sanayinin büyüme içerisindeki katkısı çok önemli ve değerli. Toplam faktör verimliliğini de yukarı çekiyor. Ama onun dışındaki diğer sektörlerde ciddi bir örselenme var gibi duruyor. Bu homojeniteyi nasıl yakalayabiliriz? Yakalayabilir miyiz ya da?
2: Yani çok zor. Ben bu konuda maalesef aile şirketim kapanırıyor şu anda. Çok negatif bir örnek. Öbür taraftan da yönetim kurulu üyesi olduğum şirket inanılmaz yeni 8x8, 6x araçlar için yepyeni bir ürün üretiyor. O heyecanı görüyorum. Burada da eski sanayinin maalesef kapandığını görüyorum. Türkiye'nin hızlı bir şekilde bu dönüşümünü yapması lazım. Cirolara bakıyorum.
1: 2000... Ama biraz yönetsel kapasitenin zihinsel evrimiyle yani alakalı olabilir mi yani? Bunu okuyabilen ve görebilenle göremeyen arasındaki fark, yani sizin aile göremediği diyemiyorum da.
2: Görmemekten de şey, işte siz sıfır karbon çıkartıyorsunuz, demir çelik pik döküm yapıyorsunuz, hurdayı eritiyorsunuz, inanılmaz bir karbon salınımınız var. Avrupa'ya ihracat yapıyorsunuz, cezasını ödeyeceksin. Yani bu konjonktürel değişiklik artı fazla kapasiteler, fazla rekabetçilik bir sürü sektörü etkiliyor aslında. Bu yönetimsel de tabii sıkıntı olabilir ama konjonktürel sıkıntılar var. Bilançolara bakıyorum. Yine bu metal sektörü ağırlıklı bilançolara bakıyorum. Sanayiye bakıyorum. Benim baktığım grup 30 milyar dolardan 60 milyar dolara son 6 yılda cirolar yükselmiş. Mükemmel. Yani cirolar büyüyor. Ama kâra bakıyorum. Kâr yok. Kâr sıfır. Hatta enflasyon muhasebesinden gelen parasal geliri çıkarttığımda ben zararlar görüyorum. Yine enflasyonun çok daha altında öz sermaye karlılıkları görüyorum. Borç ödeme güçlerinin çok bozulduğunu görüyorum. Yani net borç favöklerin 5-6 yıllara gittiğini, hatta bir sürü şirkette eksi favökler görüyorum. Bunlar hep sıkıntılar ama bu dönüşümü hızlı şekilde yapmak dışında bence Türkiye'nin değil, bütün dünyanın zaten hiçbir başka şansımız yok. Burada önemli olan şey, derslerde de söylüyorum bunu, bütün holdinglerde bir girişimcilik sorumlusu var. Bütün üniversitelerde girişimcilik dersi var ama hiçbir yerde exit dersi yok. Exit sorumlusu da yok. Yani bizim kötü, verimsiz sektörlerden çıkıp savunma sanayinde yaptığımız gibi, güneş enerjisinde yaptığımız gibi daha başarılı geleceği olan sektörlere gitmemiz gerekiyor. Bunun için biraz daha konsantre olmamız lazım. Biz başka şeylere konsantreyiz. İnşallah buralara daha fazla konsantre oluruz.
1: Benim babaannemin rahmetli hiç unutmadığım bir sözü vardı. bir işe girerken kazanacağın, kaybedeceğin, ahsa o işe girme diye.
2: Bravo.
1: Dolayısıyla aslında girişimcilik var ama çıkışı yok dedin ya. Bravo. Bu çıkış kısmını bayağı net olarak değerlendirmek lazım bence.
2: Aynen.
1: Onun için tabii sermaye piyasasının ona göre, Türkiye'nin kaynaklarının ona göre falan da olması lazım.
2: Uzun iş, kolay iş değil ama eğitimden geçiyor hepsi. Hesap kitaptan geçiyor. Çok hesapsız kitapsız iş yapan aile şirketleri var. İşte dediğim gibi bunlardan bir tanesi de bizimkiydi herhalde. Bunun değişmesi gerekiyor.
1: Peki kur tarafına döneceğim şimdi. Evet. Ciddi bir maliyet baskısı var. Ham maddede maliyet baskısını son 2-3 aydır çok net yaşıyoruz. İş gücü maliyetini yaşıyoruz. Kur tarafındaki hareketsizliğin etkisinden çok yakınıyor sanayiciler. Öngörülebilirliğin de düştüğü bir ortamda özellikle kur tarafından ne beklersin? Bu belirsizliği nasıl yönetebilirler?
2: Aslında kur tarafında öngörülebilirlik arttı. Yani sonuçta herkes şunu biliyor. Nasıl olsa enflasyonu geçmeyecek bir kur değişiminden bahsediyoruz.
1: Yok, kurda değil, konjonktürel öngörülebilirliğin azalmasından
2: belirsizliklerde. Az önce 10 milyar dolar aylık açık pozisyondan bahsettik. İnsanlar hala döviz kredisi almaya ve yatırımlarını öyle sürdürmeye devam ediyorlar. Ben real efektif kura bakıyorum. ÜFE bazlı bakıyorum. 2018'i çıta seviyesi olarak aldığımda 90 orada endeks. Bugün çıkmış 100'lere. Yani Türkiye orada birazcık değerleme yapmış. Birim iş gücü maliyetine göre olana bakıyorum. Yine Merkez Bankamızın verdiği. Orada da gelişmiş ülkelere karşı sanki bir zirve noktaya gelmişiz gibi. Yani biz reel olarak değerleme konusunda TL'yi ve enflasyonu öyle baskılamayı bence kullanmışız yeteri kadar. Bundan sonraki dönemde bu nedenle enflasyon kadar devalüasyon bekliyorum. Daha fazla değerleme Türk sanayisini gerçekten çok negatif etkileyecek.
1: Tabii aslında bu bas senaryoydu ama enflasyon çok hızlı koşunca ilk 5 ayda
2: beklenmedik yükseliş
1: kur oldu. Yetişemedi arkasında diye düşünüyorum. Ne dersin?
2: Olabilir ama yetişebilirdi. Çünkü kura, dövize daha doğrusu talep bayağı yüksekti. İnanılmaz miktarlarda döviz satacağımıza biraz kendimizi kenara çekip dövizi belki yukarı çekerdik ama çok büyük korku var. Eğer gemi bir anda başka tarafa yatarsa diye, bilhassa yerliler acaba dövize kaçarsa diye, onu tetiklememek adına hiç hareketsiz tuttuk ki millet bir anda döviz talebinde bulunmasın diye.
1: Bırakma potansiyeli var mı kuru? Ya da bırakma lüksü var mı kuru?
2: Bence ki hiç yok. Az önce de bahsettim. 200 milyar dolar. Bu arada bunu biraz daha ayrıştırmak gerekirse kısa vadeye baktığımda ithalatçılar döviz fazlası taşırlardı. 60-70 milyar dolar fazlaları vardı kurun hızlı gittiği yıllarda. Şu anda 7 milyar dolara indi bugünkü rakama göre. Yani sadece kasada 7 milyar dolar var ve bizim 100 milyar dolara yaklaşan dış ticaret açığımız var. Dolayısıyla bu açığı şu anda hece etmeyen bir ithalatçı sektörü kırılgan, öbür taraftan yatırım yapan sektöründe işte geri kalan açık pozisyonda onlar da inanılmaz yüklendikleri bir risk var. Bu risk bugüne kadar son 3 senede tokat atmadı ama atmayacak diye de bir şey yok. Her an her şey olabilir. Onun için daha fazla bence zorlamamak gerekiyor. Türkiye'de bir anda öyle kur şokuna kesinlikle hazır değil şu anda.
1: Cüneyt Demir Güreş, çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için. Finans Merkezi'ne böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.
0: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar efendim. Saatler 17 oldu. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. Bugün piyasalarda bir miktar aşağı yönlü bir seyir olduğunu gözlemliyoruz. Sadece içeride değil, yurt dışında da öyle. ABD tarafına baktığımızda SpaceX'te özellikle aşağı yönlü sert hareketler var. Dünden bugüne de taşınan. Bunların detaylarını birazdan Elif Canseven bize anlatacak araştırma masasından, ama isterseniz gelin önce bir piyasalarda bu dakikalarda neler yaşanıyor ona bir bakalım. Yani BIST 100'de artık kapanışa bir saat var ve bu esnada %1.31'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz. 14.536 puan seviyesindeyiz ki bunun bir miktar altını, yani 14.467'yi gördük en düşük. İşlem hacmi 118 milyar lira düzeyinde. Dünün yine %20 civarında altında, daha bir saat var dediğimiz gibi. Bakalım bundan sonra neler olacak. Ancak hemen şunu da söyleyeyim ki bankacılıkta %1.69, sanayi tarafta %1.37'lik düşüşler var. Ulaştırma tarafı dün biraz daha kayıplarla öne çıkıyordu. Bugün daha yatay sayılabilecek ölçüde %0.06 artıda. Dediğim gibi piyasa detaylarını da zaten önümüzdeki bir saat boyunca kapanışa kadar hem konuşuyor olacağız, hem de kapanıştan sonra elimizde neler kaldı bugünden diye tekrar bir dönüp ziyaret edeceğiz o günden başlıklarını. Ama dolar TL'ye dönüp baktığımız zaman o hafif hafif yukarı yönlü hareketliliğin bugün de bizi şaşırtmayarak devam ettiğini görüyoruz. %0.03'lük bir artış 46.47.85'e taşıyor dolar TL'yi. Euro dolar tarafında 1.14'ünde altındayız. %0.35'lik bir aşağı yönlü hareketle parite 1.13.88'de. Dolar endeksi yeniden 101'in üzerinde, 101.23 seviyesinde. Ve içeride Euro TL'ye baktığımızda orada da yine %0.34'lük bir gerileme var. 52.95-40 seviyesindeyiz. Avrupa borsalarında ne oluyor diye bir bakalım. Bu tarafta özellikle sadece Londra değil, bu defa dün Londra pozitif ayrışıyordu biliyorsunuz. Starmer'ın istifa haberine rağmen diyelim. Ama bugün bütün endekslerde ekrana yansıyan şu an bir kayıp olduğunu söyleyelim. İtalya %1.44 aşağıda örneğin. Onu %0.74'lük düşüşle Frankfurt DAX endeksi, %0.39'luk kayıpla Paris CAC 40 endeksi ve son olarak da %0.16'lık düşüşle Londra FTSE 100 endeksi takip ediyor. ABD borsaları cuma günü kapalıydı. Dün satıcılıydı. Bugün o satışların devam ettiğini görüyoruz. S&P 500 %0.88 aşağıda, 7405 seviyesine kadar geldi yeniden. Buralar hassas diyorduk destek anlamında. Takip etmekte fayda var. Bir miktar daha bu satışlar derinleşerek devam eder mi etmez mi? Teknik görünüm bize ne söylüyor? Bunu takip etmeyi ve sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Nasdaq tarafına baktığımızda tabii daha derin kayıplar var. %1.22'lik bir düşüş var burada. SpaceX önemli bir etken. Bunu da birazdan konuşacağız. Ve Dow Jones tarafında da daha sınırlı diyebileceğimiz %0.18'lik bir düşüş olduğunu takip ediyoruz. ABD tahvillerinde ise alımlar var ve bu alımlarla birlikte özellikle 5 yıllık tahvil tarafında biraz daha belirgin bir getiri hareketi takip etmekteyiz. 4.24.67'ye geldi 5 yıllıkta getiri. 10 yıllık tahvilde 4.47.71'e düşerken 2 yıllık tahvilde de getirinin 4.18.77'ye gerilediğini söyleyelim. MTI ve Bitcoin ekranı son ekranımız. Brent petrolü ABD tipi ham petrolde aşağı yönlü seyir devam. 77 dolar sınırına doğru yaklaşıyor aşağıda, %1'e yakın bir geri çekilmeyle Brent. ABD tipi ham petrolde ise 72 dolar 70 centteyiz. Buradaki değer kaybı daha belirgin, %1.60 düzeyine yakın. Bitcoin %3'e çok yakın bir değer kaybıyla 62.489 dolardan işlem görüyor. Gümüşte spottaki kayıplar %4.18. Bayağı belirgin bir düşüş var burada. 62 dolar 35 centteyiz ve spot altında da %1.25'lik

bir geri çekilme. Bu da bizi 4138 dolara getiriyor altın tarafında. Rakamlar böyle, en azından bu dakikalarda önümüzdeki 2 saat boyunca izlemeyi sürdüreceğiz hep birlikte. Şimdi araştırma masasına gidelim ama Elif Canseven hazır ve elindeki notlarla bizi bekler. Buyurun.

0: Araştırma analistimiz Elif Canseven yanımızda. Elif, hoş geldin. Nasılsın bugün?
1: Hoş bulduk Didem. İyi yayınlar diliyorum. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Sana da iyi yayınlar. Her şey yolunda. Bu tarafta piyasalarda pek her şey yolunda değil gibi sanki. Zaten bunu da konuşacağız. İstersen ilk olarak zaten biraz küresel piyasalar tarafından ve biraz da içeriden bahsedelim. Bugün neler yaşanıyor bu dakikalara kadar?
1: Aslında haftanın ikinci işlem gününde sabah Asya seansına başlayan satış dalgasının küresel piyasalara da yansıdığını söyleyebiliriz. Sabah Asya seansında özellikle KOSPI endeksindeki Asya seansında özellikle takip ettiğimiz bir endeks olan KOSPI endeksinde devre kesicilerin işlemi alındığı bir seans geçirdik Didem. Yaklaşık 20 dakika devre kesici işlem gördü. KOSPI endeksi üzerinde ya %10'lara varan kayıplar seyrettik. Keza volatilitesi de endeks volatilitesi de son yılların en yüksek seviyelerine, 90 seviyelerine geldiği bir seans geçirdi Asya tarafı. Özellikle SK Hynix ve Samsung tarafındaki çip üreticilerinin derinleşen satış dalgasının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Burada aslında bir miktarda Amerika tarafına baktığımızda ise endeksler aslında piyasa açılmadan önce, seans başlamadan önce vadeliler tarafında derinleşen bir satış baskısındaydı. %3'e varan vadeli satışları gördük. Seanslar açılmadan önce, keza seanslar açıldıktan sonra da Nasdaq tarafında özellikle %3'e varan aşağı yönlü hareketler seyrettik. Şu an birazcık daha yatay seyirlerini %1'ler seviyesinde koruyorlar diyebiliriz. Avrupa tarafında ise derinleşen satış baskıları enerji ve madencilik hisseleri özelinde devam ediyor diyebiliriz. Orada da kırmızı bir haritalar. Dün İngiltere özelinde söylemiştik. Birazcık J.D. Vance açıklamalarından sonra toparlanan bir piyasa seyretsek de bugün aşağı yönlü hareketlerini koruyorlar. Tahvil tarafına baktığımızda ise özellikle ABD 10 yıllıklarında alımların güçlü olduğunu söyleyebiliriz. 4.50'lere yaklaşan bir tahvil piyasası var. ABD 10 yıllıklarında dolar endeksinden söz etmemiz gerekirse 101 seviyesinde bir dolar endeksi seyrediyoruz. Bütün G10 para birimlerinin dolar endeksi karşılığında bir miktar değer kaybettiğini bugün söyleyebiliriz. Yani çip üreticilerin satış baskısının bütün küresel piyasalara yansımasını yaşadık bugün.
0: Şimdi evet, bu kısım önemli. Özellikle de hani bu tarafta bir balon var mı yok mu, ne oluyor, yapay zeka soruları çokça sorulmuştu. Değerlemelerin geldiği seviyelere baktığımızda, çarpanlara baktığımızda hakikaten bir miktar kafaların karışması da olağan. Çünkü bir değil belki iki sene sonranın fiyatlamaları sanki şimdiden yapılıyor gibi bir algı konuşulmaya başlandı. Hazır buna değinmişken SpaceX'te neler olduğunu soralım sana. $135'dan çıktı halka arzda. 225 ne görmüştü? 225 gördü.
1: 225'leri
0: ve gördü. Dün %10, bugün yine benzer bir geri çekilme sert satışlarla da 150'lere kadar bir ara gerilediğini takip ettik. Dolayısıyla bir orada ne yaşanıyor? Bir de hazır teknoloji vesaire, yapay zeka demişken yarın da Micron'un bilançosu var. İstersen ona ilişkinde yine elimizdeki bilgileri aktaralım.
1: Bugün teknoloji tarafındaki satışlar derinleşmişken aslında birazcık SpaceX'ten de bahsetmemiz gerekir. Haklısın. SpaceX tarafına baktığımızda ise bugün piyasa açılışından itibaren ilk seans işlem günündeki fiyat seviyesinin bir miktar altına gerilediğini söyleyebiliriz ki SpaceX halka arz olduğuna itibaren ilk 3 işlem gününde %50 değer kazanmıştı. Onun altına kalan günlerde ise %20'nin üzerinde bir değer kaybı yaşadı. Dünün seansı dikkat çekiciydi çünkü dün sadece tek seansta $400 milyar üzerinde bir geri çekilme yaşadı, değer kaybı yaşadı. Keza şu an grafiğimizde de görüyoruz dünkü değer kayıplarını. Nvidia'da 593 milyar, SpaceX'e 400 milyar, Microsoft ve Apple eşlik eden hisse senetleri de devam ediyor. Bunlara baktığımızda ise son 3 güne $600 milyar üzerinde bir hisse kaybı var, değer kaybı var SpaceX tarafında. Burada aslında yatırımcıların dikkatini çeken bir önemli gelişme de SpaceX'te yapay zeka yatırımlarını finanse etmek için $20 milyar üzerinde tahvil ihracı planlıyor olması ve burada da aslında şirketin henüz karlı olmayışı, çünkü en son açıkladığı çeyreklik raporunda özellikle uzay harcamalarından dolayı bir zarar görmüştük. Bu açıklanacak olan bilançosunda da bunu göreceğiz önümüzdeki süreçte, ama S&P analistlerine göre ise 2029'a kadar elinde bulunan nakiti yakmaya devam edecek SpaceX tarafı. Buna rağmen şu an yatırımcılar tarafından tahvil kağıtlarında da hisse senedi tarafında birazcık kar realizasyonu görsek de talep toplamaya devam ediyor diyebiliriz. Söylediğim gibi ilk 3 işlem gününde %50'nin üzerinde bir kar elde etmişti. Fakat şu son geldiğimiz 3 günde ise 600 milyar doların üzerinde ise bir piyasa değeri eritti. Micron tarafına gelmem gerekirse aslında bugün şu an %11'lere kadar bir seansta değer kaybı görüyoruz Micron tarafında. Yarın bilançosu açıklanacak. Keza premarket verilerinde de bunu görmüştük zaten gün içinde. Dün %9'a varan bir sıçrama yaşamasına rağmen diyebiliriz Didem. Yarınki verilerin ne beklendiğine baktığımızda ise özellikle gelir tarafında %250'ye varan bir artış bekliyor piyasa. Net karında ise %8'le varan artışlar fiyatlanıyor analistler tarafından. Fakat burada piyasada birkaç önemli gelişme var. Bunu Amazon'un açıklanan bilançosunda da görmüştük. Aslında baktığımızda birazcık bu yapay zeka ve veri merkezi tarafındaki CAPEX harcamalarındaki artış, ki burada analistler sadece 2026 yılında yapay zeka yatırımlarının 700 milyar dolara yükselmesini bekliyorlar totalde AI harcamalarında. Bu birçok ülkenin gayri safi yurt içi hasılasından daha yüksek bir tutardan bahsediyoruz. Burada baktığımızda ise Micron tarafında yatırımcıların dikkatini çekecek birazcık yatırımlar tarafı olacak Didem. Yani yatırımcılar yarın birazcık fiyatlama gücünü, birazcık yatırım tarafını, birazcık gelecek dönemdeki talep görünümünü bilançoda net kar ve gelir tarafından daha çok dikkat edecekler ve fiyatlamaları da buna göre yapacaklar diyebiliriz.
0: Elif Canseven, çok teşekkür ediyorum. Yarın da bilanço eğer bize yetişirse özellikle bakacağız. Micron'u bir konuşuruz yine seninle. Yeni gelişmeleri de aktarırız elbette. Sana teşekkür ediyorum. Biz Elif'i uğurluyoruz. Ardından da kısa bir reklama gidiyoruz. Buyurun.
2: Reklam.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor efendim. Bu bölümde Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necip Çakır hocamızı alıyoruz yanımıza. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi haftalar.
2: Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de iyiyim. Piyasalarda yine takip alanında aslında çok önemli bir değişiklik yok. Hatta geçtiğimiz haftalarla mukayese edecek olursak biraz da sıkıcı bir haber akışı var diyebiliriz belki. Öyle çok veri de yok elimizde ama konular tabii önemini koruyor. Başta İran ABD ve 60 günlük sürenin başlamış olması. İşte İran'dan gelen açıklamalarla artık Boğaz'dan serbestçe geçiyor gemiler, onu biliyoruz. Hala Trump'ın ara ara uyarıları var. Her ne kadar görüşmeler olumlu gidiyor dese de bunları da görüyoruz, takip ediyoruz. Bir yandan da tabii merkez bankaları ve piyasaların bütün bu beklentilere verdiği reaksiyonları konuşuyoruz. Bundan sonrasında ilişkinde öngörüleri alıyoruz. Şimdi benzer bir süreci sıralamayı sizinle de yapalım istiyorum hocam bugün yine. Öncelikle İran ABD tarafındaki ateşkes ve o 60 günlük süre, petrolün geldiği seviyeler belli. $76.75'e geldi. Brent tarafı 77'nin de altına geldik. Burada bir yorum isteyeceğim sizden. Ne kadarı artık? Çünkü bu seviyeler tam da 28 Şubat seviyeleri civarı. Dolayısıyla evet, savaş 74, öncesine evet. geldik değil mi? Neredeyse, bundan sonra neredeyse. Daha ne beklenebilir hocam? Hangi gerekçelerle nasıl ilerleyebilir sizce petrol?
2: Yani şimdi şöyle bir şey var. Bütün ülkeler elindeki rezervi bitirdiler. Amerika'nın elinde 4 haftalık bir rezerv kalmıştı. Japonya'nın devasa rezervleri vardı. Onları bitirdiler. Dolayısıyla ben yani petrol talebinin kısa vadede azalacağını düşünmüyorum pek. O yüzden de yani fiyatlar herhalde bu düzeyde devam eder gibi geliyor. Belki bir miktar yükselebilirdi artan taleple beraber bu rezervleri yenilemek anlamında. Dolayısıyla yani Trump'ın başından beri işte konuştuğu $50'ın altına inecek gibisinden şeyler, beklentiler bu dönemde çok gerçekçi beklentiler değil doğrusu. Ayrıca yani şimdi bir de Lübnan sorunu var. Yani İsrail ve Lübnan çatışması var. Orada neler olacağı da yani Netanyahu çünkü laf dinlememeye başladı ve kendi başına hareket ediyor. Özellikle Savunma Bakanı da işte bu yönde bir sürü çıkış yapıyor. Eğer oradaki gerginlik artacak olursa o zaman bu çatışma yayılabilir. Yayıldığı zaman da işte bunun petrol fiyatları üzerinde nasıl bir etkisi olacağını kestirmek hiç de zor değil. Ama yani ben bütün bunlar olmasa bile yani enflasyonist etkinin yani petrol fiyatlarından kaynaklanan enflasyonist etkinin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Tabii bu petrolle kalmayacak sadece. İşte her yıl da var bunun. Gübresi de var. Dolayısıyla azotu yani özellikle kastediyorum. Bunlar da işte Eylül ayında bunlarla ilgili bir enflasyonist baskının ortaya çıkacağı bekleniyordu. Onu bekleyeceğiz. Ama yaz boyunca yani çok fazla bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Eğer bu 60 günlük süre devam ederse, kesintiye uğramadan devam ederse, Trump yine saçmalamazsa, sabahleyin kalkıp sarmasıp bir şey söylemezse, yani belli bir noktada bir istikrar sağlanmış olur. İşte petrol fiyatları da dediğiniz gibi işte savaş öncesi düzeye yakın seyreder ama işte bir şey rezervim var burada, rezervler. Eğer rezervleri yenilemeye kalkarlarsa bu işte ciddi bir terk partisinin beraberine getirebilir. Çünkü uzak doğuda petrol kalmamıştı. Yani Japonya işte bir miktar sağlıyordu falan ama yani orada tıkanıklığı aşmak kolay değil. Bugün de bir haber okudum. Kırım'da petrol yani o gaz şey, benzin satışı durdurulmuş. Yani Kırım tabii çok yani dünya ekonomisini çok fazla etkileyecek bir yer değil üstelik. Yani evet. Rusya'nın ilhak ettiği bir bölge. Ama yani bu umarım yayılmaz başka yerlere.
1: Yani şimdi orada şu söylediğiniz hakikaten önemli, araya girdim hocam kusura bakmayın.
2: Buyurun,
1: şimdi İsrail Lübnan tarafıyla ilgili olarak İran'ın zaten çok net bir tutumu vardı. Yani geçtiğimiz günlerde paylaştık onu da. İsrail buradan tümüyle geri çekilip bundan sonra hiç saldırmadığı takdirde ancak hani bu süre bir anlaşmayla sonuçlanabilir. Hatta şöyle de dedi, tersten eğer okuyacak olursak, yani Amerika anlaştığımız veya hani maddeye döktüğümüz bütün koşulları yerine getirse dahi eğer İsrail Lübnan'dan çekilmez ve bir daha vurmamayı taahhüt etmezse sorun var, biz Hürmüz'ü açmayız demişti. Anlaşılan hani orada herhalde bir tutum var şu anda, en azından şu gün. Ki Hürmüz Boğazı'nı da açtım dedi İran sonrasında. Dolayısıyla biraz böyle gelgitli bir dönem olacak gibi duruyor. Ben Fed'i hemen burada sormak istiyorum. Tabii geçen haftaki kararın ardından hani Warsh'un özellikle Şahin tutumunu çok konuştu piyasalar ve fiyatlamalara baktığımızda da bu yıl mutlaka bir faiz artışı bekleyenler var. Ama bir yandan da ya burada metodolojiyi biraz daha farklı kullanacak Warsh. Hele bir de petrol fiyatları falan böyle düşmeye devam ederse, bu seviyelerde bile en azından tutunsa, o zaman ekonomik aktivite iyi. Belki de faiz indirimi yaparak bir sürpriz bir adım atabilir derler. Siz bekler misiniz böyle bir sürpriz adım? Özellikle yani, seçimden önce tabii.
2: Yani seçimden önce böyle bir şeyin yapılmasını Trump çok ister tabii ki. Ama yani yapılacak olsa bile işte ancak sonbaharda yapılabilir böyle bir şey, seçimden bir iki ay önce belki. Ama buna da çok fazla bir yer olduğunu düşünmüyorum ben doğrusu. Çünkü yani enflasyonun işte iyice yapışkan hale geldiğinden herkes şikayetçi Amerika'da. Ve işte kolay kolay bunu indiremiyorlar. Yani işte politikalar mı hatalı denmeye başlandı. İşte büyüme oranları da fena gitmiyor Amerika'da. Yani Avrupa'yla kıyaslandığı zaman gayet iyi. Ama bütün bunlara rağmen ciddi sıkıntılar var ekonomide hala. Ve bir de tabii şey, artan işsizlik ve de satın alma gücündeki azalma çok ciddi faktörler. Şimdi bugün bir haber vardı. Oracle'da işte yani kitlesel olarak iş çıkartacak, çalışan çıkartacak. Dolayısıyla yani bir taraftan da işte Amerika'da İsrail'le ilgili bir hoşnutsuzlukla giderek yükseliyor. İşte Trump da zaten işte Netanyahu'yla tartışmaya başladı bu konuyu da. Yani bizim işte şeyimiz, paralarımız niye İsrail'e silah olarak gidiyor diye dünya kadar insan karşı çıkıyorlar bu işe. Çünkü yani gerçekten satın alma gücünde çok ciddi azalmalar var. Bütün kesimlerin satın alma güçlerinde bir azalma var. Sadece işte tepedeki en zenginler hariç onlar servetlerine servet katıyorlar. Yani bir günde işte 400 milyar dolara yakın bir servet kazandılar. Ama işte yani şimdi şeyden sonra işte bu SpaceX halka arzdan sonra çok ciddi şekilde düşmeye başladı. Yani çok beklenmedik bir şey de değildi doğrusu. Dolayısıyla yani borsalarda da çok ciddi sıkıntılar var. Bir taraftan işte BOFA gibi kurumlar satın talimatı veriyor. Bir de işte onların bir şeyi var. Şu anda işte iyileşme aşamasındayız diye diyorlar. İşte bir saat gibi bir şey tasarlamışlar. Bundan sonra işte bir boom gelecek, yükseliş dönemi gelecek. Arkasından stagflasyon ve resesyon gelebilir. Yani akış bu yönde. Yani çünkü para önce stoklara gidiyor, ondan sonra hisselere gidiyor yani. Daha sonradan metale yöneliyor, daha sonradan nakde geçiliyor ve bonolara yöneliyor en son olarak.
1: Evet.
2: Bir de tabii bu şeyler, emeklilik fonları ile ilgili, özel emeklilik fonları ile ilgili ciddi sıkıntılar var.
1: Hı hı.
2: Onların da bu paraları yani yatırıma yönelik kullanmadıklarının tam tersine işte borsada değerlendirmeye çalıştıkları söyleniyor. Bunun da yani Amerikan ekonomisinin geleceği açısından da çok parlak bir yöntem olmadığı ifade ediliyor.
1: Evet.
2: Yani durum bu oldukça karışık.
1: Doğru, çok haklısınız. Yani emeklilik fonları elbette hani hisse yatırımları da yaparlar ama hep daha uzun vadeli bir perspektifte genelde yaklaşırlar. Temalar değiştikçe belki de risk algısı da biraz ona göre ayarlanıyor ama bu muhteşem yedili, muhteşem onlu diyebileceğimiz hisselerin yarattığı o heyecan ara ara sekteye uğruyor işte. Bir bakalım buradan bir toparlama olacak mı? Orada önemli kayıplar olmadan bu süreç atlatılabilirse herhalde Trump'ın da seçim öncesi hoşuna gider diye tahmin ediyorum.
2: Bir de Uzak Doğu dikkat çekiyor.
1: Evet, yani bugün devre falan kesti Kospi'de, yani bayağı sert satışlar oldu.
2: Evet. Evet yani ama çok da sert yükselişler oldu. Onun arkasından devre kestiler. İşte
1: Aynen.
2: Tayvan ve Güney Kore özellikle yani öne çıkan şeyler, ülkeler
1: başlıklar
2: bu
1: oldu.
2: Anlamda.
1: Hocam bir de içeride bir Merkez Bankası'na tekrar değinelim istiyorum sizinle. Şimdi reel sektör enflasyon beklentisi 12 aylık olarak %33.10 oldu dün aldık veriyi. Hane halkında da %46.13. Bunu nasıl okumak, nasıl değerlendirmek lazım? Yani biraz sanayi tarafında ufak da olsa bir toparlama sinyalleri var gibi sanki. Petrol eğer
2: evet,
1: düzelir. Değil mi? Şimdi,
2: evet, yatırımlarda bir canlanma var. Bir miktar.
1: Şimdi biraz ondan bahsedelim. Yani biz bunun ekonomik aktiviteye dönüşü ve ardından da tabii makroekonomik verilere yansıması olarak ne zaman görebiliriz? Biz 2026 yılı içerisinde biraz daha pozitif bir bakışa doğru evrilebilir miyiz yılın ikinci yarısında sizce?
2: Umarım ama yani şimdi beklentiler, pardon, güven endekslerinde de yükselme var her anlamda. Orada yani olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.
1: Hane halkında yani, biraz düşüş var. Hani o
2: evet, evet.
1: Bir süredir katıydı ama yine de tabii 46'da hani sonuçta
2: evet.
1: Bayağı yüksek.
2: Yani bütün bunları bir yerde düşündüğümüz zaman yani şöyle bir tablo çıkıyor bana. Yani bir kere yani reel sektör enflasyon asıl belirleyeni. Çünkü yani onlar da işte maliyetlerini hesap ediyorlar ve ona göre de işte bir fiyat politikası belirliyorlar. O fiyat politikası da işte yani 12 ay sonrasında %33'lük bir değere karşılık geliyor. Bu tabii yani Merkez Bankası'nın hedefinin çok üzerinde. Ama yani herkesin beklentisi de zaten enflasyonun %30'dan altına düşmeyeceği şeklinde. Ve yani işte bu anlamda da işte yapışkan olduğunu söylüyoruz enflasyonun. Dolayısıyla yani burada tabii en temel sorunlardan bir tanesi şu. Yani sadece işte yani reel sektör açısından bakmak gerekmiyor buna. Asıl tarım açısından da bakmak lazım. Yani çok ciddi bir çıktı açığımız var. Yani bu çıktı açığı da işte enflasyonu yükselten temel faktörlerden bir tanesi haline geliyor. Ve maalesef burada yani hem tarımda hem sanayide politikalar çok yanlış, çok yetersiz. O yüzden bu çıktı açığını bir türlü gideremiyoruz. Bir tanesine yani işte bu kadar şeyle, düşük ücretlerle bilmem neyle falan şeyde geniş tanımlı işsizlikle %31'lere kadar çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda potansiyelini değerlendiremeyen bir ülke konumunda. Yani bir arası da tabii şeyde başka bir şey boyutu da var bu işin.
1: Nedir
2: artık
1: hocam?
2: Biz bu yani 90'lı yıllarda yani 1990'da Yeni Zelanda'da başladı, sonra işte Kanada, İngiltere falan. Bu enflasyon hedeflemesi hikayesinden vaz mı geçsek artık? Hı. Yani bütün dünyada, sadece bizde değil bütün dünyada. Çünkü işte Amerika'da uygulanıyor, biz de taklit ediyoruz her şeyi. Artık bunun çok fazla bir anlamı kalmadı. Çünkü yani asıl burada önemli olan şey yani halkın refah açısından bakıldığı zaman büyüme ve istihdam. Yani bunları ön alacak bir politika belirlemek, buna göre bir politika dizayn etmek belki yani bu işte
1: daha mantıklı olabilir
2: gibi.
1: Diyorsunuz.
2: Evet,
1: hocam
2: evet,
1: tabii aradaki evet. Marj ve makas küçük olduğu zaman enflasyon hedeflemesi o kadar da belki zararlı olmuyor yani hani ya da nasıl söyleyeyim hani insanın içini sıkmıyor ama makas çok açık olduğu zaman hani enflasyonun bulunduğu seviyeyle enflasyon hedeflendiği seviye o zaman biraz bunalıyor insan nasıl ulaşacağız oraya diye öyle değil mi?
2: Aslında uzun yıllar biliyorsunuz bu senedir kuruluyla Merkez Bankası'da yürütüldü. Orada iki tane değişken.
1: Evet.
2: Gerçekleşen enflasyon bir işte şey, enflasyon bir de

0: Burada yani özellikle bizim gibi ülkeler açısından bu çıktı açı çok daha önemli bir belirleyen
1: Önemli.
0: diye düşünüyorum. Ben
1: Hocam,
0: bunu da işte bir
1: evet
0: tarım
1: buyurun.
0: ve maliye politikasıyla, sanayi politikasıyla halledilmesi lazım diye düşünüyorum.
1: Hocam, bu enflasyon hedeflemesi konusunu bir sonraki yayında biraz daha detaylı
0: Tamam.
1: ele alalım mı?
0: Nasıl
1: Ben
0: isterseniz
1: çok
0: tabii.
1: memnun olurum. İzleyicilerimizle de paylaşırız hakikaten, hani ne kadar ne getiriyor, götürüyor, ne kadar faydası oluyor.
0: Ya
1: Sizden dinlemek isteriz. Çok teşekkür ediyorum bugün
0: rica
1: için.
0: ederim. Rica
1: Hocam,
0: ederim.
1: sağ olunuz. Haftanın geri kalan
0: Siz de sağ
1: kısmında
0: olun.
1: güzellikler diliyorum size.
0: Ben de size.
1: Hocamızı uğurlayalım. Sağ olun. Şimdi Zienma Insights'ın kurucusu Rachel Zienma, ABD-İran görüşmelerine enerji piyasalarının verdiği tepkiler üzerine konuştu Bloomberg International'a. Bu röportajı paylaşarak kapanışa doğru noktalıyorum. Sonra bir araya gidiyoruz. Dönüşte de seans notlarında tekrar birlikteyiz.
2: ABD Hazine Bakanlığı'nın 21 Ağustos'a kadar petrolde İran'a tanıdığı muafiyetlerle 60 günlük süreyle başlamak istiyorum. Bu varillerin Hürmüz Boğazı'ndan fiili geçişi söz konusu olduğunda bu muafiyetlerin ne kadar ivme kazandırması bekleniyor?
3: Merhaba Beş, bu sabah seninle olmak bir zevk. Bunu hem İran için hem de küresel ekonomi için bir can simidi olarak görüyorum. Aslında askeri ablukanın bir nevi kalkmasıyla geçen haftadan itibaren İran'dan kargoların çıkmaya başladığını gördük. Muafiyetlerin yaptığı şey, bunun yasal olarak satılmasını ve bu işlemde Amerikan doları kullanılmasını kolaylaştırmak ve bir bakıma bu İran'ın 10 yıllardır ilk kez dolar ile satış yapabildiği anlardan biri. Ancak tabii ki düzenlemeyi işletmek uygulamada olduğundan her zaman biraz daha zordur. Bence buradaki kilit nokta hem İran petrolü hem de Körfez'den geçen diğer tüm kaynaklara ne olacağı. Bu diğer kaynakların piyasaya girebilmesini sağlamak için önemli bir ön ödemeydi. Ve bence petrol piyasasının tepki verdiği şey de bu. Sadece günlük 2,5 milyon varillik İran petrolünün geri dönme potansiyeli değil ki bu seviyeye kadar çıkabiliriz.
2: Rachel, son 2-3 aydır, yani aslında bu savaşın başlangıcından beri izlediğimiz bir diğer konu da Hürmüz Boğazı. İran Meclis Başkanı Galibaf'ın daha önce Hürmüz Boğazı'nın asla savaştan önceki haline dönmeyeceğini söylediğini duyduk. Böyle bir şey söylemenin tehlikeleri nelerdir ve Hürmüz Boğazı'nın Amerika, İran ve İsrail arasındaki bu kısa sakısas kavgalarda bir koz olarak kullanılmasının gerçek tehlikeleri nelerdir?
3: Galibaf ile bu konuda aslında hemfikiriz. Eski statükoya dönmemiz pek olası görünmüyor. Normale dönmek zor. Umarım yeni bir normale doğru yol alırız. Bu ne anlama geliyor? Bu İran'ın boğazı paraya çevirmeye ve belki de silah olarak kullanmaya çalıştığı anlamına geliyor. Ancak bence bu açıklamalar her şeyden önce alternatif tedarik yollarına daha fazla yatırım ve Körfez'den ve bölgedeki diğer ülkelerden daha farklı lojistik yatırımlar anlamına geliyor.
2: Ve Rachel, tüm bunların başlangıç noktası jeopolitik. İsviçre'deki o müzakerelerdeki ilerlemeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve tüm bunların yaklaşan ara seçimlerle birlikte Başkan Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki oy oranları üzerinde nasıl bir etkisi olur?
3: Evet, Başkan Trump Amerika Birleşik Devletleri'nde seyahat sezonuna girerken düşük benzin fiyatlarının kendisine yardımcı olacağını umuyor. Maalesef yaz aylarına girerken biliyorsunuz bazı sağlık yardımlarının ve diğer şeylerin de sona erdiği bir dönem bu. Yani bunun nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz. Diplomasiye gelince biliyorsunuz işler bir şekilde ilerliyor. Mevcut sürecin bu 60 gün içinde kalıcı bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini hala bekliyorum. Başkan Trump pek kalıcı anlaşmalar yapmaz ve kapsamlı ortak eylem planı gibi müzakerelerin zaman aldığını biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri şu anda bazı yaptırımları hafifletmeye odaklanmış durumda. Ama bence ileride bazı sürtüşmeler ve engeller olabilir.
2: Ve Rachel farklı bir konuya Amerika Birleşik Devletleri ve Çin ilişkilerine geçersek bu karşılıklı gümrük vergisi çekişmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

0: Yeni bir ticaret savaşı mı kapıda?
1: Hala bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri gelecek ay süresi dolacak olan 122 tarifenin yerine geçecek yeni düzenlemeleri de duyurmaya hazırlanıyor. Sanki şimdiden Temmuz gelmiş gibi bunların nereye varacağını bekleyip göreceğiz. Şu an izlediğim ve gerilimin tırmandığı nokta aslında tarife dışı önlemler. Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok Çinli şirketi orduyla bağlantılı olarak listelemesi ve Çin'in nadir toprak işleme işiyle uğraşanlar da dahil olmak üzere Amerikan şirketlerini kendi güvenilmez varlıklar listesine eklemesi. İşte bu tür şeyler bu yeni ticaret ve yatırım kurulunun işleyişini biraz rayından çıkarabilir. Geçen yaz ve bahar aylarındaki her iki ülkeye de ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne zarar veren o karşılıklı gerilime geri döneceğimizi sanmıyorum. Ama bu durum kalıcı, büyük bir uzlaşmaya veya önemli bir anlaşmaya varmanın ne kadar zor olduğunu bir kez daha teyit ediyor. Bu yüzden bence işler şu anda biraz askıda kalıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e göndermeyi umduğu enerji ve tarım ihracatını, yani bu iki önemli sektördeki ihracatı bir ölçüde kısıtlayacaktır.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemeği.

0: uzmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
3: Reklam. Kamu spotu.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
6: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Seans notlarında tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Bir son dakika ile başlıyoruz. Bu defa Putin'den geliyor bu son dakika. Der ki Ukrayna ile İstanbul Anlaşması temelli görüşmelere hazırım. Şimdi bir yandan İran-ABD savaşı ile ilgili gelinen noktada 60 günlük bir ateşkes. Ve eş zamanlı olarak acaba Rusya ile Ukrayna arasında da bir artık sulh elde edilebilir mi? Böyle bir imkan var mı? Konuşmaya başladığımız günlerdi. Bu olursa eğer o zaman dünyada belki biraz daha az savaş, daha fazla barış konuşmaya başlayabiliriz. Elbette bunun piyasalar üzerindeki etkisinin de pozitif olması beklenebilir. Ama hazır piyasalar demişken gelin bu dakikalarda piyasalar nasıl fiyatlıyor elimizdeki gündem başlıklarını ona bir bakalım. BIST 100 tarafında 14.500 puan seviyesinin üzerinde tutunma gayreti var. %1.40'lık bir geri çekilme olsa da 14.523 puan seviyesindeyiz. Birazdan detaylarına elbette Mehmet Özdemir'le bakacağız. O yüzden şu an çok girmek istemiyorum ama pariteyle devam edelim isterim. %0.03'lük bir yükseliş var. Dolar TL'de 46.47.82 seviyesini görüyoruz. Euro dolar paritesi 1.1384'e geldi. %0.38'lik düşüşle. Dolar endeksi 101.38. Orada çok ufak da olsa 17'deki rakamlardan biraz daha yukarı yönlü evrilen yeni bir değerden bahsediyoruz. Ve Euro TL'de %0.38'lik aşağı yönlü hareketle 52.93-54'e geldi. Avrupa borsaları da yine satıcılı bir seyir takip ediyordu. Londra pozitife dönmeyi başardı son 45 dakika içerisinde. %0.14 artıda öyle çok ağımşan bir yükseliş olmasa da yine de yeşile döndü. Paris %0.47, Frankfurt DAX %0.81 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi %1.36 oranında geri çekilmeye devam ederken pozitif ayrışıyor Londra. Dönüyoruz ABD borsalarına. Bu tarafta Dow Jones da dahil olmak üzere şimdi kırmızılar takip ediliyor. Dow Jones %0.05, nispeten daha ılımlı bir geri çekilme, hatta bir pozitife dönme gayreti de olabilir. Onu da takip edeceğiz. S&P 500'de %1.02'lik bir gerileme 7400 puan seviyesinin altına taşıyor bizi. 7395'teyiz. Nasdaq tarafında da %1.57 oldu düşüş. Dolayısıyla borsalarda özellikle de yapay zeka çip üreticileri tarafındaki satışlar devam ediyor. ABD tahvillerinde ise alımlar var diyorduk. Bu durumda bir değişiklik yok. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 4.48.50'de, 5 yıllık 4.25.38'de ve 2 yıllık tahvil getirisi de 4.19.41 seviyesinde. Son ekranımızda emtia ve Bitcoin ekranı, her zaman olduğu gibi. Şimdi Brent petrol 77 doların da altına geldi. %1.18'lik bir düşüş var. $76.99'deyiz. 77'yi test ediyor tekrar yukarı yönlü olarak. ABD tipi ham petrolde ise %0.84'lük bir geri çekilme var. $73.27'deyiz. Bitcoin'deki kayıplar %3'e ulaştı. 62.434 dolardan işlemler geçiyor. Gümüş spotta %5'e yaklaşıyor neredeyse kayıplar. Burası oldukça hareketli ve 62 doların altındayız. Buralar test edildi aşağı yönlü olarak. Bakalım bu sınır en azından korunabilecek mi? Bunu göreceğiz. Spot altında ise %1.5'luk bir değer kaybından bahsediyoruz. 4.127 dolardan geçmekte işlemler. Rakamlar böyle. Elbette sizler için derlediğimiz şirket haberleri var ve onlarla devam ediyoruz. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'yla başlayalım. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sermayesini %56.25 oranında bedelsiz arttırma kararı aldı. Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.84 milyar liradan 6 milyar liraya yükseltilecek. CV Enerji ile devam ediyoruz. CV Enerji 5 gigawatt kapasiteli güneş hücresi yatırımının ilk fazında üretime başladığını açıkladı. Şirket kalan fazların devreye alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve ingot üretimi için yatırım alternatiflerini değerlendirdiğini bildirdi. Son haberimiz de Vakıfbank'tan gelsin. Vakıfbank bağlı ortaklığı Vakıf Enerji ve Madenciliğin diğer iştiraki Vakıf Pazarlama tarafından devralınarak birleşmesine yönelik işlemin onaylandığını duyurdu. Birleşme her iki şirketin olağanüstü genel kurul toplantılarında kabul edildi. Seans notlarında bir reklam arası. Dönüşte Mehmet Özdemir stüdyoda yerini alacak ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
0: Reklam.

0: Bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Bloomberg ET Radyo. Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
8: Yatırımın yolu Akbank Mobil.
9: Araştırma masasından araştırma analistimiz Mehmet Özdemir geldi. Yerini aldı stüdyoda. Hoş geldin
10: Hoş
9: Mehmet.
10: Hoş bulduk Didem.
9: Elinde çok güzel bir rapor olduğunu biliyorum. Tam da aslında yatırımcıların stratejiye ihtiyaç duyduğu bir günde.
10: Özellikle ikinci yılın ikinci yarısında ona ilişkin.
9: Evet. Pekala. Şimdi bozmayalım sürprizi. Onu birazdan paylaşıyor olacaksın detaylarıyla. Bugün şöyle bir piyasaları özetleyelim istiyorum. Şimdi içeride hani 14.467'ye kadar en düşük geldik. 14.500 korunuyor şimdilik. Yani onun biraz üstündeyiz. Ama bankacılık endeksinde %1.82 oldu kayıplar. Yani 17'den bu yana biraz daha hızlanmış olduğunu görüyorum ben. Sanayi endeksi de keza aynı şekilde. Ne yaşanıyor şu an piyasalarda? Yani küreselde de baktığımızda bir çip üreticileri kaynaklı bir baskı var. Bunu anlıyoruz. SpaceX'te yoğun bir baskı var mesela. Bu da Nasdaq'ta etkili oluyor. Ama petrol fiyatları da geriliyor. İşte Putin diyor ki Ukrayna ile bir uzlaşı zemini için bir araya gelebiliriz.
10: Biraz
9: İstanbul
10: önce.
9: İçin. Aynen öyle. 60 günlük süreç zaten İran-ABD arasında iyi kötü devam ediyor. Niye moraller bozuk sence şu an?
10: Tam da aslında şu saydığın sebeplerden ötürü bazen piyasa bir işte beklentiyi alır zaten. Bu beklentilerin ciddi anlamda alındığı bir ortamda. Tam da ne olacak ki artık bu saatten sonra biraz daha yukarı gidebilir dediğin anda da biraz realizasyonları görürüz. Tam da şu an havaya baktığın zaman orada berrak bir hava var. Petrol fiyatları 77 dolar yani Didem. Geçtiğimiz haftanın en düşük seviyelerine doğru geliyoruz yavaş yavaş.
9: 77'nin altını gördük
10: petrol,
9: bu arada.
10: Evet, Trump petrol akmaya devam ediyor diyor. İşte petrol şu anda Hürmüz trafiğinde anladığımız kadarıyla çok ciddi bir sıkıntı yok.
9: Açtım
10: herhangi
9: diyor.
10: Bir problem yok. Evet. Ama her ne kadar şimdi şunu da söyleyeyim. En tepeden başlayacağım. Şimdi dolar endeksini 101.5'larda falan görüyorsun. Bugün euro dolar tarafında ekstra bir baskı var. Orası bugün 1.14'ün de altına geliyor. Hı hı. Sterlin dolar tarafında belki seçimden sonra tekrar bir kuvvetlenme oldu. Dün özellikle düzeltiyorum istifadan sonra bir kuvvetlenme oldu. JP Morgan orada sterlini hem Avrupa para birimleri özelinde de biraz daha önde görüyor. Bir belirsizliğin azalması dolayısıyla. Ama hani genel anlamda şöyle bir Japonya'ya da baktığın zaman orası da yine 162'lere yakın diyelim. 162'yi görürsek zaten 86'dan bu yana en düşük yen olacak. Ama 162'ye yakın seyrediyor. 101 doların üzerindeki dolar. Şimdi Didem geçtiğimiz haftada Fed'le birlikte faiz arttırım beklentilerinin zaten kuvvetlendiğini seninle burada konuşuyorduk. Şunu fark ediyorum. Gün be gün swap fiyatlamasına baktığım zaman biraz o faiz arttırım beklentilerinin hafif hafif gerilediği bir ortam var. Yani işte 40-41 bas puan civarında yıl sonu bir faiz arttırım beklentisini bekliyorken piyasa. Şu anda ne görüyorsun sen? Yıl sonuna ilişkin beklentilerde yaklaşık 37-38 puan civarında bir yıl sonu faiz arttırım beklentisi görüyorsun. Yani şuraya geleceğim. Dün Lagarde'ın açıklamaları, swap fiyatlamasından yavaş yavaş, hala artışı fiyatladığını söylüyorum bu arada. Tabii. Ama en tepeden törpüleniyor yavaş yavaş beklentiler. Sebebi jeopolitik ciddi anlamda iyimserlik. Zaten ABD enflasyonunun %4 üzerinde kalmayacağı, eğer ortam böyle iyileşmeye devam ederse, bu zaten benzin maliyetlerinden gözüküyor. 4 doların altına geldi galon başına fiyatlar falan. Orada bir iyileşme var.
11: Bir
10: ama,
11: atlama var.
10: Evet ama Didem, o fiyatların şu anda ne altına, ne gümüşe, ne paladyum, ne platine, değerli metaller bir tarafa, ne de şu anda hisse senetlerine ciddi anlamda yardım etmediğini görüyoruz. Oradaki beklentiler iyileşiyor ama işte hala biz bugün çipçiler özelinde, sen söyledin, şunu da ben ekleyeyim. Nasdaq 100'de satışlar biraz daha ağır. Hı hı. Nasdaq 100 dışındaki küçük Nasdaq şirketlerinde, Nasdaq'ta işlem gören %1'ler, 1,5'lar civarında olan kayıp şu an Nasdaq 100 endeksinde %3'e koşuyor. Yani bugün Marvel'ların işte biraz daha yarın bilançosu gelecek Micron tarafında %10'lar, %8'ler civarında bir kayıplar var. Sabah Kospi devre falan kesti bu arada. Yani evet, çip şirketleri gördüm. Dedik ya, SK Hynix'ler falan, onlar da gerideydi biraz daha. Biraz daha bu resmi şey özelinde okuyabiliriz. Teknoloji sektörü özelinde okuyabiliriz. Avrupa açıldığında bugün ASML de aynı şekilde %4 civarında, aşağıda gördüm ben onu. Bak bu arada fark ettiysen eğer, Dow Jones tarafı hafif hafif yukarı doğru kendini atmaya çalışıyor. Oradaki kayıplar biraz daha sınırlandı. Dolayısıyla daha savaş boyunca giden, savaşın risklerini fiyatlarına yansıtmayan sektörlerde bir geri çekilme görüyoruz, evet. Didem. Bunu biraz daha şey yapmak lazım.
11: %10'un üzerinde şu an Micron'daki geri çekilme.
10: Micron'daki oradaki
11: yarın bilançosu,
10: yarın bilançosu gelecek. Orası biraz daha belki ipten alabilir ya da satışları derinleştirebilir diyen Wall Street analistleri var. Oraya bir bakmak lazım. Evet. Ama şu an için dediğim gibi teknolojide çip şirketleri başta olmak üzere işte diğer muhteşem yedilerin kısmi hisse senetlerinde satış baskısını görmek mümkün ama dolar endeksi 101'in üzerindeyken biraz daha şu anda nakit kraldır diyor en azından Amerika, evet, tarafında yatırımcılar.
11: Bu arada sen de hatırlarsın eminim, izleyicilerimiz de yakından takip edenler hatırlayacaktır. S&P 500 içinde 7400 desteğinden bahsediyorduk yani, orası, hı-hı, bir kırılır gibi oldu, sonra bir tekrar sıçradı. Yeniden oralarda. Yani evet, mesela burası da aslında endeks bazında kritik seviyeler. Daha derinleşir mi buradan satışlar bir süre? Yoksa burayı artık bir baz edinip yoluna devam mı eder kısmını test ediyor şu an piyasa. O yüzden dedim strateji çok önemli olacak.
10: Hemen şunu izleyip yurt dışını kapatalım dilersen ama, evet, şunu söyleyeyim. S&P 500'de 7400'ün önemine dikkat çektin. Bitcoin 200 haftalık ortalamasına geldi. 2-3 haftadır buralarda oyalanıyor. Neden 60 bin dolar önemli? Şimdi eğer buraları kırarsa S&P 500 7400, Bitcoin 60 bin dolar, altın Didem bugün 4100'ün altına sarktı. 4000'in altında biraz daha orada altında biraz kalıcılığını konuşur duruma gelebiliriz. Evet. Barclays işte aşağı indirdi. Deutsche Bank bu sabah itibariyle altın fiyatını yıl sonu beklentisini %22 civarında aşağı çekti. Dolayısıyla beklentiler biraz daha aşağı yönlü törpüleniyor ama kritik noktalardayız.
11: Kesinlikle öyle. Şimdi içeriye de gelelim hemen. Ben bizim ekranımızı da açayım, moverları. Burada özellikle hani bugün öne çıkan hisseler ve puansal katkılar, bunda puan bugün, yapalım.
10: Evet, bugün şöyle ki Didem, biz de bu her ne kadar teknoloji hisselerimiz çok fazla olmasa da bugünkü satıştan nasibimizi alan bir boyuttayız. Endekste bu arada şu anda %1.3 gördüğün satış baskısı %2'ye dayanmıştı, neredeyse yaklaştı. Bankalar bugün %2'yi aştı satış baskısında. Bugün 83 hissenin yönünü aşağı çevirdiği bir ortam var. Şimdi Astor tarafına bakıyorsun, bir gün %5 yukarıdaydı, bir gün %5 aşağıda derken bugün yine %4,8'lik geri çekilmesiyle en yüksek baskıyı yaratan, 21 puan civarında bir baskı yaratıyor. Akbank, bankacılık endeksinde özellikle satışların bir miktar daha puansal bazda hem Akbank hem de Yapı Kredi üzerinde ağırlaştığını söyleyebiliriz. Her birinde Akbank'ta %2'ye yakın, 1.7, Yapı Kredi'de %2'yi de aşan satışlar var. Orası aşağı doğru çekiyor ama yani holdingler mi dersin, sanayi şirketleri, Türkcell'ler mi dersin, bugün genele yayılan bir satış baskısından bahsedeceksek bugün o günlerden biri Didem. Şimdi 14.359, sen günün en düşük seviyesini söyledin, 14.467'ler civarında. Şimdi 14.539'dayız. Orada da neresi? Biraz daha analistlerin dikkat ettiği yer. 14.200-14.250 bandı. Eğer biraz daha aşağı doğru gelecekse endeks, hem bir aydır yükseliş trendinin destek bölgesi, hem de son dönemde o bir gap bırakmıştı. O gapin alınabileceği yer, tekrar bir bakılabilir o taraflara doğru. Ama dediğim gibi, yani bu küresel ciddi anlamda iştahsızken, Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Amerika'ya yayılan satışlar varken, Türkiye'de şu anda çok ciddi negatif ayrışamıyor. Ama Didem, şunu da söyleyeyim hemen. Bugün bizdeki tahvillerde bir hareket görmüyoruz ama hemen çok kısa bahsedeceğim. Bugün hisselerden çıkış varken tahvillere giriş var. Evet. ABD 10 yıllıkları kısa bacaktan uzun bacağa, orası bugün
11: evet,
10: biraz daha alıcılı.
11: Evet, ondan da bahsettim. Evet. Bu arada puansal pozitif katkı yapan şirketlere de şöyle bakıyorum. Ben mi görmüyorum? Genelde çünkü çok alışığız ya pozitif ya negatif katkı tarafında. BİM var. Tofaş, Migros, Eurasia,
10: Pacific Eurasia var, Balsu Gıda var. Şimdi orası, orada bugün tavan evet. seviye var. Dünkü tavanı devam ettiren bir Balsu Gıda fiyatlaması var.
11: Ki bunlar İkinci biraz tavan. Daha hani küçük etkileri Kesin, olan
10: 30'un dışındaki evet yani Migros,
11: destek
10: Tofaş.
11: Destek finansı göremedim ben bir yerde. Ona çok alıştım çünkü bu ekranda ya evet. sağ tarafında ya sol tarafında yer alıyor.
10: Evet, şu an yok.
11: Bugün yok. Evet. Peki, şimdi strateji dedik. Yani özellikle artık biz yılın ilk yarısını tamamladık diye düşünelim. İşte Haziran'ı bitiriyoruz. TEB Yatırım'ın strateji raporu var önünde. İçinde çok önemli detaylar olduğundan da bahsettin. Paylaşır mısın?
10: Bu raporun şu yüzden de biraz daha önemine vurgu yapmak istediğim, benim gördüğüm, varsa çıkan bilmiyorum ama aracı kurumlardan ilk ikinci yarıya ilişkin bir strateji raporu. Dolayısıyla yatırımcılar hangi hisseler biraz daha öne çıkabilir? Hı-hı. Hedef fiyatlar neler? Onun için biraz önemsedim bunu.
11: Harıl harıl şu anda çalışıldığını evet, tahmin ediyorum evet, ikinci yarı stratejilerine
10: kesinlikle,
11: ilişkin.
10: Kesinlikle. Bunları görmeye başlayacağız ama benim gördüğüm, tekrar düzelteyim, hani kimsenin günahını da almayayım, ilk TEB Yatırım'ı ben gördüm. O yüzden şöyle bir paylaşalım. Şimdi makro tarafta öncelikle Didem, %24 olan yıl sonu enflasyon beklentilerini piyasaya yakınlaştırmışlar. %30 seviyesine çekmişler. Aylık enflasyonun orada yaz aylarında düşük seyretmesini, son çeyrekte de buna benzer biraz daha kısmen yatay kalmasını bekliyorlar. Politika faizi beklentilerinde 30 yerde 35 civarına çekmişler. Genel anlamda indirimlerin hızı aylık enflasyon verilerine, yerleşiklerin ve yabancı yatırımcıların portföy tercihlerine ve döviz rezervlerinin seyrine bağlı olacak demişler. Dolayısıyla burası da biraz daha değişken olduğunun altı çizilmiş. Şimdi araştırma kapsamında olan şirketler açısından ağırlıklı ortalama yükseliş potansiyeli yaklaşık %19 civarında yılın ikinci yarısı için. Özellikle bu potansiyel sırasıyla %30 ve %24 civarında yer alan yıl sonu ve 12 ay sonrası TÜFE beklentilerinin altında kalıyor. Belki bunu biraz daha tırnak içerisinde alabiliriz.
11: Peki.
10: Ama enerji fiyatlarının bir miktar daha son dönemde dizginlenmesiyle birlikte havacılık ve bankacılık sektörlerinin önünü açabileceğini söylemişler. Kalıcı bir barış senaryosunda zaten bu ibareleri sık sık duymaya devam edeceğiz. Çünkü biraz daha önümüzdeki sürece ilişkin projeksiyonların ana belirleyicisi olacak bu. Kalıcı bir barış senaryosunda enerji fiyatlarının orta vadeli anlamda geri çekilmesini beklerler. Bu durumda da Türk Hava Yolları endeks üstü getiri tavsiyesi, havacılık tarafında aynı zamanda TAV Havalimanları, bankalarda Akbank endeks üstü getiri, Garanti Bankası endeks üstü getiri ile kademeli bir toparlanma bekliyorlar. Güçlü nakit marjlarının önümüzdeki çeyreklerde Ereğli'yi desteklemeye devam etmesini bekliyorlar. Orada da endeks üstü getiri tavsiyeleri var. Araştırma kapsamı için %2026 için enflasyona göre düzeltilmiş yıllık %14 civarında bir hisse başına kar büyümesi bekliyorlar. Seçili emtia hisselerinde özellikle Erdemir tarafında ve Perakende tarafında Migros endeks üstü getiri tavsiyeleri bu tarafta bulunmaya devam ediyor. Şimdi dediğim gibi bankacılık sektörüne biraz şöyle bir baktığımızda Didem, savaş sonrasında enflasyon ve politika faizi varsayımlarını biraz önce zaten ben paylaştım ama 2026-2028 döneminde yıl sonu politika faizi beklentileri sırasıyla önce 35, sonra 2027'de %27'ye inecek diyor. bekliyorlar. 2028'de de %21'lik bir politika faizi bekliyorlar. O tarafta önceki tahminlerinin üzerinde bir şey var. Yukarı doğru bir hareket var. Bu nedenle de marj iyileşmesi beklentilerini ertelemişler. Bunu zaten QNB yatırımın bir önceki bankacılık raporunda da yanlış hatırlamıyorsam görmüştüm. Marj iyileşmesinde 2026'dan 2027'ye kaymasını bekliyorlar Didem. Dolayısıyla burası bir miktar daha önemli. Türk bankaları için net kar tahminlerini 2026, 2027, 2028 yılları arasında sırasıyla %25, 17 ve %2 civarlarına düşürmüşler. Dolayısıyla burada daha yüksek fonlama maliyetleri nedeniyle net faiz marjlarındaki iyileşmenin de 50 bas puan civarında bir rakamla sınırlı kalmasını bekliyorlar. Biraz tepeden o tarafı da törpülemişler diyebilirim. Marjlardaki toparlanmanın 2027'de bir miktar daha ertelenmesi ve buralarda daha gözle görülür olmasını bekliyorlar. Burada da özellikle Garanti Bankası'nı güçlü sermaye yapısı Didem, kredi ağırlıklı bilançosu ve sektörün en güçlü net faiz marjı profillerinden biri nedeniyle Garanti Bankası'nı yılın ikinci yarısında da beğenmeyi sürdürüyorlar bankacılık tarafında. Ulaştırma altyapıya baktığımız zaman belki de en çok petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle merak edilen sektörlerden birisi. Son yıllarda özellikle Türk havacılık sektörü artan jeopolitik risk kaynaklı talep şoklarına karşı dayanıklılık göstermiştir. Dolayısıyla Orta Doğu'daki son çatışmanın Türk havacılık şirketlerinin performansını düşürmesi için bir gerekçe olduğuna inanmıyorlar. Türk havacılık oyuncuları, sektör oyuncularından bahsediyorlar ki rakiplerinin gerisinde kalmayarak kapasite rasyonalizasyonuna rağmen pazar payını bu tarafta arttırmışlar. Jet yakıtı fiyatlarının bir miktar daha iyileşmesinden bahsediyorlar ki oradaki talebin özellikle Orta Doğu'ya yeniden canlanmasıyla maliyet odaklı yapısı ve işte biraz daha çeşitlendirilmiş coğrafi yapısı nedeniyle Türk Hava Yolları'nı bir miktar daha ön plana çekiyorlar. Şu ibarede bulunuyor raporda Didem. Pegasus yerine bir miktar daha son dönemde Türk Hava Yolları'nı tercih ediyorlar. Ayrıca TAV Havalimanları içinde Almaty Havalimanı'nın katkısı ve Tiflis Havalimanı imtiyazlarının 2027-2031 yıllarına uzatılmasıyla desteklenen uzun vadeli değer cazibesini göz önünde bulundurarak TAV Havalimanları içinde endeks üzeri tavsiyede bulunuyorlar. Genel olarak şöyle bir baktığımızda Türk Hava Yolları için 580 TL, TAV Havalimanları için endeks üstü getiri 510 TL, Pegasus için 187 TL endekse paralel getiri tavsiyelerini bu tarafta koruyorlar. Şöyle bir hemen kısaca petrokimya tarafına baktığımız zaman da Petkim için endeks altı getiri tavsiyesiyle 16 liralık bir hedef fiyat verilmiş. Tüpraş için endekse paralel getiri 278 liralık bir hedef fiyat verilmiş. Aynı zamanda demir çelik tarafına baktığımızda da şöyle bir hemen son toparlamalarımı yapayım. Ereğli demir çelik için 53 liralık bir hedef fiyat, endeks üstü getiri tavsiyesi korunmuş. Kardemir'i biraz daha gerisinde görüyorlar. Endekse paralel getiri, hedef fiyat 43 TL. Türk altın işletmeleri tarafında bir miktar daha kötümserler diyebilirim. Orada endeks altı getiri tavsiyesiyle fiyatın şu anda epey altında olan 38 TL'lik bir hedef fiyat vermişler. Dolayısıyla burası da bir miktar daha dikkatimi çekti. Gıda perakende sektörü içinde özellikle gıda enflasyonunun bir miktar yavaşlaması ama gıda şirketlerinin başka alanlara bir miktar daha sirayet etmesi ve genişlemelerini sürdürmesi nedeniyle o tarafı da bir miktar daha beğenmeye devam ediyorlar.
11: Evet.
10: Şöyle bir baktığımız zaman BİM için endeks üzeri getiri tavsiyesi 510 TL, Migros için endeks üstü getiri tavsiyeleri var. 975 TL'lik bir hedef fiyat var. Coca-Cola tarafında endekse paralel bir getiri 93 liralık bir şey var, hedef fiyat. Ülker Bisküvi tarafında da Didem endekse paralel getiriyle 126 liralık bir hedef fiyat verilmiş. Ben çok kısa bir zamanı sığdırmaya çalıştım ama raporu okumalarını tavsiye ederim.
11: Çok teşekkür ediyorum. Sen lütfen soluklan, suyundan da iç. Ben de gideyim borsayı kapatayım. Hakikaten güzel içerikli bir raporu paylaştı Mehmet Özdemir bizlerle. Buyurun.

0: BIST 100 endeksi günü %1.29'luk kayıpla 14.539 puan seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 143 milyar. Dünün sadece %3,5 civarında altında. Düne çok paralel bir işlem hacmi oluştuğunu takip ettik. Elbette bugünün yorumu ve haftanın geri kalan kısmına ilişkinde beklentileri detaylarıyla almak üzere Philip Capital'a gidiyoruz. Şimdi araştırma direktörü Banu Dirim hazır. Banu hoş geldin. Hepinize iyi haftalar diliyorum tekrar ve sözü sana bırakıyorum. Bugün bizimle paylaşılan notlar neler?
1: Çok teşekkürler. Hem makro tarafta hem mikro tarafta aslında çok fazla haber akışı var diye söyleyebiliriz. Küresel tarafa genel itibariyle bakacak olursak risk iştahı görüntüsü açısından ki bugün BIST İstanbul, Borsa İstanbul'un da yurt dışı piyasaların etkisinde kaldığı söylenebilir. Ana gündem ABD-İran gelişmeleri, Fed beklentileri, biraz da sektörel teknoloji hisselerine yönelik görüntü diye özetleyebiliriz. ABD-İran tarafında genel olarak çatışmadansa müzakere zeminindeki gelişmelerin devam etmesi, her iki tarafın ilerleme olduğuna dair ifadeleri genel olarak destekleyici bir ortam sağlasa da bazı pürüzler olduğunu yine hatırlatmakta fayda var. Mesela işte en son olarak 60 günlük bir petrol ürünlerinin satışına dair İran'a verilen bir süre konusu gayet pozitif aslında. Belki bir anlaşma ile ilgili rahatlatma sağlıyor. Bunun karşılığında Amerika İran'ın nükleer konusunda denetimi kabul ettiği gibi bir ifadelerde bulundu. Ancak İran tarafı bunu mesela yalanladı. Benzer bir şekilde İran'ın bazı açıklamalarını ABD tarafından yalanlamalar geldiğini görüyoruz. Yani anlaşılamayan bazı konular hala mevcut ki önemli konular olduğu için de piyasa çok rahat bir nefes alamıyor. Evet, hani çok yüksek bir endişe belki o kaynaktan yok ama tam bir rahat nefes alamıyor. Bir taraftan da tabii bu gelişmeler doğrultusunda, mesela bu 60 günlük süre doğrultusunda Amerika'daki siyasi cephede de bazı eleştiriler oldu Trump yönetimine yönelik. Bu İran'ın tekrardan ordusunu yapılandırması için bir imkan sağlayacak mı? Bunun gibi eleştiriler de söz konusu. Ama onlar tabii daha ayrı bir konu. Daha çok hani piyasadaki etkiye baktığımızda ikinci önemli gündem biraz önce bahsettiğim gibi Fed beklentileri, Amerika'daki enflasyon endişeleri ve faizlere yansımaları ki faizlerin yüksek seviyelerde seyretmeye devam etmesi bir miktar iştahı sınırlayıcı bir etki yaratmış gibi gözüküyor. Bu haftaya başlarken böyle bir yansıma var piyasalarda. Üçüncü ana konuda bahsettiğim gibi teknoloji hisseleriyle ilişkili satışlar. Biraz şiddetli hareketler olması tabii endekste de genel yönü biraz yurt dışı piyasalarda bu yönde yönlendirmiş oldu. Amerika ve Asya'da özellikle etkili diye söyleyebiliriz. SpaceX'i zaten geçen haftadan beri konuşuyoruz. Onun bugün yine belirgin bir satış baskısı altında kalması da gündem başlıklarında ön sıralarda. Peki önümüzde neyi takip edeceğiz diye baktığımızda veya bugün yurt içi piyasanın genel görünümüne baktığımızda evet dün tutulmaya çalışan bugün de satış baskısıyla karşılaşan bir piyasa vardı. Evet. Hisselerdeki dağılıma baktığımızda özellikle likit hisselerde biraz satış baskısı var. Hani direnen ne var? İşte BİM, Migros, Coca-Cola, Türk Hava Yolları direnenler arasında. Burada biraz hisse seçiciliğinin önem kazandığını belki söyleyebiliriz. BİM defansif taraftaki bir hisse. Türk Hava Yolları biraz uzun destinasyonlar ve kargo ile ayrışan bir şirket. Bunların biraz fark yaratması etkili olmuş gibi gözüküyor.
0: Banu çok teşekkür ediyorum paylaştığın tüm bu notlar için. Hepinize kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar. Banu'yu uğurladık efendim ve seans notlarını burada noktalıyoruz. Bir araya gideceğiz. Dönüşte günden kalanlarda birlikteyiz.
2: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden

0: Keşfet geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. Soğa, toplu yemeği.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 18.20 oldu efendim. Günden kalanlarda tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu, hoş geldiniz. Biraz önce borsayı birlikte kapattık. Negatifte kapandı ama hani genel olarak zaten küresel piyasalarda, hisse senedi piyasalarında bir satış durumu var. Rakamlara şöyle bir bakalım. Ardından elbette detaylandıracağız bugün elimizde neler kaldı günden diye. BIST 100 %1.29'luk bir geri çekilme, 14.539 puandan kapattık. İşlem hacmi bu arada 143 milyarla sınırlı kaldı. Dünün de çok hafif de olsa altında. 14.467

0: Aşağıda gördüğümüz en düşük seviyeydi. Yukarıda da 14.649 görmüştük. Bugün aslında sanayide, bankacılıkta, her yerde hemen hemen satışların baskın olduğundan bahsedebiliriz. BİM bir miktar pozitif ayrıştı puansal katkı anlamında. Destek Finans son dakikalarda devreye girdi. 7 puana yakında o katkı sağladı. Tofaş, Migros, Pacific Eurasia, Balsu Gıda, Şekerbank, Kiler Holding gibi hisseler ve Coca-Cola gibi hisseler pozitif katkı tarafında yer aldılar bugün. Dolar TL'ye baktığımızda saat 17'den bu yana fazla bir değişiklik yok aslında. Yine yukarı yönlü hareket %0.03 düzeyinde ve 46.47.91'e taşıdı bizi. Euro TL tarafında 52.92.35'e gerilediğini görüyoruz. Paritenin %0.41'lik bir geri çekilmeyle. Euro dolar paritesi 1.13.81'e geriledi. Orada da geri çekilme yüzdesi %0.42. Bu arada dolar endeksi tabii 101'in üzerinde seyrine devam ediyor. 101.38'i görüyorum şu anda. Dolayısıyla özellikle doların değer kazandığı, tahvil tarafına ABD cephesinde alımların geldiği bir gün yaşanıyor ve hisse senedi taraflarında da satışlar var. Bunu Avrupa borsalarında da görüyoruz. Londra bir miktar pozitif ayrışıyor. Evet, %0.20'lik artışla ama Paris'te %0.40, İtalya'da %1.24, Frankfurt DAX endeksinde %0.77'lik düşüşler var. Kapanışa yaklaşırken tablo böyle. ABD borsalarına dönüp baktığımızda ise Dow Jones biraz arada gidiyor geliyor gibi sanki. Yani şu anda 46 puan aşağıda %0.08 ama bir artıya geçiyor, bir eksiye dönüyor. Orada tablo bu. Öte yandan S&P 500'de satışlar 7400'ün de altına gelerek bir miktar daha hızlandı bu dakikalarda. %1.27'lik bir düşüş görüyorum. 7377 seviyesindeyiz. Nasdaq tarafında da %2'ye neredeyse yaklaştı geri çekilme. %1.91. Burada da özellikle yine çip üreticilerinin yarattığı bir baskı olduğunu söylemek mümkün. SpaceX'e de değindik biliyorsunuz. Seans notlarında da bahsi geçti. Kapanışa doğru da söylemiştim. Orada da yine dün %10, bugün yine ayrıca bir %10 değer kaybı yaşandı SpaceX tarafından. ABD tahvillerinde de alımlar var demiştik. Keza yine bunu söyleyeceğiz. 10 yıllık tahvilde getiri bu alımlarla birlikte 4.48.50'de bu dakikalarda. 5 yıllıkta 4.25.38'deyiz ve 2 yıllık tahvilde de getiri 4.18.98'e gerilemiş vaziyette. Ve tabii MTI ile Bitcoin tarafına baktığımız zaman Brent petrolü $77 civarında dolandığını görüyoruz. %1'e yakın bir düşüş var. $77.13'deyiz. Bunun bir tık daha altını da görmedik değil. $77'ın altına geldi anlık olarak Brent petrol. ABD tipi ham petrol tarafında ise %1.06'lık bir geri çekilme var. Orada da $73 sınırının hemen üstünde olduğumuzu söyleyelim. Bitcoin efendim %3.37 düşüyor. $62.200'dan geçiyor burada işlemler. Gümüş spotta %5'e yaklaştı demiştik. Hala öyle. Kayıplar %4.94, $61.86'deyiz ve spot altında da %1.5'u geçti kayıplar. %1.57'yi görüyorum. $4.124'dan geçiyor işlemler. Şimdi bugün çok sevimli değil tabii bu fiyatlamalar. Neleri fiyatlıyor? Hangi gerekçelerle geriliyor hisse senedi tarafı ve emtia tarafında olup bitenleri bize Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru anlatacak. Telefon hattımızda. Soner, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Didem, iyi akşamlar.
0: Sana da iyi akşamlar. Şimdi hakikaten öyle bir bıraktım ki aslında topu sahana. Neden piyasalarda bu hareketliliği görüyoruz noktasında senin katkını rica edeceğiz. Söz sende.
1: Yani fiyatlamalar sevimli değil dedin. Gerçekten öyle. Bunun da suçlusu büyük ihtimalle FED. Geçtiğimiz hafta FED faiz kararının ardından özellikle üyelerin 2026'nın geri kalanına ilişkin ortalama faiz oranı beklentisini yukarı çekmesi piyasalarda böyle bir beklenti oluşturdu. Yani bu yılın geri kalanında bir, önümüzdeki yılın ilk yarısında da bir adet olmak üzere faizlerin 0,50 puan yukarı çekileceği piyasalarda baskı oluşturuyor. Neredeyse işte altınından kripto varlıklarını hisse senedi

0: petrollerinden işte petrolün her şeyin düştüğü, tahvillerin ve dolar endeksinin yukarı gittiği bir piyasa var. Şimdi haliyle FED piyasada böyle yer çekimini arttırınca bundan en çok etkilenen de zaten biraz daha önden fiyatlanmış, belki şişkin tanımlayabileceğimiz varlıklar. Onlar da özellikle yapay zeka temasıyla bir süredir önden yukarı doğru gitmiş şirketler oluyor. Başta teknoloji olmak üzere baskı oluşturuyor. Bu ne? Özellikle aslında tabii savaş, savaş sonrası oluşan enflasyon ve buna yönelik önlem alma beklentileri. Hep söylediğimiz konu, enflasyon ilk dönemde böyle emekliyor ve dışarıdan beslenmeye ihtiyacı var ama bir süre sonra kendi kendini besleyebilecek güce ulaşıyor. Şimdi savaş bu kadar uzayıp birkaç ay boyunca da petrol fiyatları yüksek kalınca bu bir enflasyon oluşturdu. Bu da paralelde faiz artış beklentisi. Küreseldeki hikaye bu. İçeride de bizim dışarıyla korelasyonumuz yüksek son dönemde. Özellikle son 6-7 aydır. Bu kapsamda da biz de biraz satış yedik. Zaten satış yiyen hisselere ve sektörlere baktığımızda biraz da likiditesi yüksek şirketlerin öne çıktığını görüyoruz. Yani yabancının alım satımına daha fazla masal olan şirketler. Haliyle bu bir yabancı hareketi ama Türkiye özelinde değil, Amerika'daki gelişmelerden dolayı, özellikle FED'deki gelişmelerden dolayı oluşan bir satış. Hacimlere baktığımızda normaldir. Özellikle geri çekilmenin olduğu günlerde hacimler bir miktar düşer. Aşağıda özellikle 14.250-14.200 buraları önemsiyoruz. Buraların altına gelinmediği sürece problem yok. Önümüzde bir NATO toplantısı var. Türkiye biraz daha bu noktada gündem olacak gibi görünüyor. Borsayla ilgili iyimserliğimizi koruyoruz. Hele bir de bu Haziran enflasyonu ile ilgili beklentiler de güçleniyor. Enflasyonun yükselmediğine yönelik beklentiler de güçleniyor. Bu merkez bankamızın faiz indirimi noktasında önünde bir alan açar mı açmaz mı bakacağız. Aşağıda 14.200-14.250, yukarıda 14.800 direnç seviyelerimiz var. Yukarı yön, o bir senedir takip edilen yukarı trend kanalı içindeyiz ama destek seviyelerine yakınız diye toparlayayım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Takip edeceğiz elbette piyasaları, senin de verdiğin notlar çerçevesinde hepinize kolaylıklar diliyoruz. Soner Kuru'yu uğurlayalım ve şimdi Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar'ı alacağız yanımıza. Kim bilir kendisi yine nerelerde. Vahap abi hoş geldin.
2: Hoş gördük. İyi yayınlar
1: nasılsın?
2: Olsun.
1: Dur anlamaya çalışayım bakayım arkandaki görüntülerden. Havaalanında mısın yoksa?
2: Evet, havalimanındayım.
1: VIP lounge'da gibisin sanki.
2: Yok, hayır. Şöyle, oralarda hemen hızlı yetişemem diye bu havalimanında bir otel var. Bilirsin, Yotel diye
1: evet,
2: bir otel var.
1: Tabii. Bir dakika, San Francisco'dasın. San Francisco havalimanında mısın?
2: San Francisco'dan döndüm, indim, ha. İner inmez.
1: Harika. Tamam, okey.
2: Bu otele geçiş yaptım. Burada bir toplantı odasına hemen girdim.
1: İyi yaptın.
2: Sağ olsunlar hazırlamışlar. Arkayı böyle çiçeklerle süslemişler. Yeşilliklerle.
1: Güzel olmuş.
2: İyi görünsün diye. Evet.
1: Öncelikle Vahap abi sağ salim geldin. Diye. Hoş geldin. Öncelikle vatana, vatan topraklarına ayak basmak her zaman iyi oluyor. O kadar uzun yolculuklardan sonra bilirim.
2: Kesinlikle
1: hoş geldin.
2: Hatta şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bizim Şeref Oğuz çok sıklıkla söyler. Uçağa bindiğimiz anda yurt dışında Türk Hava Yolları uçağı ise tabii ki. Tamam biz artık vardık diye düşünürüz. Öyle oluyor gerçekten de.
1: Kesinlikle öyle. Umarım da yolculuk da iyi geçmiştir. Hakikaten en İyiydi. Uzunlardan biridir çünkü o rota.
2: 12 saat sürdü.
1: Evet, aynen
2: yani
1: öyle.
2: 12 saat yine kısalmış artık. Daha fazlaydı çünkü. 12 saat sürdü.
1: Hoş geldin tekrar Vahap abi. Şimdi tabii yani hani San Francisco deyince maça da gittin herhalde değil mi?
2: Evet tabii. Zaten onun için ana sponsorlardan birisi davet etti sağ olsunlar. Gittik ve heyecanla da gittik hep beraber. Bir de uçaklar zaten herhalde bizden önceki bir gün önceki iki gün önceki uçaklar da neredeyse
1: doluydu,
2: tamamı yolcuların maça giden yolculardan oluşuyordu. Zaten stadyumdaki görüntü de onu ortaya koyuyor. Tabii ki Amerika'da yaşayan vatandaşlarımız, Avrupa'daki bazı ülkelerden vatandaşlarımız da gelmişlerdi. Statta üstünlük, seyirci üstünlüğü bizeydi gerçekten de. Yani tabii umutla gittik. Takımımız da yıldızlardan oluşan bir takım. Hepimiz çok umutluyduk ama maalesef aynı Avustralya maçının benzerini yaşadık. Orada da üstelik de ikinci yarı 10 kişi oynamalarına rağmen herhalde strateji doğru uygulanmadı ve yenildik. Artık tur şey şansımız kalmadı, tur şansımız. Her ne kadar birçok hesap yapılıyor matematiksel, işte Amerika'yı yeniden

dersek, bilmem averaj elde edersek falan, ama herhalde şey yapmadan, gol yemeden 7-8 gol atmamız lazım ki o da karşılığında bilmem kim yenilecek falan, böyle bir hesap çok zor artık bu saatten.

0: Nereye gidiyor? Çok hayal kırıklığına uğradık.
1: Aynen.
0: Canları sağ olsun diyelim. Hepsinden bir ders çıkarıyoruz herhalde, değil mi, her şeyden?
1: Maçla ilgili tabii orada iş dünyasından isimler de vardı. Murat Ülker'le, Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker'le konuştuk. O bazı notlar çıkarmış. Tabii o sporu de çok yakın biliyor, futbolla da ilgili. Hem de zaten biliyorsun basketbol kulüpleri vardı. Onu Fenerbahçe'ye devretmişlerdi biliyorsun. Basketbol kulübünün de herhalde bir 13 yıl falan başkanlığını yaptı. Hatta diyor, 13 yıl başkanlık yaptım, 14 kupa aldık diye anlatıyor. Sonra da Fenerbahçe'ye devredince o zamanki yönetimde bulunan Mahmut Uslu'ya başkanlığı devrettim demişti. Şimdi onun şeyle ilgili, Paraguay maçıyla ilgili şöyle bir kritiği var. Birkaç cümle okumak isterim eğer müsaaden olursa.
0: Estağfurullah abi, elbette.
1: Şöyle diyor, futbol artık tüm dünyada iyi oynayanın global bir oyun şeklinde muazzam bir eğlence ve iletişim aracı, ciddi bir ekonomik aktivite. Gerçekten de öyle. Ancak çok iyi oynayanlar yer alabiliyor. Biz yıldızlarımızın strateji yoksunluğunun ve takım olamamasının acısını çektik. Orta sahadan saldırdılar ve çekilen şutlar hep beyhude. Yıldızlarımızın parlamaması da gözümüzün önünde acı vericiydi. Kısacası sahada hiç akıllıca oynamadılar, zeki hamleler yapmadılar. Gerçekten de her şeyi ortaya koyuyor. Burada hakikaten strateji eksikliği ya da strateji yanlışı var. Avustralya maçındaki stratejinin benzerini uygulayınca maalesef böyle bir sonuca gittik.
0: Evet. Peki oralarda... şimdi bu hayal kırıklığını bir kenara koyalım. Hakikaten evet. Bizler de Türkiye'de çünkü sabahın çok erken saatlerinde kalktık. Ekran başına geçtik, bağırdık, çağırdık, takımımızı destekledik. Desteklemeye de devam edeceğiz tabii. Bizim evlatlarımız, her biri bizim değerimiz. Doğru stratejilerle biraz daha iyi belki hazırlanarak bir sonrakinde ve Avrupa'da başarılar elde edeceğimizi inanıyorum. Ama tam kesinlikle. Bir spor programına dönüşmeden böyle beni rakip görmeye başlamasın diğer spor programları diye.
1: Mesela oradan bir şeyle otonom araçlarla ilgili bir izlenim aktarmak
0: istedim. Evet ona geleceğim. Bak şimdi onunla ilgili senle de yazışmıştık zaten yayından önce ya. Şöyle şimdi Waymo değil mi?
1: Evet.
0: Otonom araç.
1: Waymo.
0: Nasıl bir şey o? Yani San Francisco'da ortak kullanımlı araçlarda payı %30'a varmış diye bir not paylaşmıştım benle, ama önce bir ne olduğunu anlayalım.
1: Ya şimdi tabii yollarda görünce dedik ki ya bizim bu aracı denememiz lazım, nasıl oluyor falan diye. Tabii hani Uber'de olduğu gibi yine kredi kartıyla çağırmak gerekiyor. Şimdi telefondaki uygulama ile. Fakat Waymo henüz sadece Amerika'da kredi kartı olanların bağlantı kurabildiği bir araç. Bir arkadaşın yardımıyla, orada yaşayan bir arkadaşın yardımıyla dört kişi bindik. Bir kişi öne, üç kişi de arkaya bindik. Ben ortaya denk geldim, orta koltuğa denk geldim. Kemerlerimizin ışığı yanıyordu. Kemerleri bağlamaya çalıştık. Biraz zorlandık. Ben ortadakini bağlayamadım. Ama ekrandaki ışık da sönünce hareket etti. Belli bir süre gittikten sonra çağrı merkezinden aracı aradılar. Araçtan konuşuyoruz. İşte diyorlar ki bir sorun mu var? Biz de diyoruz ki hayır, bir sorun yok. Sonra tekrar bir daha ısrarla sordular. Sorun mu var diye. Hayır, sorun yok dedik. Fakat biraz sonra araç kendini sağa çekti ve durdu. Bu sefer çağrı merkezinden dediler ki orta koltukta kemer takılı değil. Yani o kadar.
0: Eyvah. Yakalandın desene.
1: Beni yakaladılar yani.
0: Evet.
1: Neyse zar zor tabii koltuğun arasında kaçmış olduğu için ucu bulduk ve taktık. Ondan sonra hareket etti. Gerçekten çok güvendi. Bir de şöyle bir şey. Birkaç dakika o kemer nedeniyle süreye ekledi ama verdiği sürede maliyeti normal sürücülü araçlardan 1-2 dolar fazla. Yani çok da fazla değil. Sonuçta biraz daha pahalı.
0: Oranları da galiba biraz daha düşük. Bu arada tabii böyle galiba öyle. Falan diyorum. Ben de kullandım onu. Ben de bindim. Biraz da ürkerek bindim San Francisco'da.
1: Tek başına mı bindin yoksa arkadaşlarla mı bindin?
0: Tek başına.

0: başıma bindim. Biraz tedirgin olmadım değil. Yani her an böyle ön koltuğa atlayacak gibi ve direksiyonu yakalayacak gibi hissediyordum. Vahap abi bir son dakika var. Müsaadenle hemen araya girip onu paylaşayım. Tabii. Pakistan Başbakanı Şerif'ten geliyor açıklama. İran mutabakat zaptını onur ve haysiyetini koruyarak elde etti. Tabii. Diyor. Şimdi İran'da zaten hani bu anlaşma ile birlikte zafer kazandım diye düşünen taraf, ama Amerika'da da Trump biz zafer kazandık diyor. Aslında herhalde daha net olarak hepimizin, bizlerin hemfikir olabileceği, İran hakikaten onur ve haysiyetini koruyarak bunu elde etti. Bunu biz de teyit edebiliriz herhalde, değil mi Vahap abi? Öyle mi görüyorsun ya, sen?
1: Öyle şöyle bakmak lazım. Bir anlaşmaya varılabilmesi için tarafların hepsinin evet zafer kazandık denemesi lazım. Yani bir noktada buluşmalar lazım. Aksi halde buluşamazlar. Öyle kolay olmuyor maalesef.
0: Doğru.
1: Hala da yine böyle gitgeller yaşanabilir. Hatırlarsan çok oldu bu savaş sürecince. Sayın Trump ara ara olumlu açıklamalar yaptı. Sonra geri çekildi falan. Dolayısıyla hala hani tedirginlik var mı? Var. Ama bu sefer biraz daha güçlü bir anlaşma şeyi oldu, kapısı açıldı gibi görünüyor. Hı hı. En azından taraflar hani birbirinin aksi yönde açıklamalar yapmıyorlar şimdilik.
0: Evet. Şimdi çok kısaca tekrar Waymo'ya şöyle bir dönmek istiyorum. Burada yakında Tokyo ve Londra'ya da uzanacak deniyor. Evet. O da önemli.
1: Mesela kazasızlık oranı %90. Öyle ben ayrıca bir de bizim Intel'in başkan yardımcılığını yapmış teknoloji lideri olarak San Francisco'da yaşayan Ayşegül İldeniz Hanım var, biliyorsun sen. Hı-hı. Tanırsın. Hı-hı. Ona da bir yazıştım, danıştım ya, dedim buna ne diyorsun bunlara, o da çok destekliyor zaten şeyi de, eş CEO'su Dimitri var, Dimitri ile yakın görüşüyorum dedi. O da aynı şeyi söylüyor, sürücülü araçlardan daha güvenli. Gerçekten de kazasızlık oranı %90. Sürücülü tabii. Araçlarda daha fazla. Tabii daha önce ölümlü bir iki olay oldu, ama o da hep şey diye anlatılıyor. Otonom aracın suçu değil, diğer tarafların suçu vardı diye anlatılıyor. Hakikaten şey, yani kullanınca güvenli olduğunu hissediyorsun, görüyorsun ve şöyle bir şey, dediğim gibi Londra ve Tokyo'ya da yakında gidiyorlar, orada da başlayacaklar. Şöyle bir durum, şirket de hatırlarsan önce Google'un içerisinde çalışmalar yapılmıştı, sonra ayrı şirketleştiler. Bu şirketin değeri bu Şubat ayında 16 milyar dolarlık bir ek yatırım aldılar, o sırada 126 milyar doları gördü. Böyle bir yol açılıyor, böyle bir kapı açılıyor. Gerçekten de hani dünya bir taraftan başka olumsuz şeylerle ilgilenirken, öbür taraftan da hayatımızı kolaylaştıracak, evet, daha güvenli yolculuk yapacağımız işler geliyor. Çok bambaşka bir yere doğru gidiyor gerçekten de.
0: Pekala, evet, yani biz de böyle hayretle izliyoruz bu gelişmeleri. Yani ne çok değişiklik gördük değil mi ömrü hayatımızda?
1: Kesinlikle.
0: Biz,
1: yani
0: nasıl
1: gerçekten
0: bir nesiliz Vahap abi, bilmiyorum yani.
1: Şimdi
0: her şeyi gördük.
1: Öz Aktaş anonim şirketi var, bisiklet üretiyor. Onun kurucusu Ahmet Öz Aktaş, o da bir şey binmiş Murat Ülker'le birlikte. O da paylaşımda bulunmuş. Diyor ki Amerika'ya birkaç defa geldim. Her gelişimde bakıyorum çok büyük bir değişiklik yok gibi, ama bu otonom araçlar bambaşka bir yere götürdü bizi ya, gerçekten tabii, diyor. O da yani binince o hissi gerçekten de veriyor. Onlar da binip şeye, Palo Alto'ya, yani Silikon Vadisi'ne gitmişler o araçla. Gerçekten önemli bir deneyim ve hayatımızı kolaylaştıracak araçlar gibi geliyor.
0: Peki şimdi Vahap abi, diyeceksin ki biraz Didem hani geride kaldı ISO 500 araştırması, evet, ama çok da önemli bir takım detaylar var onun içinde. Dolayısıyla yine senle mutabık kaldığımız üzere biraz orada senin notlarına değer bulduğun, paylaşmaya değer bulduğun başlıkları şöyle bir ele alalım istiyorum. Şimdi bir kere yüksek finansman maliyetini biz 3 senedir konuşuyoruz yani hani
1: tabii,
0: onun aynen. öncesi de var ama 3 senedir enflasyona mücadele programı başladı etti falan artık finansman maliyetleri düşecek diye bekliyoruz ama hala yüksek, hala erişim bir miktar zor. Fakat biraz sanki bir değişim var, bu araştırmaya yansıyor. Nedir? Evet, bir evet. senin yorumunu alabilir miyim o tarafla ilgili?
1: Şimdi şöyle, şimdi ilk 500'de finansman finansmanın şirketlerin faaliyet karına oranına oranı %96 civarındaydı. 2025'te %84.9'a düştü. Hani bir iyileşme var mı? Var. Ama 2015-2024 dönemine baktığımızda ortalaması 64.5. Şimdi bununla karşılaştırınca hala yüksek. Gerçekten de öyle bir durum. Bu da tabii bu finansman maliyetinin yüksekliği reel sektörü zorluyor. Şimdi ama bir taraftan da şuna bakalım. ISO 500'de ilk defa bu yıl, ya daha doğrusu 2025 yılı içerisinde iki savunma şirketi ilk ona girmiş durumda. Birisi TUSAŞ, o 7. sırada, Aselsan 9. sırada. Yani savunma şirketlerinin bir yükselişi söz konusu. Orada Türkiye'nin gerçekten doğru bir strateji izlediği, savunma şirketleriyle ilgili doğru adımlar attığını ortaya koyuyor. Zaten oradaki gücümüz de dünyada da dikkati çekiyor. İhracatımız 10 milyar doları aşmış durumda. Şimdi o zaman buradan belki örnek alıp başka taraflara da, başka sektörlere de bu savunma sanayinde uyguladığımız stratejiyi uygulamamız gerekir.
0: Burada öyle ağırlıklı olarak teknoloji herhalde farkı aynen yaratan öyle. Bir unsur değil
1: aynen,
0: mi
1: Vahap abi? Teknoloji. Peki. Teknoloji öyle ama şimdi şöyle bir şey. Hani teknolojiyi de desteklemek için hani ille de sadece bir takım teşvikler falan vermek yetmiyor. Özellikle kamunun alım gücünü içerideki teknolojiyi daha fazla geliştirecek şekilde kullanması gerekiyor. Savunmada öyle oldu zaten. Hı hı. Aslında Amerika'da da teknoloji şirketleri gelişirken, ilk başta gelişirken orada kamunun alım gücünün çok iyi kullanıldığı örnekleriyle var. Bizde de aslında teknoloji şirketlerinin önünü açmak için özellikle bu kamunun alım gücünü daha lehte, onların lehinde kullanmak lazım. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı ta Başbakanlığı döneminden beri ihalelerde, özellikle kamu ihalelerinde %15 pahalı da olsa içeride üretileni alın diye genelgeler yayınladı. Çok sayıda genelgeler yayınladı. Ama sonuçta o işleri yönetenler, o alımları yönetenler kendilerini biraz daha garanti tutabilmek için hata payı olur, bilmem ne olur falan düşüncesiyle yine alışkanlıklarını sürdürüyorlar. Oralarda biraz daha hani dediğim gibi içerideki gelişmeleri, içerideki teknolojiyi destekleyici adımlar atmak lazım. Şimdi bir başka şey de hani strateji değişikliği dedim ya, hı hı. Tekstilde mesela, tekstil ve konfeksiyonda ISO 500'de bir erime söz konusu, gerileme söz konusu. Şu anda yani 2025 yılında 29 şirkete inmiş. Aslında 2021 yılına bir uzansak o zaman 59 şirket var 500 bir kuruluş içerisinde. Demek ki 30 şirket bu listenin dışında kalmış. Belki ikinci 500'e, belki de ilk 1000'e de giremez hale gelmişler. Belki de bazıları aralarından listeyi tekrar detaylı bakmadım ama aralarından bazıları tarihe de karışmış olabilirler. Şimdi böyle bakınca son 3 yılında verilerine bir daha bakınca ISO 500'de şimdi bu raporlar bizim önümüze şunu koyuyor. Diyor ki düşük ücret, düşük teknoloji ve sürekli kredi desteğiyle büyümek artık zor. Böyle bir alan kalmadı ülkemizde. Bu stratejiyi değiştirmemiz lazım. İşte verimliliği, teknolojiyi öne koyan, öncelikleyen taraflara doğru yönelmemiz lazım.
0: Vahap abi şimdi yani tekstil sektörüyle ilgili sorunları da uzun zamandır konuşuyoruz. Ben evet. senin sahadan edindiğin izlenimleri duymak istiyorum. Var mı böyle örnekler? Yani hani ISO 500'ün dışında kalan şirketler var. Belki ikinci 500'e, belki tamamen eriyip yok olanlar da var. Hiç konuştuğun... Bu durumu biz şöyle çözmeye gayret ediyoruz veya biz buradan çıkarak başka bir yöne doğru evrilmeye karar verdik diyen oluyor mu? Nedir orada onların genel olarak yaklaşımı ve bundan sonrasına ilişkin planlamaları?
1: Ya tabii ki aralarında sektör değiştirenler var, onları görüyoruz. Ama ille de sektör değiştirmek gerekmiyor. Önemli olan herkesin kendi bulunduğu sektörde teknolojik gelişmeleri takip edebilmeleri, izleyebilmeleri, teknolojiyi yakalamaları. Şimdi mesela tekstilde teknik tekstil diye bir şey var. Teknik tekstile girdikleri zaman hem katma değeri yüksek hem de dışarıya satarken fiyat tutturma şansı da daha da yükseliyor. Bu örnekler de var. Onun dışında mesela tekstil, özellikle tekstil tarafı hazır giyimde, çünkü tasarım işin içine girince tasarımla kilo başına rakamını, özellikle kendi mağazalar, yurt dışında mağazaları varsa oraya gönderiyorsa, kilo başına gelirini, ihracat gelirini 100 dolara 120 dolara kadar çıkaran markalarımız var. Bunlar önemli örnekler aslında. Şeyde, hazır giyimde oralara yüklenmek gerekiyor. Ama şeyde de tekstilde de teknik tekstilde yüklenmek gerekiyor. Bu da hani ülkemizde hiç mi yok, var. Artıyor da sayıları, miktarları da artıyor. Onu da görüyoruz. Şimdiki İstanbul tekstil ve ham madde İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Bey, onun da adı Ahmet, önceki de Ahmet'ti, Ahmet Öksüz'dü. Ahmet Bey şöyle bir örnek vermişti. Avrupa'da, yani Almanya'da falan hala tekstil sektörü bayağı ciddi üretim yapıyor. 110 milyar euro civarında üretim yapıyor 4 ülke. Bizim o teknik tekstille oralardan pay almamız söz konusu olabilir. En azından bir 5-10 milyar euroluk bölümünü çekebiliriz. Biz de teknik tekstile doğru kaybak ve oralara doğru yönelmek istiyoruz diye söylüyordu.
0: Söylüyorlar.
1: Bir başka şey de şu, biliyorsun artık ihraç ettiğimiz tekstil ürünleri, özellikle hazır giyim ürünleri, tekstil ürünlerinde Avrupa bundan sonra diyecek ki bize, arkadaş sen bu gönderdiğin, ihraç ettiğin ürünlerin %25'ini kendin al ve bunu bertaraf et. Atık haline geldiğinde. Şimdi o da gelişmeye başladı. Tam 6 Şubat depreminin olduğu gün Amsterdam'daydık Ahmet Öksüz'le beraber. Orada o tür üretim noktalarını görmeye ve gezmeye gitmiştik. Şimdi ülkemizde de bu işi, bu tarafı yapanlar var. Bunlar da mesela o özellikle atık tekstilden, atık giyim eşyalarından üretim yapınca biraz daha o zaman Avrupa'nın kapısını daha rahat açabiliyoruz.
0: Pekala. Şimdi yüzlük sonuna geldik Vahap abi. Bir reel sektör net döviz pozisyonu açığını konuşalım isterim. 205.6 milyar dolara yükseldi. Bunu nasıl okumak lazım? Bir de tabii hani biz Merkez Bankası'nın da rezervlerini çok güncel olarak takip ediyoruz ve konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Geçen
1: evet.
0: seneki iç siyasi gelişmelerle yaşanan o çalkantıda örneğin biraz daha hazırlıksız yakalanmıştı tabiri caizse Merkez Bankası, ama
1: tabii.
0: sonra durumu toparlayıp o korunmayı da tutarlı hale getirmeyi bildi. Şimdi o biraz bunu konuşalım. Yani bir reel evet. sektör, bir Merkez Bankası tarafından nasıl görüyorsun tabloyu?
1: Ya Merkez Bankası açıkçası şimdi aynen dediğin gibi 19 Mart sürecinde çok ciddi rezerv eritmek zorunda kaldı. Sonra toparlamaya başladı. Tabii o süreç devam etti ama sonuçta ilk şok atlatıldıktan sonra toparlamaya başladılar. Ama gelelim işte bu yıl işte Şubat ayının sonunda bir savaş çıktı. Diğer savaşlar duracak derken bir savaş daha çıktı. Daha sıkıntılı bir savaş ve o da yine Merkez Bankası için rezerv eritme gibi bir noktaya getirdi. Arkasından mutlak putlanı yaşadık. O 19 Mart süreci kadar olmasa da o da bir miktar eritti, ama sonuçta geldiğimiz noktada Merkez Bankası yeniden rezerv biriktirmeye başlamış durumda, ki son dönemlerde yaptıkları alımlar 15 milyar doları bulmuş durumda, öyle
0: evet,
1: görünüyor.
0: Evet.
1: Genelde de bakınca anladığımız kadarıyla eğer savaş yeniden alevlenmezse bu toparlanma devam edecek gibi görünüyor.
0: Peki.
1: Gelelim reel sektörün durumuna. Şimdi

0: içeride özellikle TL finansmanda hem maliyetler yüksek hem de vadeler kısa biliyorsun. Vadeler kısa olunca içeride de dışarıda da ister istemez reel sektör hem işletme sermayesi diye bakılabilir ama özellikle yatırımlarda uzun vadeli kullanabilmek için dövize yönelmek durumunda kalıyor. Hı hı. Onun için bu kadar artış söz konusu. 205.6 milyar dolar. Hani sonuçta çok büyük risk midir? Yani bir miktar riski var ama başka da çareleri yok.
1: Taşınabilir bir boyutta olduğunu anlıyoruz şimdilik. Pekala.
0: Yani çok sonuçta hani şu anda önümüzde döviz fiyatları ile ilgili çok büyük sıkıntı olmadığı için özel sektörde bunu taşıyabilir.
1: Pekala. Çok çok teşekkür ediyorum Vahap Munyar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Tekrar hoş geldin Türkiye'ye diyelim. Vahap abimizi uğurlayalım. Ve günden kalanları da burada noktalayalım. Yarın saat 17'de kapanışa doğru da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Reklam. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Garanti BBVA.
3: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
4: DTS uğraşır.
3: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
4: DTS ile ödenir.
3: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
4: DTS kovalar.
3: Güzel de ne bu ya DTS?
4: Dinleyelim.

0: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Dakikadan herkese merhabalar efendim. Ece Mahat ben. Bu hafta özelinde, salı günü özelinde yeniden aslında barış fiyatlamasını konuşuyoruz ki petrol fiyatlarına baktığımızda artık 80 doların üzerinde altındaki seyrinde devam ettiğini görüyoruz. Böyle bir ortamda biz Türkiye'de enflasyon temasını konuşmaya ve yabancı kurumlardan buna dair raporlar almaya devam ediyoruz. Ekonomist Doktor Tolga Dağlaroğlu bizimle birlikte olacak. İlk bölümde Türkiye ekonomisinin makro konjonktürde bundan sonra nereye evrileceğini konuşuyor olacağız. İkinci bölümde Kıta Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener'le birlikte olacağız. Navlun fiyatlarında ciddi bir yükseliş var. Hem bu tarafı konuşuyor olacağız hem de Türkiye'nin lojistik üstü olma potansiyeline değiniyor olacağız. Ve son bölümde AÇEV Kurumsal İşbirlikleri Savunu ve Babalık Çalışmaları Direktörü Hasan Deniz bizimle birlikte olacağız. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz pazar günü Babalar Günü'ydü. Kendilerinin de değerli bir araştırma.

Araştırmaları var, programları var. Baba destek programı, hem bu konuyu konuşacağız hem de başka programlarında neler yaptıklarını da konuşmaya çalışacağız. Hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları. Trade yatırımcıları mutlak butlan kararı sonrası yatırımcıların iç siyaset riskini geri plana atması ve ABD-İran savaşının sona ereceğine dair umutlarla bu ay Türkiye piyasalarına geri dönüş yaptı. Bloomberg'un aktardığına göre döviz piyasalarındaki carry pozisyonları bu ayki girişlerle yaklaşık 30 milyar dolara, tahvil pozisyonları ise 15 milyar dolara ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre reel sektörün net döviz pozisyonu açığı Nisan ayında 205,6 milyar dolara yükseldi. Net döviz pozisyonu açığı Mart ayına göre 9,4 milyar dolar arttı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın uzun bir süre en üst düzey nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak razı olduğunu ileri sürdü. Trump, dün Hürmüz Boğazı'ndan 19 milyon varil petrol çıktı. Bu tüm zamanların rekoru, petrol fiyatları düşüyor ve dünya çok daha güvenli bir yer oldu dedi. Almanya Federal İstatistik Ofisi 2025 yılı mikro sayım öncü sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2040 yılına kadar iş gücü piyasasındaki yaklaşık 13,3 milyon kişi yasal emeklilik yaşı olan 67'yi aşmış olacak. Böylece 2040'a kadar istihdamın yaklaşık %30'unun emek piyasalarından çekileceği öngörülüyor. Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane, enflasyonun epey bir süre hedeflerin üzerinde seyretme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

0: Gündem özetinin ardından gündem dışıyla devam edeceğiz. Yapay zeka temasının piyasal yolculuğundan sıklıkla bahsediyoruz. Özellikle bu sabah Asya tarafındaki kar realizasyonları ana gündem maddelerimizden biri oldu. Ama bir dikkat çekici unsur daha var ki özellikle Asya tarafında Tayland Merkez Bankası'nın aldığı kararlar oldu. Tayland Merkez Bankası'nın bu seferki konusu faiz ya da döviz kurları değil, daha küçük montanlı ödeme işlemleri için Tayland halkının yeni ödeme sistemi. Aslında Tayland halkının uzun yıllardır kullanmakta olduğu şimdi al sonra öde sisteminin son dönemde büyük tüketim malları yani beyaz eşya, araba gibi bilgisayar, elektronik gibi malzemeler için değil de günlük tüketim harcamalarında kullanımı oranının artması aslında. 2021 yılına baktığımızda 620 bin seviyesindeyken geçen yıl 6 milyon seviyesine çıkmış bir orandan bahsediyoruz ki bu 4 yıl içinde yaklaşık 10 katına çıkan bir oranı karşılıyor bize. BNPL yani şimdi al sonra ödeme sistemi birkaç ay içinde faizsiz ödeme sistemi sunsa da geri ödeme faizleriyle ve sadece birkaç ay için olan faiz sisteminin aşılması durumunda %25'e varan yıllık faiz oranları işletiliyor. Ve bu sisteme baktığımızda da aslında alt kalemlerinde özellikle %40'ını yani bu sistemi kullananların %40'ının 20-35 yaş aralığında olduğunu gözlemleniyor. 20-35 yaş aralığındaki kişinin bu sistemi aktif kullanması ve aktif borç üretmesi bir yana geri ödeme alışkanlıklarında da ciddi bir sorun olduğu Tayland Merkez Bankası'nın dikkatini çeken unsurlardan biri oluyor. Şu anki geldiğimiz noktada aslında Tayland Merkez Bankası yıl sonu için bu sistemin önüne geçecek yeni düzenleme oluşturuyor. Ve bu sistemin aslında faiz ve ödeme alışkanlıklarıyla, gelir düzeyiyle doğru orantılı olarak kullanılmasının önündeki engelleri aşmaya çalışıyor ve yeni kararlarını sistem üzerinden güncelliyor. Biz de önümüzdeki süreçte özellikle bu sistemin sadece Tayland gibi ülkelerden değil de ABD'den Avrupa'ya, Singapur'dan Avustralya'ya kadar olan bütün ülkeler için yeni alınan kararları ve tüketim alışkanlıklarını inceliyor olacağız.
1: Ekonomist Doktor Tolga Dağlaroğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ece Hanım.
1: Şimdi az sonra tabii Türkiye'ye etkilerini de konuşacağız ama şöyle bir aslında savaşın bitmesinin neredeyse fiyatlandığı bir görünüm var. O tarafı sorarak başlamak isterim. Çünkü petrolün ciddi şekilde geri geldiğini görüyoruz. Bir o tarafı soracağım. Yani fazla mı iyimser bir fiyatlamadır? Siz nasıl okuyorsunuz? Buradan başlayalım.
2: Tabii aslında baktığımızda Ece Hanım yani hala buradaki yani ABD-İran arasındaki anlaşma nasıl sonuçlanacak onu bilmiyoruz. Dediğimiz gibi yani Trump'ın açıklamaları burada biraz belirsizliği arttıran bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki anlaşmanın önemli bir kısmının geçilmiş olması sizin de haberlerinizde vermiş olduğunuz gibi önemli petrol açısından, turizm gelirleri açısından, tabii ki de enflasyon açısından önemli gelişmeler. Ama dediğimiz gibi burada Trump'ın daha çok kural bazlı politika yerine söylemleri maalesef hala belirsizlik olarak masada duruyor.
1: Peki petrolün hani iyi senaryo kötü senaryoda Brent'e baktığımızda işte şimdi 76-77'lerde seyrediyor. Nerelerde dengelenmesini beklersiniz? Var mı öyle bir tahmininiz?
2: Vallahi yıl son ortalamalara baktığımızda 80-85 civarı artık yeni normal olarak duruyor, gözüküyor açıkçası yapılan büyük yatırım bankalarının yapmış olduğu tahminlere baktığımızda. Tabii burada en önemli risk sizinle de önceki yayınlarda konuştuğumuz gibi özellikle emtiaların hem burada tarımsal emtialar da olabilir, sanayi emtiaları da olabilir. Biz bunu Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da gördük. Bunların finansallaşması yani finansal piyasalarda kontratların işlem görmesi aslında burada spot piyasayla vadeli işlemler piyasasındaki bağı bir anlamda burada şoku arttıran bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Yani vadeli işlemler piyasasında yaşanan gelişmeler spot piyasayı da bozuyor. Tabii bu da ayrı önemli bir finansal risk olarak karşımıza çıkıyor. Yani volatilitenin boyutu spot piyasada güncel gelişmelerden bağlı olarak vadeli işlemler piyasasındaki şekillenmeden de etkilenen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki şimdi bunun, bu görünümün aslında içeriye etkisi ne olacak diye baktığımızda, biz hafta içerisinde enflasyon beklentilerini aldık. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın anketine baktığımızda Haziran ayında 12 ay sonrası için aslında reel sektörün beklentilerinde bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Enflasyon beklentilerinde 33.10 seviyesinde gerçekleşti. Fakat hane halkı beklentisi 3,38 puan azalmış ve 46.13 seviyesine gerilemiş. Şimdi sizin beklentilerinizde bir revize oldu mu? Öte yandan BOFA'dan da bir Türkiye analizi aldık ki orada yine petrol fiyatlarına bağlı olarak hem enflasyon beklentisi işte 30'dan 29.5'a aşağı yukarı çekilmiş, hem de cari açık beklentisinde 60 milyardan 52 milyar dolara revize edildiğini görüyoruz. Şöyle bir alt alta koyduğumuzda sizin revizyonlarınız var mıdır? Nereden nereye çektiniz?
2: Şimdi aslında Ece Hanım, baktığımızda burada şunu belirtmemiz gerekiyor. Hane halkının enflasyonu neden hala yüksek? Çünkü şunu görüyoruz. Özellikle marjinal tüketim eğilimi yüksek olan kesimlerde burada enflasyon daha volatil ve daha yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalıyorlar. Birincisi, beklenti anketlerindeki bozulmanın sebebi bu. Enflasyon konusunda önümüzdeki en önemli risklerden bir tanesi siyasi gelişmeler ve buna bağlı olarak kurdaki seviye ve aynı zamanda yurt dışı gelişmeler. Biraz önce siz programlarınızda da söylediniz, carry trade yatırımları tekrar geri döndü diye. Ama burada şöyle bir olgu var. Bizim eski ezberlerimiz bozuldu. Maalesef finansal piyasalarda ortam değişmiş durumda. Biz eskiden şunu görüyorduk. ABD doları değer kazandığında, DXY değer kazandığında veya VIX düştüğünde Türkiye gibi ülkelere sermaye girişi olur. Ama BIS'in yapmış olduğu son çalışmalarda özellikle yatırım fonlarının carry trade tarafında bir de facto olarak kur riski aldığı. Ne demek istiyorum? Yani o bizim eskiden dolar smile dediğimiz olgunun değiştiği. Yani bütün borsalar aşağı doğru giderken güvenli varlık olarak ABD dolarına olan talep artıyordu. Dolayısıyla ortaya gülümseyen bir surat çıkıyordu. Fakat yapılan çalışmalar bize şunu gösteriyor artık. Tam tersine ABD dolarının safe haven ya da güvenli varlık statüsünü kaybettiği, piyasalarda işler ters gittiğinde ABD dolarına olan talebin bırakın artmak yerine azaldığını ve bu durumda da özellikle carry trade ile ülkeye gelen sıcak paranın bir kur şokuyla, kur riskiyle karşı karşıya kaldığı ve o ülkelerin temellerine bakmaksızın o para birimlerinden çıktığını görürüz. Dolayısıyla önümüzdeki dönem enflasyon konusunda, para politikası konusunda en önemli gelişme kur tarafındaki gelişmeler olacak. Burada da biraz önce belirttiğimiz gibi özellikle yurt dışı gelişmeler ve siyasi riskler burada ön planda olacak. Ama önümüzdeki

0: Dönem için şunu söyleyebiliriz. Piyasalarda özellikle ABD piyasalarında oynaklığın arttığı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Bunun nedenini de isterseniz açıklayayım.
1: Evet isteriz. Biraz daha detaylandırırsanız çok seviniriz.
0: Şimdi bugün New York Fed'den, daha doğrusu bugün Fed'den çıkan bir çalışma var. Ben de biraz önce retweet ettim. Orada bize şunu gösteriyor. ABD tahvil piyasasında bir ilk yaşanıyor. Normalde ABD tahvil piyasasında Merkez Bankası ana alıcı roldeyken ABD hazine bonosu devlet tahvillerini, şimdi burada hedge fundlar ön plana çıkmış durumda. Ve yaklaşık 2020'den bu yana 4 trilyon dolara çıkmış durumda bunların pozisyonları. Bu neden bir risk diye baktığımızda biz şunu görüyoruz. Getiri eğrisinin o front end dediğimiz kısmı hala piyasa yüksek enflasyonu fiyatlıyor. O belly curve dediğimiz orta kısmı hyperscaler'ların önümüzdeki dönem nasıl bir tahvil arzı gerçekleştireceği, ABD hazinesinin Treasury bill'ler şu anda %98'e çıkmış durumda. Yani ABD hazine tahvil ihraçları bu kısa vadeli faiz oranlarını yüksek hale getiriyor. Uzun vadeli faiz oranlarını düşürebilmek için, ki bunun mimarisi Stephen Miner'dır. Yani Fed'e atanan Trump tarafından atanan kişidir. Aktif Treasury Issuance dediğimiz politikayı izliyor ve uzun kısmı ise, yani front end dediğimiz kısmı ise Merkez Bankası bağımsızlığı para politikasına ilişkin belirsizliği fiyatlıyor. Şimdi dolayısıyla burada özellikle hedge fundlar kısa vadeli, aynen bizim 2001 krizinde gördüğümüz gibi kısa vadeli bankalar arası para piyasasından borçlanıyor ve hazine bonosu devlet tahvil alıyor. Dolayısıyla artık buradaki özellikle hazine tarafındaki gelişmeler daha çok faiz beklentilerine, expectationlarına daha duyarlı, daha sensitif bir hale geldi. Dolayısıyla bu da özellikle ABD kaynaklı şokların önümüzdeki dönem bizi etkileme şansı, biraz önce söylediğimiz gibi carry trade pozisyonlarından dolayı etkileme olasılığı son derece yüksek.
1: Şimdi bu uzun tarafı kısa tarafını konuştuğumuzda tahvillerin orada bundan sonrasında hani ne beklemek lazım dediğimiz noktada siz dediniz ki işte merkez bankalarının bağımsızlığı fiyatlanıyor uzun tarafta Fed tarafından baktığımızda. Şimdi dolayısıyla bir miktar aslında Fed'in bundan sonra ne yapıp ne edebileceğini de konuşalım. Şimdi Warsh'un yeni başkanlık dönemi geçtiğimiz toplantıyla birlikte başlamış oldu. Açıklamalara baktığımızda hani biraz daha aslında sözlü yönlendirmeleri işte azaltacağı, yeni dinamikler getireceğini altını çizdiği bir toplantı oldu. Şimdi bugüne baktığımızda aslında biz bir yandan da Fed'in eski başkanlarından Greenspan'ı kaybettiğimiz bir günün devamındayız. Dolayısıyla belki o tarafa da bağlayarak konuşmak gerekir. Çünkü benzerlikler de gösteriyor. Bu özellikle sözlü yönlendirme diğer başkanlara nazaran da daha az önem vermeleri anlamında da bundan sonrasına dair ne bekliyorsunuz siz o tarafta?
0: Aslında baktığınızda tabii burada birbiriyle çelişen bir durum da söz konusu. Yani merkez bankaları hem ECB olsun hem Fed olsun dataya bağlı olarak, yani state dependent duruma göre bir para politikası izleyeceğiz ve burada son derece temkinli olacağız, hassas olacağız. Yani züccaci dükkanına giren fil gibi olmayacağız, temkinli hareket edeceğiz deyip de her toplantıdan sonra açıklama olmayabilir dediğinizde aslında o zaman state dependent monetary policy ile çelişen bir durum ortaya çıkıyor. Yani dolayısıyla bu da özellikle kısa vadede faiz oranlarının yüksek kalmasına, çünkü belirsizliğin, hatta bir açıklamasında da şunu da gördük. Yani her toplantıdan sonra açıklama yapmayabiliriz, toplantı yapmayabiliriz çünkü açıklanacak bir şey yoksa, ama dediğimiz gibi artık şoklar eskiye nazaran daha sıklıklı olmaya başladı. Ve biraz önce söylediğimiz gibi artık uluslararası finansal piyasaların çerçevesi değişti Ece Hanım. Yani bakın, BIS'in son 2 senedir tüm raporlarına, en son IMF'in Financial Stability Report'una baktığımızda özellikle private creditlerin üstlenmiş olduğu, hazine bonosu devlet tahvili tarafında almış olduğu, hisse senedi tarafında almış olduğu riskler konuşulmaya başladı. Bugün Bloomberg International'da tüm gün private kreditlerle ilgili riskler tartışılıyor. Yani dolayısıyla sizin bu kadar financial landscape'in değiştiği bir ortamda bir sözlü yönlendirmeniz olmaması, piyasanın tabiri caizse kendini bulmaya çalışması, aslında burada da yaratmış olduğu belirsizlik kısa vadede faiz oranlarının yüksek kalmasına neden oluyor. Ve

0: Bunu da anekdot olarak size söyleyeyim. Ben Amerika'dayım. Amerikan ekonomisi Fed'in tahminlerinin çok daha ötesinde. Satışlar anlamına baktığımızda evet görüyoruz ama daha hızlı bir küçülme, istihdam tarafındaki bir kayıpla karşılaşma riski de son derece yüksek.
1: Hı hı. Bu söylediğinizde çok önemli çünkü istihdam tarafına dair veriler de bir miktar akıl karıştırıcı şekilde gerçekleşiyor. Şimdi oradan gidelim Avrupa'ya dilerseniz. Orada da aslında o tarafta da ekonomi çok ciddi anlamda yara aldı bu süreçte. Baktığınızda özellikle bütçe krizleri nedeniyle siyasi istikrarın da çok sağlanamadığı dönemlerden geçiyoruz. Son olarak İngiltere'de de Starmer'ın istifası var. Dolayısıyla hani bundan sonrasında orada ne olur diye baktığımızda işte Burnham'ın son döneminde işte İşçi Partisi tarafında bir miktar daha yükseldiği bir görünüm var. Dolayısıyla eğer öyle bir başkanlık değişimi olursa ve daha genişlemeci politikalar konuşacak olursak Avrupa tarafında da tahvil tarafı açısından Avrupa tarafındaki Avrupa tahvilleri açısından bu ne ifade eder? Bir miktar da onu konuşalım isterim. Özellikle bütçe disiplin tarafına da değinirsiniz belki bir miktar.
0: Evet, şimdi aslında baktığımızda Ece Hanım, biraz önce konuştuğumuz gibi biz tahvillerin o long end kısmında neden faizler yüksek kalıyor? Orada Merkez Bankası'nın bağımsız, aslında onu açmak gerekiyor. O bizim 2002-2006 arası, 2005 arası dönemde Türkiye'nin yaşamış olduğu mali baskınlık, yani fiscal dominance dediğimiz problem. Acaba bütçe açıkları belli bir noktadan sonra daha gevşek bir para politikasıyla, daha düşük faiz oranlarıyla, Stephen Miller'ın söylediği gibi ABD hazinesi uzun vadeli borçlansın. Kısa vadeli borçlansın, uzun vadede daha az borçlansın. Böylece tahvil fiyatı, böylece tahvil faizleri uzun vadede düşük kalsın. Tabii baktığımızda aslında biz bunu ilk defa Liz Truss olayında gördük. Yani evet, genişleyici maliye politikası uygulayacaksınız ama bunu yeteri kadar mali disiplinle destekleyemediğiniz zaman o zaman yatırımcının kafasında acaba oluşacak bütçe açıkları bir parasal gevşeme ile, burada illa para basmak anlamında bahsetmiyorum, daha düşük faiz oranları veya işte merkez bankalarının tahvil alımlarıyla mı yapılacak? Bu soru akla getiriyor. Dün FED yetkililerinden bir tanesi hemen hemen her 6 ayda bir tartışılıyor. ABD varlıkları artık güvenli varlık mı? Yani gelişmiş ülke para birimleri de aynen gelişmekte olan ülke para birimleri gibi risk primi içeren bir hale geldi. Dolayısıyla riskli finansal varlık olarak gözüküyor. Dolayısıyla mali tarafta atılan adımlar eğer yeteri kadar bir mali disiplinle desteklenmiyorsa maalesef bizim aynen gelişmekte olan ülkelerde gördüğümüz gibi bu varlıklarda satışları beraberinde getiriyor. Dolayısıyla sizin de söylemiş olduğunuz gibi en önemli risk açıklanacak mali paketin nasıl destekleneceği, yani nerelerden kesileceği veya nasıl bir gelir artırıcı önlemlerin alınacağı, bu yakından izlenecek.
1: Peki böyle bir ortamda son olarak bir miktar değerli metallere de değinelim isterim. Çünkü şimdi savaş fiyatlamasını konuşuyoruz diyoruz. İşte dolara baktığımızda 101'lerde artık böyle stabilitesi var gibi duruyor son günlerde özellikle. Şimdi tahvil tarafını konuştuk. Öte yandan eğer savaş fiyatlamasını konuşuyorsak bunun etkilerinin yatırımcı, savaşın bitmesi fiyatlamasını konuşuyorsak bunun etkilerinin yatırımcı nezdinde de göreceğimiz bekleriz ama bu tarafta öyle olmuyor. Yani hani böyle bir ortamda o zaman bizim normalde işte altında, gümüşte, değerli metallerde, belki Bitcoin'de bir yükseliş görmemiz gerekmiyor muydu?
0: Petrolün bu kadar baktığımızda...
1: Petrolün evet, bu kadar şimdi... aşağı geldiği ortamda.
0: Özür diliyorum, lafınızı böldüm.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi tabii burada şunu görüyoruz, işte emtiaların biraz önce finansallaşması ve private kreditlerin bu piyasalarda etkin rol oynaması. Çünkü bunlar kısa vadeli borçlanıyorlar, gecelik borçlanıyorlar. Ve bununla yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla o işte teminat tamamlama, margin call dediğimiz devreye girdiğinde ellerinde nakit olarak, likit olarak satabilecekleri likiditesi yüksek finansal varlıkları, başta ABD, hazine, bonds, devlet tahvili olmak üzere altında da satışı beraberinde getiriyor. Yani likit piyasalarda beraberinde bir satışı getiriyor. O file size dediğimiz, yani menkul kıymetin fiyatına bakmaksızın bir satış dalgasını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla dediğimiz gibi özellikle private kreditlerin ulaşmış olduğu seviye, almış oldukları pozisyonlar, hedge fundların almış oldukları pozisyonlar ve bu pozisyonları sürdürmek için kısa vadeli borçlanmaları, dediğimiz gibi riskin boyutunu, dalga boyutunu, volatiliteyi arttıran unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki bundan sonrası için ne beklemek lazım o cephede, değerli metaller cephesinde?
0: Şimdi tabii baktığımızda burada en önemli gelişme ABD finansal piyasaları olacak, borçun açıklamaları olacak. İşte September'da bir faiz artırımı piyasa fiyatlamış durumda CME'in son verisine baktığımızda. Buradan gelecek açıklamalar nasıl olacak? Dediğimiz gibi ABD ihraçları özellikle %98'lik kısa vadeli olarak gerçekleşiyor. Bu kısa vadeli faiz oranlarının yüksek kalmasına neden olacak. Bu finansal koşullarda bir sıkılaşma getirirse nasıl bir şekilde mi olacak? AI tarafında değerlemeler özellikle faizler yüksek kalacaksa burada risksiz finansal varlık, biraz önce söylediğimiz gibi o long end eğer hala uzun kalacaksa bu finansallarda nasıl yeniden bir değerlemeyi beraberinde getirecek? Açıkçası kendi içerisinde bir sürü belirsizliği veren bir durum olarak karşımıza çıkıyor.
1: Tolga Hocam, az önce son soru altın dedim ama altını konuşmuşken, sizi de bulmuşken şuna değinmeden geçmek istemiyorum. Şimdi altının yükseldiği dönemde biz içeride neyi konuşuyorduk? İşte servet etkisiyle tüketimin arttığını konuşuyorduk. Yani oradaki aslında korelasyon ne kadar diye sormak istiyorum. Şimdi altın eğer bu kadar geri çekildiyse, işte 5300'lerden bu noktalara doğru geldik. Ters servet etkisi tüketime ne kadar yansır ve bunun enflasyon tarafına etkisi ne olur diye sorayım.
0: Ben açıkçası intuitif olarak, yani içsel olarak onun doğru olduğuna inanmıyorum. Hı hı. Çünkü altın, yani altın fiyatları arttığında, hani Türk halkını düşündüğümüzde, vatandaşlarımızı düşündüğümüzde elindeki altını götürüp bozdurup yani işte dayanıksız tüketim malı veya dayanıklı tüketim malından kastettiğim buzdolabı falan, evet hani belki bunlar da olabilir ama evet, ben onun o tarafta çok çalıştığını düşünmüyorum. Çünkü yani fiziki bir varlığı elden çıkartmak açıkçası vatandaşın çok istediği bir şey değil. Yani yastık altından çıkartacak, hı hı, ondan sonra onu götürüp bozduracak. Ben burada faiz oranlarının yüksek olması, artan kira gayrimenkul gelirlerinin burada daha önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki altın fiyatları arttığında dayanıklı tüketim malları ya da araba gibi, beyaz eşya gibi, evet buralarda bir canlanma olabilir ihtiyaçlarını kapatabilmek, evet, için ev gibi. Ama ben öbür tarafta özellikle harcamaların canlı olmasında altın fiyatlarından ziyade yüksek faizlerin ve gayrimenkul tarafında kira gelirlerinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü peki, o paradan kredi kartıyla harcadığında yani orada sanki bir şey kaybetmemiş gibi duruyor. Hı hı. Ama altın tarafı biraz bence ben içgüdüsel olarak onun geçerli olmadığını düşünüyorum.
1: Ekonomist Doktor Tolga Dağlaroğlu hocam, çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kısa bir araya gideceğiz. Arın ardından buradayız efendim.
2: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Fotoğraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
10: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
11: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor.

0: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Konteyner kıtlığı nedenlerden bir tanesi ama her şeyden önce özellikle ithalatçılar için bu iyi haber değil ama son iki hafta içerisinde Çin'den hem Akdeniz'e hem Avrupa'ya olan ithalatlarda deniz yoluna alındığında aşağı yukarı %20'ye yakın artış oldu. İki hafta için çok ciddi bir rakam bu. Ve artışla da sınırlı değil, konteyner bulunamıyor yüklemek için. Böyle bir sıkıntı da var. O nedenle özellikle Çin'den ithal ham maddeyle Türkiye'de üretim yapıp gerek yurt içi gerekse yurt dışı piyasaya verecek olan üreticilerin bir takım zorluklar yaşama olasılığı ortaya çıktı. Diyeceksiniz ki konteynerler nerede?
2: Evet, ne oldu yani da bu son bu iki haftada geldik? Özellikle ne oldu? Yani savaş temasını konuşuyoruz aylardır zaten.
1: Şu konteynerler yanlış yerlerde kaldı. Öyle söyleyeyim. Hmm. Bir kere daha oldu bu. Covid'de oldu. Örneğin Çin'de ihtiyaç olan konteynerler maalesef çok çok büyük bir kısmı Güney Amerika'da hapis kaldı. Oradan Çin'e taşınması gerekiyordu. O ara fiyatlar arttı ve bir daha da çok uzun süre aldı normalize olması. Burada da aynı sorunu yaşıyoruz. Özellikle Uzak Doğu'da konteyner pozisyonlandırmada büyük problem yaşıyor armatörler. Bu da fiyatlara yansıyor. Çünkü aslında hiç olmaması gereken bir arz sıkıntısı yaşanıyor. Ama başka yerlerde dünya kadar konteyner var. Mesela Türkiye'de var. İhracatta konteyner sıkıntısı yaşanmıyor. Hı hı. Ama buradaki konteynerleri Çin'e göndermek lazım yüklenmesi için. Yük çıkmıyor. Çin'de maalesef çok ciddi bir ithalat söz konusu değil. Böyle olunca boş konteynerlerle Çin'e pozisyonlandırma yapıp dünyanın dört bir tarafına yükleme yapmak gerekiyor. Yalnızca Avrupa için değil, Amerika için de aynı şey geçerli.
2: Peki ben de tam olarak şeyi soracaktım ama birazcık aslında onun da cevabı gibi oldu. Yani hem konteyner tarafında işte yüksek fiyatlar hem de sigorta primlerinde de aynı şekilde o yükseklik devam ediyor. Hani evet. Özellikle baktığınızda şimdi biz biraz işte piyasalar nezdinde savaş bitecek fiyatlaması var. İşte petrol fiyatlarının bu kadar işte Brent petrollerde $77'ları konuştuğumuz bir ortamdayız. Hani böyle bir ortamda işte sigorta primleri ama düşmüyor. Hani orada ticari güvenin sağlanması için aslında ne olması gerekiyor uzun vadede diye merak ediyorum.
1: Çok güzel bir soru bu. Çünkü örneğin siyasi anlamda bir anlaşma olması risk algısını anında düşürmüyor. Yani bu çok gecikmeli olarak düşen bir şey. Yani bir sigorta şirketi veya bir asurans şirketinin ki ben sigortacı değilim ama bunu net bir şekilde anlayabiliyorum. Artık güvenli primleri düşürebiliriz. Riskin ciddi şekilde düştüğünü

görebiliyoruz demesi biraz zaman alıyor. Böyle olunca evet anlaştılar ülkeler, aralarında bir barış anlaşması yaptılar. Fakat maalesef gerek bunun savaş bölgesi

0: şeylerle, rakamlarla sigorta yapıp sonrasında büyük problemler yaşamak, çok ciddi zararlar etme olasılığı olduğu için sigorta şirketleri, reasürans şirketleri biraz burada yavaş davranıyorlar. Yani örneğin lojistik sektöründe biz bir problem olduğu zaman çok hızlı bir şekilde, hani böyle suyun bir çatlak bulup da hızlı bir şekilde akması gibi bir takım yöntemleri buluyoruz. Malları çok hızlı bir şekilde gitmesi gereken yerlere sevk etmek için hem en ucuz hem en hızlı yöntemleri optimum şekilde sağlayarak bir takım yüklemeleri yapmaya çalışıyoruz. Fakat bu bazı sektörlerde, özellikle risk algısının çok yüksek olduğu bir takım sektörlerde, ki sigorta bunların en başında geliyor, süreç biraz daha yavaş ilerliyor. Yani risk algısının gecikmeli olarak düşüşünü biz burada çok net bir şekilde görüyoruz.
1: O zaman daha yüksek fiyatları konuşmaya bir süre daha devam edeceğiz.
0: Aynen öyle.
1: Peki şimdi orada siz dediniz, aslında bir yol bulup taşımayı yapıyoruz dediniz. İşte tam bunun sonucu olarak da aslında hani deniz ticaretinin aksamasıyla beraber bir miktar daha hava lojistiğine kayıldığını da gördük. Şimdi o tarafa soracağım size. Yani %20'nin üzerinde bir büyüme var sanıyorsam, yanlış rakamı telaffuz etmiş olmayayım ama onun etkisinin ne olduğunu sormak istiyorum. Yani çünkü aslında görece olarak baktığımızda hava lojistiği elbette daha pahalı. Şimdi buraya bu kadar talep oluyorsa, o zaman bunun etkisi hem enflasyonist anlamda hem jet yakıtları anlamında belki ne olabilir, ne oluyor?
0: Bu da çok güzel bir soru. Normal şartlarda hava kargo pahalı bir taşıma yöntemi. Yani zorunda kalmadığınız sürece hava kargo ile herhangi bir şey sevk etmezsiniz. Ya ucunda bir çok ciddi bir ceza olması gerekir gecikmeli sevkiyatın, ya mal bedelinin çok yüksek olması lazım ki oradaki hava kargo maliyeti toplam mal bedeline kıyasla çok düşük olsun. Sizi de çok acıtmasın. Yani çünkü bazen örneğin mercimek hiçbir zaman hava yoluyla gönderilmez. Neden? Bir konteyner mercimek 10 bin dolarsa zaten bunun navlunu 10 bin dolardan fazladır. Bu mantıkla baktığımız zaman hava kargo sınırlı mallarda kullanılır. Mesela cep telefonu hava kargo ile sevk edilebilir. Neden? Çünkü oransal olarak maliyet düşük. Ama Orta Doğu'daki problemle beraber o kadar dar boğazlar ve sevkiyatlarda sıkıntılar yaşandı ki aslında mal bedelleri düşük olan mallar dahi ihtiyaç olduğu için hava kargo ile sevk edilmeye başladı. Burada da yani istatistiksel olarak baktığımızda bazı ucuz e-ticaret ürünlerinin dahi mecbur kalındığı için hava yoluyla sevk edildiğini görüyoruz. Bu da uçakların kapasitelerini doldurdu. Kapasitede olunca tabii ki navlunlar da yukarı doğru gitmeye başladı. Böyle enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Bir de o bölgede, Orta Doğu'da jet yakıtı talebi de arttı. Bölgesel anlamda da bir artış var. Çünkü jet yakıtını da sonuçta bir yerden bir yere taşıması lazım. O bölgeye de pozisyonlandırılması gerekiyor. Bu da navlunları yukarı çeken bir unsur olarak karşımıza çıktı.
1: Peki bu ortamda tabii ki bunun Türkiye'ye etkileri ne oluyor diye baktığımızda, şimdi oradaki işte tıkanıklıkla birlikte Körfez ülkelerinin Türkiye üzerinden işte hava yolunlarca konuşuyoruz ama kara taşımacılığı anlamında da o tarafa yöneldiğini görüyoruz. İşte sizle ara ara hep konuşuyoruz, Türkiye'nin lojistik sektörü olarak baktığımızda hani yerini bir üs olma potansiyelini, ama buradaki artışları nasıl değerlendirirsiniz? Yani bu hani bugünün konjonktürüdür ve geçici bir şey midir? Yoksa artık hani Türkiye başka bir yola gidiyor mu lojistik anlamında?
0: İki boyutlu bakacağım. Önce Avrupa ve Türkiye'den Orta Doğu'ya olan karayolu trafiğine bakacağım. O konuda birkaç bir şey söylemek istiyorum. Baktığımızda Arap Yarımadası'nın etrafındaki bütün limanlarda inanılmaz bir yoğunluk söz konusu. Yani siz örneğin Cidde Limanı'na, Kızıldeniz'de orada savaş yok, tehlike yok. Siz yani Hürmüz'den geçmek zorunda değilsiniz örneğin. Ama Cidde Limanı'na bir konteyner gönderseniz bile herhangi bir trabunun konulup, geminin boşalıp limandan belli bir karayolu için bir araca konulup son noktaya teslimatı en az 20 gün, hatta 30 günleri bulan sürelerde yapılabiliyor. Bu şu anlama geliyor. Siz deniz yoluyla bir şey gönderseniz bile Orta Doğu'ya, esas gitmesi gereken yere ulaşması denizde geçirdiği sürenin üzerine bir 30 gün ekleyerek mümkün oluyor. Zaten Hürmüz Boğazı'ndan geçemiyorsunuz. Böyle olunca aslında deniz yolu şu anda alternatif olmaktan çıkmış vaziyette Orta Doğu'ya sevkiyat yapmakta. Çok enteresan bir süreç yaşıyoruz.

0: İnsanın aklına yani Arap Yarımadası'nın etrafındaki her liman mı tıkanık olur sorusu geliyor. Şu anda tam olarak öyle. Yani Umman'daki limanlar, iki tane büyük liman var. Onlar tıkalı. Salalah ve Dukum Limanı Cidde aynı şekilde. Böyle olunca geriye şu kalıyor.
1: Karayolu.
0: Başka bir imkan kalmıyor. Yani bu sefer Avrupa'dan veyahut da Türkiye'den karayoluyla biz işte Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Kuveyt gibi ülkelere çok düzenli bir şekilde karayoluyla sevkiyatlar yapmaya başladık. Aşağı yukarı yani işte krizin başından beri 250-300 tırı bulan çok ciddi bir sevkiyatımız. Yani biz sırf şirket olarak biz yapıyoruz. Belki binlerce tır gidiyor. Bu şu anlama geliyor. Savaş bitti.
1: Tamam.
0: Her şey normale döndü. Risk algısı düştü. O da belli bir zaman alacak. Bu arada limanların da yoğunluğunun azalması gerekiyor. O da hemen olacak bir şey değil. Çünkü on binlerce konteyner birikmiş vaziyette son noktaya teslimat gerektiren. Bu şu anlama geliyor. Bu karayolu yüklemeleri devam edecek. Devam etmek zorunda çünkü başka türlü bu malları sevk etme imkanı ortadan kalkıyor.
1: Bir noktada azalınca ne olacak?
0: Ondan sonra normal şartlarda devam etmemesi lazım. Ha şöyle, bu yoğunlukta devam etmemesi lazım. Şöyle söyleyeyim size. Gün gibi bir sürede bir tır malzemeyi sevk edebiliyoruz. Çok hızlı bir şekilde ulaştırabiliyoruz. Bu aşağı yukarı konteynerle 20 gün gibi bir süre, her ne kadar deniz yolu ucuz olsa da sürüyor ise...
1: Tamam, soracaktım. Maliyeti olarak karşılaştırdığınızda nasıl oluyor?
0: Ben şöyle, 3'te 1. Yani karayolu normal şartlarda deniz yolunun şu anda Orta Doğu sevkiyatlarında 1/3 kadar. Ama yani yerine ulaşmadıktan sonra hiçbir anlamı kalmıyor. Böyle bir sıkıntı var. Bu nedenle Orta Doğu'ya biz zaten sınırlarda Suriye'de daha önce bir problem yokken ta Beşar Esad döneminde yoğun bir şekilde karayoluyla sevkiyatlar yapıyorduk. İşte domates gidiyor mesela. Yani konteynere koyduğunuz zaman bir ayda domates bir şeye benzemez. Yani geçmiş olsun. İşte donmuş tavuk, yumurta gibi ürünler çok yoğun bir şekilde gidiyor. Bunlar devam edecek ve etmek zorunda. Rota açıldığı için bundan sonra sorun olmaz. Bir de tabii Uzak Doğu'dan veya Orta Asya'dan Türkiye'ye gelen rotadan bahsedeyim. Daha doğrusu Doğu ile Batı'yı birleştiren rotadan bahsedeyim biraz. Orada bir kuzey koridoru var. Sibirya'dan, Rusya'dan geçip giden. Şimdi birçok dış ticaret şirketi bu rotaya çok şüpheyle bakıyor. Yani Moskova'ya bile dronlarla siz ulaşıp bombalama yapıyorsanız bu noktada bir güvenlik riski oluşuyor. Güney koridoru dediğimiz İran üzerinden geçen veya deniz üzerinden, denizden gelen, Hürmüz Boğazı tıkalı, Süveyş'te sıkıntı var. Güney koridoru da çalışmıyor. Geriye normal şartlarda B alternatifi olarak kullanılacağını düşündüğümüz bir orta koridor kalıyor. Orta koridor Türkiye'den geçiyor. Orta koridorun Avrupa ile Asya'yı bir araya getirmesinde bir takım dar boğazlarımız vardı. Bunlardan bir tanesi özellikle Kapıkule'de şu anda çok anormal bir kuyruk var. Yani 110 saati bulan beklemelerle karşı karşıyayız tırlarda. Bu nedenle Bulgaristan'da bir sınır kapısının daha açılması görüşülüyor. Belki bu bize bir takım başka imkanlar sağlayıp oradaki yoğunluğu biraz daha azaltacaktır. Ama bizim gerek doğuda gerek de batı sınırlarımızdaki dar boğazları aşarsak Türkiye gerçek anlamda o bahsetmiş olduğumuz Doğu ile Batı arasındaki ana arter olma görevini layığıyla yerine getirebilir diye ümit ediyorum.
1: Şimdi aslında Bulgaristan örneğini siz de söylediniz. Onun dışında hani orta koridor diye baktığımızda hani birçok gelişme var. Avrupa tarafı da orada hani baktığınızda Türkiye'ye hani dönüşü ve altyapı desteğini tekrardan konuşmamız orada vermesi falan. Bunların ana motivasyonu nedir? Yani sadece ticaret olarak mı bakmamız lazım? Yani orada hani Avrupa'nın bakış açısı olarak da merak ediyorum.
0: Şöyle Avrupa Yatırım Bankası'nın özellikle demiryolu altyapı yatırımlarına finansman sağlayacağını söylemesi ve bu konudaki kararlılığı şunu gösteriyor. Demek ki Türkiye üzerinden geçecek olan orta koridorun potansiyel olarak ana koridor, Doğu ile Batı arasındaki ana koridor olma olasılığını gösteriyor. Çünkü daha stabil, siyasi anlamda söylüyorum. Eğer ki biz bu koridorda düzenli bir şekilde yük akışını sağlayabilirsek, beklemelerin önüne geçebilirsek çok hızlı bir şekilde özellikle Çin'den Türkiye'ye, Türkiye'den de Avrupa'ya yüklemeleri yapabileceğiz gözüküyor. Bu noktada demir yoluna ihtiyacımız var. Bu altyapının güçlendirilmesine ihtiyacımız var. Ve Avrupa Birliği de bu konuda kendi tedariğini garanti altına almak adına finansmanı sağlama sözü veriyor. Bu çok güzel bir şey aslında. Altyapı yatırımlarını hızlandıracaktır mutlaka.
1: Şimdi aslında hani süremizin de sonuna geliyoruz ama son olarak

0: şöyle bir şey sormak istiyorum. Şöyle konuştuklarımızı alt alta toparlayıp düşündüğümüzde işte orta koridor, ana koridor olma potansiyeli diyoruz. İşte kara tarafındaki hareketliliği, hava tarafındaki %22'lik işte artışları vesaire konuşuyoruz. Böyle alt alta toplayıp baktığımızda böyle bundan 3 sene 5 sene sonra Türkiye lojistik sektörünü nerede görüyorsunuz? Gerçekten bir üs olabilecek miyiz?
1: Bu konu yıllardır konuşuluyor. Evet. Çok enteresan bir şekilde sanki bir takım gizli güçler, etrafımızda olan biten olaylar, işte savaşlar, bir takım sürtüşmeler Türkiye'yi coğrafi konumu nedeniyle çok enteresan bir şekilde bir lojistik üs olmaya, bir geçiş noktası olmaya itekliyor. Biz eğer gerekli altyapı çalışmalarını yaparsak, yönetmelikleri hızlı bir şekilde işlemleri gerçekleştirecek hale getirebilirsek, bunun olabileceğine ben inanıyorum, açık söyleyeyim.
0: Peki, Kıta Logistics Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Eldener, çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Her zaman olduğu gibi diyelim ve bir sonraki konuğuma geçiyoruz sanıyorum. Yönetmenime de sormuş olayım bir kez daha. AÇEV Babalık Çalışmaları Direktörü Hasan Deniz'le birlikteyiz. Hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi sizinle birçok konuyu konuşacağız ama girizgah yaparken ben de herkesin geçmiş babalar gününü bir kez daha kutlamış olayım ve şuradan başlayalım. Baba Destek Programı BADEP nasıl ortaya çıktı ve temel amacı nedir? Biraz bize aktarırsanız çok seviniriz.
2: Baba Destek Programı Anne Çocuk Eğitim Vakfı tarafından 90'lı yılların ortalarından itibaren geliştirilip yaygınlaştırılan bir program. Çünkü temel olarak hareket noktası çocukların gelişimi için anneler kadar babaların da önemli olduğunu, bu yükün birlikte paylaşılması gerektiğini temel alan bir noktadan hareketle belki şunu söyleyebilirim. Her çocuğun dünyaya belirli bir kapasiteyle geldiğini ama bu kapasitenin açığa çıkması için çocuğun en yakın çevresindeki kişilerin onları gelişimlerini destekleyen, iyi olma hallerini destekleyen, yakın ilişki kuran bir rolde kendilerini görmelerinin öneminden hareket etti. Eğer böyle görmezlerse çok önemli gelişimsel kayıplar, çocukların iyi olma halinde önemli kayıplar olacağı için dolayısıyla babaları destekleyerek hem çocukların gelişimini desteklemek hem de yükü eşit paylaşarak daha iyi bir ev ortamı, daha destekleyici, daha güvenli, daha dayanışmanın güçlü olduğu bir ev ortamını tesis etmek amacıyla çıktı.
0: Peki çok güzel duyuluyor aslında sizin anlattıklarınız. Detaylarını ve aslında bundan sonraki dönüşüm sürecinde neler yaşandığını da soracağım ama şöyle bir genel fotoğrafı da çekelim istiyorum. Özellikle hani babaların bakış açısı ne noktada olduğumuz minvalinde konuşacak olursak babalar hani cinsiyet ayrımı gözetmeksizin çocuklarına eşit fırsat yaratmak konusunda ne kadar duyarlı bugünün Türkiye'sinde sizce?
2: Ya şunu söyleyebilirim, çok önemli bir şey soruyorsun, gündeme getiriyorsunuz gerçekten. Tabii ki babalık değişiyor artık Türkiye'de ve dünyada. Yani artık sadece eve ekmek getiren, evde otorite olan rolüyle babalığı bu geleneksel kalıbıyla artık tanımlayamayız. Tabii ki babalık değişiyor. Ama bu böyle babaların gerçekten her konuda çocuklarını eşit destekledikleri, gelişim bedensel, zihinsel, sosyal gelişim alanlarına doğru müdahale ettikleri, anneyle yükü eşit bir şekilde paylaştıkları anlamına da gelmiyor. Ama eskisi kadar ne diyelim babaların sadece eve ekmek getiren rolü de yok artık. Babalar daha ilgili, daha yakın, daha fazla çocuklarıyla zaman geçiriyorlar. Biz bunu görüyoruz. Ama özellikle hani biraz önce söyledik ya, her çocuk dünyaya bir belirli bir kapasiteyle geliyor. Bu kapasitenin açığa çıkması neye bağlı? Yakın çevrenin onu desteklemesine bağlı. Bunu yapabilecek özellikle de yaşamın ilk yıllarında iki aktör var. Hı hı. Biri anne, biri baba. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi geleneksel rolleri nedeniyle kendi rolü olarak bunu görmediğinde çok önemli bir gelişimsel kayıplar oluyor. Diğer yandan baba, özellikle anne ve baba, kız ve oğlan çocukları arasında ayrım yaptığında da yani kadın olmayı, erkek olmayı kimlerden öğreniyor çocuklar? İlk olarak annelerinin, babaların arasındaki ilişkilere de bakarak, onları taklit ederek, onları normalleştirerek değil mi kadın ve erkek olmanın ne olduğunu öğreniyorlar. Dolayısıyla bu ne kadar eşitlikçi olursa, kız ve oğlan çocuklar arasında ne kadar ayrım yapmayan bir ilişki türü olursa,

0: kız ve oğlan çocukları da daha eşit bir şekilde desteklenmiş. Kapasitelerini daha eşit bir şekilde gerçekleştirmiş oluyorlar. Tabii ki Türkiye'de biraz önce söylediğim gibi erkeklik, babalık değişiyor. Ama hala alacağımız önemli bir yol var. Burada da özellikle şu karşımıza çıkıyor. Yani babalar şunu söyleyebilirim. Özellikle 2022 yılında yapılan araştırma, bunu Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı araştırma çok net gösteriyor. Yani babalar hala nedir? Babalar mesela çocuklara yönelik hani yemek hazırlamak, altını değiştirmek, banyo yaptırmak, kıyafetlerini temizlemek gibi konularda ancak %20 gibi etkin, yani gene ortalama olarak söylersem, bir etkin katılım gösteriyorlar. Dolayısıyla yani anne ve baba olarak bunları ne kadar üstlendiğimiz de çocuklar için örnek olacağı için, sizin sorduğunuz anlamda kadın ve erkek olmanın, kız çocuğu ve erkek oğlan çocuğu olmanın anlamını da bu örneklerle öğreniyorlar. Onun için baba ne kadar eşit bir tutum gösterirse, destekleyici bir tutum gösterirse, çocukların da o kadar eşit bir şekilde geliştiği, desteklendiği bir ortam oluşuyor.
1: Peki tam bu noktada aslında bir ilgili baba kavramınız da var. O tarafı da belki konuşuruz. Hani böyle bir ortamda daha destekleyici bir ortam sağlamak için, o bağı kurabilmek için neler yapılması lazım? Birkaç cümleyle hani o tarafı bize toparlar mısınız? Çünkü günümüz Türkiye'sinde aslında maalesef ki çok yoğun şartlarda da çalışıldığı için hani hem anne hem baba aynı anda çalışıyor birçok aslında hanede de. Dolayısıyla böyle bir ortamda çok kritik olan noktalar nelerdir?
0: Çok teşekkür ederim. Ya her şeyden önce nedir ilgili babalık? İlgili babalık çocuğun bakımında sorumluluk üstlenen, gelişim alanlarını desteklemek için çocuğa fırsat yaratan ve çocukla ortam sağlayan ve çeşitli gelişim ihtiyacına yönelik uyaranlar ortam sağlayan, yakın ve karşılıklı ilişki kuran, ayrımcılık yapmayan ve şiddetin hiçbir türünü bir disiplin yöntemi olarak uygulanmayan babalık türüne biz ilgili babalık diyoruz. Şimdi ya, tabii ki gelişim hayat boyu ama gelişimde kritik dönemler var. Ve özellikle yaşamın ilk yılları gelişim açısından son derece belirleyici. Tabii ki gelişim hayat boyu. Dolayısıyla bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim alanlarında işte bu kritik evrelerde, gelişimin önemli olduğu dönemlerde çocuk yeterince deneyim, uyaran yaşamadığında ne oluyor? O ilgili gelişim alanı daha geride kalıyor. Onun için artık bu günümüz dünyasında nüfusun ezici bir çoğunluğunun apartmanlarda çekirdek aile olarak yaşadığında, o özellikle de yaşamın ilk yıllarında çocuklara gerekli uyaran desteğini, farklı farklı deneyimleri sunabilecek iki aktör var. Bunlardan bir tanesi bunu kendi, biri anne biri baba, kendi rolü olarak görmediğinde çok önemli gelişimsel kayıplar oluyor. Peki babalar ne yapabilirler? Her şeyden önce ilk günden itibaren, tabii ki burada bizi dinleyen babaların çok değişik yaş gruplarında çocukları var. Ama ilk dönemden başlayalım. İlk günden itibaren evde bulunduğu zamanı oranda altını değiştirmekten banyosunu yaptırmaya, uyutmaktan ne diyelim kıyafetlerini temizlemeye kadar ne kadar rol alabiliyorsa buralarda ilk günden itibaren sorumluluk üstlenmek. Çünkü bakımla yakınlık arasında da çok büyük bir ilişki var. Baba bakıma katıldıkça yakınlık güçleniyor. Diğer bir nokta neler yapabilirler? Yani oynamak, birlikte oynamak, konuşmak, sohbet etmek, bir maket yapmak, bir deney yapmak, bir hamuru yoğurmak, birlikte ev işleri yapmak ve ev işleri yaparken cinsiyet ayrımı gözetmemek, birlikte bir film üzerine sohbet etmek, geziler yapmak. Tabii ki çocuğun yaşı ilerledikçe bağımsızlığı, yani ne diyelim, özerkliği daha da artacaktır. Kendi başına daha fazla zaman geçirecektir. Bu da iyi bir şey ama ne kadar, yani çocuğun içinde bulunduğu gelişime ve yaşına uygun olarak çocukla yakın ve karşılıklı bir ilişki içerisinde olmak. Dolayısıyla hani kendimizle çok ilgili görmediğimiz, yani yetişme tarzımız itibariyle edindiğimiz bilgiler, çevrenin desteğine bağlı olarak bunlar da hep şunu sorarak hani babalar belki hareket edebilir. Çocuğumla ilişkim açısından bunun kazancı ne olabilir? Örneğin birlikte bir sohbet etmek. Yani hem çocuğun dil gelişimini destekleyeceği gibi hem de yani babayla çocuk arasındaki bağı güçlendirecektir. Birlikte bir işi yapmak ya da yenilen sofra, yani birlikte yenilen sofrayı birlikte toplamak. Hem ona bir model olacaktır hem birlikte bir etkileşim olacaktır. Ya da bir maket yapmak. Bir maket yaparken uzun, kısa gibi kavramlar, değil mi? Ölçmek,

0: bir şeyleri, bir takım ölçüleri denk getirmek, renkleri denk getirmek, küçük kasları, büyük kasları kullanmak için çok farklı gelişimsel fırsatlar olacağı gibi, aynı zamanda çocuğun dil gelişimi, kavram gelişimi açısından da bir takım bir deneyim sağlayacaktır. Ama aynı zamanda o anı birlikte yaşamış olmanın mutluluğu, keyfi, aradaki bağı da güçlendirecektir.
1: Açık.
0: Yani babalar özellikle bakımda, gelişimde ve özellikle de, yani bu temel olarak üç başlığa ayırıyorum ben. Bak, fiziksel bakım, gelişimi desteklemek ve yakınlık konusunda daha fazla, yani eminim çok fazla çalışıyorlar ama evde ne kadar bulunuyorlarsa o kadar neler yapabilecekleri konusunda kendilerini zorlayabilirler, daha fazla çaba gösterebilirler.
1: Umuyoruz biz de bu şekilde devam eder. Birçok babaya, daha çok babaya siz de ulaşabilirsiniz diyelim. AÇEV Kurumsal İşbirlikleri Savunu ve Babalık Çalışmaları Direktörü Hasan Deniz, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyoruz. Geçmiş Babalar Günü'nü.
1: Ve 69 dakikayı noktalayalım efendim. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Reklam. Reklam.
4: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerinin

0: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: topraklardan çıkarak dünyaya yayılan kadın Ece Şirin.
1: Teşekkür ediyorum Aslı'cığım.
0: Niye teşekkür ediyorsun? Etme. Sen o kadar çabalarken biz orada mıydık, değildik?
1: Olsun, takdir edilmek çok güzel.
0: Şimdi böyle ay Hollywood'larda orasıydı, Kate Blanchett'lardı, yok efendim Madonna'larda olunca biz de burada havaya giriyoruz.
1: Çok, ama bütün başarılar paylaşılınca güzel. Çok
0: ama o kadar yıl var arkasında. Kaç yıl var?
1: Kaç yıl var? Ben yılları çok saymayı sevmiyorum ama herhalde bir 15 seneyi geçti. 20 yıla yakın oldu.
0: Aa, o zaman aslında çok güzel. Yani öyle 40 yıl var geride değil.
1: Yok, hayır hayır. Çok hızlı oldu, kuantum.
0: Peki yani bunu tamam hızlı ama bunu böyle kaçıncı yılında Ece ya oldu bu iş dedin?
1: Aslında hiç öyle demiyorsun. Hı. Çünkü her geldiğin nokta yeni bir nokta, yeni bir hedef getiriyor yanında. Yani ben hiçbir zaman hani geldim falan demiyorum. Sürekli bir tekerlek gibi hep dönmesi gerekiyor. Hep daha iyi yapmak zorundasın. O yüzden daha henüz bir yere gelmedik. Devam ediyoruz.
0: Öyle diyorsun. Pardon, daha nereye gelecektin acaba?
1: Ama en heyecanlandığım ve gözlerimden yaşlar akan bundan işte 6 ay önce Paris'te çok büyük, çok önemli, oranın en lüks, en Printemps adlı merkezinde çok önemli iki markanın arasında eski
2: corner'ın şeyin var.
1: Butiğimizi açtık.
0: Bayağı bildiğim butik.
1: Bayağı bildiğim butik, 100 metrekare ve hani solda ve sağda Fransızların en önemli iki markası diyeyim. İşte o noktada hüngür hüngür ağladım.
0: Şöyle baktın mı iki tarafa da bakıp böyle ortada kendine bakıp?
1: Yani ben orada kendime değil Türkiye'ye baktım. Türk tasarımcılarına, Türklerin yaratıcı insanları ve onlar için bir kapı açtığımı hissettim. O bana büyük gurur verdi.
0: Bunları hayal ettin mi? Hani visionize diyorlar
1: evet.
0: Ya. Vizyonunu getirdin mi? Hayal ederek mi?
1: Hepsi ilerledin? Yani tabii ki hayal ettim. Ama bazen insan kendi hayalinden bile korkuyor. Ya olmazsa diye. Kendine yani çok büyük hayaller. Hakikaten yani benim aklımı almayacak hayallerimin ötesi dediğimi onlar da oldu. Bir bölümünü etmedim, bir bölümünü ettim diyebilirim.
0: Hayallerinin ötesinde oldu.
1: Hayallerimin çok ötesinde.
0: Daha da ötesinde olsun. Şimdi sen dedin ya daha hani yol çok uzun, daha ne olduk ki diyorsun ya. Şimdi var mı? Şurada görmek istiyorum kendimi dediğim bir yer var mı?
1: Yani aslında hep var. Çünkü bir marka bir çocuk gibi. Onu büyütmek ve bu global ortamda özellikle hiç gitmediğimiz yerler var. Asya var. Şu anda Amerika bizim için çok güzel bir başarı. İşte Bergdorf falan oranın en önemli yani lüksün zirvesi. Fransa'da Saint-Tropez, Paris burada butikler açılıyor. İlk defa ilk Türk mücevher markası bizimki ve bir kadın girişimci olarak çok gurur duyuyorum. Ama Asya var gitmediğimiz. Yani hepsi zaman zaman yavaş yavaş artık biraz yavaşlamak istiyorum. Mikanos bu sene yine geliyor. Hakikaten gurur duyuyorum.
0: Biz de gurur duyuyoruz. Vallahi sizinle, markanızla, yaptığınız işlerle, senin kişiliğinle, her şeyle duyuyoruz. Yani birçok dev filmde yer alman, birilerinin boynunda seni görmek çok mutlu ediyor oturduğumuz yerden. Kimin boynunda olmak isterdin? Şunun boynunda olmak istiyorum dedin. Kim var?
1: Şu anda yani gerçekten o konudaki en takdir ettiğim... İşte bir Kate Winslet, benim çocukluk idolüm, çok beğendiğim bir kadın, elegan, Kate Blanchett, Madonna, bütün bunlar oldu. Şimdi hani böyle biri yok, bütün ışıldayan kadınlar aslında. Tabii o güzellik ve o güç ve onların yaydığı ışık bana da ilham veriyor. Öyle baktığımda böyle dünyaya ışık atan çok özel insanlar var. İlla Hollywood'da olmaları gerekmiyor. Yaratıcılar, sanatçılar, bilim kadınları ve şimdi erkekler yepyeni tasarımlarla. Benimkisi hayata ışık katmak.
0: Cemil Bey de takıyor mu tasarımlarını?
1: Onunla beraber yeni bir koleksiyon çıkardık. Çok bizimki analık, onunki babalık üzerine böyle. Ve kendi tasarımlarını o genelde. Benimkileri enstalasyon yapıyor. Hı hı. Bir şeyleri içine katıyor ve yepyeni bir şeyler çıkarıyor.
0: Şimdi Cemil Bey'i hatırlarsınız, bilirsiniz takılarıyla, çok ünlü tarzıyla. Bir şu programa kendisini çıkaramadık. Asla çıkmıyor kamuoyu önüne ya. Bir başaramadık biz bu işi.
1: Başaracağız bir gün.
0: Bir gün başaracağız. Burada yine açık çağrı yapıyorum. Ya şurada ağırlamak istiyorum kendisini. Acayip bir figür.
1: Evet, çok çok ilham verici. Çok. Bana da ilham veriyor. Hem ilham çok. Hem ışık.
0: Şey olmuyor mu? Onu sana geçen sefer de sormuştum ama onun o takılarını uyurken falan çıkarmıyor mu?
1: Yok, hiç
0: çıngır hiç çıngır mı uyuyor?
1: Artık orada ben duymuyorum.
0: Sağdan sola dönerken çıngır çıngır çıngır çıngır.
1: Hayır hayır, kolyesini çıkarıyor o büyük olanı ama.
0: Yüzükler duruyor.
1: Her şey duruyor. Onlar bir parçası.
0: Ece, ya biz bu arada Ece Şirin'in özelliği şöyle bir şey. Bu topraklardan, onu da söylememiz gerekiyor. Anadolu topraklarından mitolojik olarak da önemi olan tanrılar, tanrıçalar üzerine de o koleksiyonları çok önemli. Yani onları yeniden gündemde bambaşka haliyle getirmek de bu topraklara nasıl büyük bir övgüdür.
1: Şimdi bu topraklar, hı-hı, zaten senin programlarına da bir sürü defa konuk olan çok özel insanların bahsettiği gibi aslında bizim, yani dünyanın medeniyet beşiği ve hazinesi. Yani biz çok şanslıyız ki buradayız, sahip çıkmak. Yani Çatalhöyük'ün ana tanrıçası benim ilham perim. Aslında buradaki konu ilahi dişi enerjinin uyanışı. Ve Çatalhöyük dünyanın en özel yerlerinden biri, Göbekli Tepe. Şimdi o yüzden ben buradaki tasarımsal değil, konuya işin ruhu, maneviyatı tarafından bakıyorum. Bunu işlemek çok güzel ve bu bir mücevher zaten. Yani bizimkisi statü sembolünden öte ruhun sembolü, ama bu ruh buraya ait bir ruh. Ve içine alan, ayırmayan dil, din, coğrafya değil. Yani iç kalp, tek bir yer var, tek bir güneş var, tek bir kalp var, merkez odaklı. Bu açıdan bana büyük bir keyif veriyor. Çünkü böyle konuşan bir başka marka yok.
0: Yok.
1: Sen özelsin, senden bir tane var, ben senin ışığını yansıtıyorum diyen bir marka yok. Ben böyle yola çıktım, hı, ve dedim ki yani buradaki aslında bahsettiğim tanrı veya tanrıçalar değil, mitoloji değil, sembolik bir dil.
0: Şimdi sen bu göstermiştin ya programa girmeden, şu benim tanrıçam diye. O ne? Onu bir görebilir miyim? Onun adı ne?
1: Bu ay tanrıçası Artemis.
0: Artemis o.
1: Artemis bu. Artemis mitolojide de, hı-hı, hayata getiren kadın. Bu insanın maneviyatına uyanışını temsil ediyor. Mükemmel kadın. Ana. Çünkü hayat doğurması, doğurganlığı, ama doğurganlık illaki çocuk doğurma anlamında, hı-hı, değil, yaratıcılık. Ve kendini yeniden doğurmak.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
3: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
0: Sen niye onu taktın Ece?
1: Benim bütün yolculuğum onunla başladı. Onun, hı, bana verdiği ilhamla. Ve bu aslında kişinin kendi ışığına uyanışı, kendi mükemmelliyetine, tamlığına, bütünlüğüne, zaten mükemmel kadın demesinin şeyi de o. Ve hayatın özü bu. Yani ben kendi o zaman taktığım marka mücevheri çıkardım. Dedim ki bu benim hikayemi anlatıyor, ben bundan güç almak istiyorum. Bunun taşıdığı anlam. Ve kendime bunu ilk olarak, bu versiyonu değil tabii, bir altın düz bir tasarımla, evet, başladım. Ve aslında bir mücevher markası yaratayım diye de bir misyonum yoktu. Çok mücevher seven bir insan değildim o zaman. Çünkü statü sembolü olduğu için. Kadınlar karatlarını büyütmeye çalışıyorlar biliyorsun. Bu bana göre bir misyon değil. Ama işte buna bir alternatif ortaya çıkardım. Statüyü değil, insanın kendi ruhunun ışığını ifade etmesine kanal olabilecek bir mücevher markası dedim. Zaten sonra bütün dünyada bu yola girdim.
0: Statünü kendin yarattın aslında. Zaten vardı ama bu yolda da başka bir statü yarattın ruhsal anlamda.
1: Bence zaten hayatın özü o. Çünkü o yani insan kendi iç ışığını, manevi ışığının farkında olduğu zaman ışıldamaya başlıyor. Yoksa hep bir yerden ışık almaya çalışıyor.
0: Sen farkında değil miydin?
1: Ben yani bu farkındalık aslında bir yolculuk öbürü gibi ve hiçbir zaman tam oraya gelmiyor insan. Her zaman çünkü beş duyumuz var. Bir de altıncı duyu var. Biz genelde insan olarak beş duyuda yaşıyoruz. Altıncı duyu ise içe girip kendi içimizi dinlediğimiz her şeyden öte yani ruh dediğimiz ruhumuzun sesini biz varoluşumuzdan çok daha fazlasını ifade ediyoruz. Ama ona o kadar vakit ayırmıyoruz. Benim mücevherlerim kanalıyla aslında her seferinde bir arketip bir şeyin en yüce hali demek. Kendimizin en yüce halini kucaklamak.
0: Sen bunu kendin içindeki bir arayışla mı bu yola girdin? Yoksa o arayışın aslında bitmişti, fark etmiştin de bunu bütün kadınlara sunmak için mi?
1: Aslında sunmak için. Çünkü ben kendime bunu yapıp ilk o zaman bambaşka bir işler yapıyordum. Fakat kendim bunun bana verdiği enerjiden, güzellikten ve herkesin sonra sorup evet evet demesinden bu yola girdim. Çünkü zaten yol beni çağırdı. Yol bizi buluyor. Dedim ki öyle bir şey yaratmak istiyorum ki marka olarak yıllarca uluslararası markalarda çalıştım. Bir dünya markasının gücünü gördüm. Onların söylemlerini biliyorsun bugün. Hepsi ne diyor? Beni alınca daha iyi olacaksın. Herkes logo takma peşinde. Dedim bunun sonu gelmeli. Yani bu esaretin sonu gelmeli. Ben kişiyi güçlendirecek, onun kendini ifade etmesini, kendi özgünlüğünü, kendi güzelliğini, kendi tamlığının farkına varmasını sağlayacak bir şey yapmak istiyorum dedim. Hala da beni mutlu eden ve motive eden bu. Öbür markalar da olsun, onlar da olsun ama alternatif bu da olmalı ve bu yolda ilerlemek isteyen kadınlar, bu bir enerji bütünlüğü zaten, frekans gibi oraya giriyorlar.
0: Bak şimdi ben de bir frekans gibi, bir ana tanrıça gibi geliyorum. Ve? Senin şuradan çıkan saçını yönetmen uyardı. Düzelterek Allah'ın değil mi? Yarabbim. Bir kadının başka bir kadını yine beni linçleyecekler. Siren Erta'nın saçını düzelttim Ece. Bir tane hesap paylaş, bu ne terbiyesizlik, bu ne saygısızlık diye yayında. Tam tersine bir kadının diğer kadına büyük bir samimiyetle.
1: Ne kadar güzel. Yani kadınlar birbirlerinin taçlarını parıldatmalı. Yani... Benim bakış açım bu.
0: Onun için yeni lincim hayırlı uğurlu olsun.
1: Hayır.
0: Senin saçını da düzelt. Sormadan yaptım ama kızmazsın hiç, umarım. Hiç, bana hiç. Niye dokundun?
1: Çok teşekkür ediyorum. Kızmak ne demek?
0: Oldu değil mi Ceyhun şimdi? Ceyhun uyardı da. Yani bu tabii çok güzel. Benimki neydi Ece? Şu benimki ne?
1: Seninki tanit. Kartacalı tanit. Tanit ama bizim kilimlerimizde de eli belinde. O gökyüzünün ışıldayan anası. Bak, en bak, cazibeli kadını.
0: Bak eli belinde gökyüzünün evet. ışıldayan anası diyeyim bundan evet. böyle bana. Artı en cazibeli kadını.
1: Evet o da sevgiyi yani tutkuyu sevgiye dönüştürerek üretkenlik, yaratıcılık ve yani neyin peşinde ilerliyorsan onu hayata geçiren. Bir güç veriyor. Anladım. Yani ben bununla diyeyim bu böyle doğurmak gibi ama doğurmak değil bakmak işte o. O güç, evet. o kudret o kadında var.
0: Peki şimdi bunları çok önemli bunlar çünkü Anadolu'nun böyle kadim öğretileri ve tanrıça kadınları, güçlü kadınları. Bunlar tamam. Şimdi dedin ya sen statü sembolü olmaktan çıkarmak isteğindeydim hep diye. Dünyada ayrı. Ülkemizde bu topraklarda işte karatım büyük olsun. Gözüm belersin böyle gördüğümde gibi bir anlayış var ya evlenme teklif ederken
1: evet,
0: falan
1: da.
0: Şimdi bunu sosyolojik olarak yorumlamak gerekirse kadınlar bir yere evriliyorlar mı mücevher kültüründe? Bir şeyleri öğrenip farklılaşıyorlar mı Ece?
1: Çok. Dünyada gerçekten muhteşem bir dönüşüm oluyor. Özellikle bence bu dişi enerjinin uyanışı yani kadının daha kendinin gücünün farkına varmasıyla son 10 seneden beri biliyorsun büyük bir değişim var. Kadın demek ruh demek zaten, güzellik demek. Bence dünyaya daha fazla anlam arayışı da kadının gücünün yükselmesiyle oldu. Yani maddenin ötesindeki mana ve dünyadaki şu andaki en büyük açılan kapı bu anlam arayışı. Lükste de manevi lüks, spiritüel lüks diye yeni bir akım başladı. Birçok marka buraya girmeye çalışıyor ama altını doldurması lazım. Yani bugün baktığınızda en önemli mücevher markaları şaka gibi. Sirius dedim, benim kaç senelik tasarımım bir marka, çok önemli bir marka. Yani Sirius yapmış. Ha, inanamadım. Yani taklit değil ama oradan ilham almış olarak. Bu zaten yol bir. Bir şekilde artık maddenin yetmediği, maddeyle mananın birleştiği bir döneme geldik. O yüzden de lükste veya hani şeyde en büyük yarın orası. Çünkü insanlar bir şekilde farkına varıyor.
0: Yani bir anlam arayışı ve o aldığın şeyin karatının büyüklüğü, fiyatının büyüklüğü değil, oradaki mana. Oradaki anlam.
1: Yani bazı insanlar hala o karatını büyütmeye çalışacak. Çünkü bu bir bazı insanlar oradan besleniyor. Fakat bir noktada onun yetmediği insanlar var. Yani benim mesela marka dostlarım, müşterilerim oraları geçmiş. Ve bu katiyetle bir insanın sosyoekonomik şeyiyle bağlı değil. Kültürüyle, eğitimiyle bile bağlı değil. Ruh. Ruhu. Onu bakıp görmesi, sevmesi, kendi için taşınması çok önemli. Bazı insan için bu hiç önemli değil. Kim ne takıyor? İşte bakıyor, trendsetterlar var, influencerlar var. Onlar zaten paralar alıyorlar. Bakıyor işte bilmem ne, Met Gala'da ne takmış. Millet bunun peşinde hala. Onlar da var. Yani onlara da bir şey demiyoruz ama gitgide yeni jenerasyon yeni değerlere önem veriyor. Kişinin kendi kimliğine, hayata verdiklerine.
0: Eşleşmesine mi? Yani o şeyi anlamla eşleşmeye mi önem veriyor kendi yolunda?
1: Bir kere markanın veya taşıdığı tasarımın anlamı önemli ve değerli. Bunun ötesinde gerçeklik, yani samimiyet. En büyük yeni değer bu. Bu konuda ben çok şanslıyım. Çok samimiyet üzerine kurulu. Göründüğün gibi ol, olduğun gibi görün.
0: Ama bunu nasıl anlarız ki Ece? Şimdi şöyle bir şey. Bütün markaları düşündüğümüzde. Ben bir müşteri olarak. Bir markanın samimiyetini nereden anlayacağım?
1: İşte yaptığı şeylerden. Dediklerini yapıyor mu? Yoksa gösteriş mi yapıyor? Sadece söylüyor mu? Bunu da artık herkes çok meraklı. İşte taşın nereden geldiğinden. Yaptığın sosyal sorumluluklara. Deneyimine. Her şeyine bakıyor ve ona göre karar veriyor.
0: Bu artık şimdi bu dönemin varoluş şeklinde markalar olarak ne olursan ol bir şekilde sosyal sorumluluğun olması gerekiyor değil mi? Yani sosyal girişimcilik artık çok önemli hale geldi.
1: Geri vermen gerekiyor. Bu bir alışveriş. Aldığın bir şeylerle topluma fayda sağlamak, birilerine fayda sağlamak. Yani öyle görüyorum. Yani sosyal sorumluluk lafı da çok klişe. Sorumluluk. Sorumlu olmak çok güzel.
0: Bu nerede başlıyor? Yani sen örnek veriyorum. Pırlantayı aldığın yerdeki etik kurallar üzerinden mi başlıyor? Yani ham madde üstünden, etik kurallar üstünden başlayan bir zincir mi bu? Nereden başlıyor?
1: Bence niyetten başlıyor. Hayata gelme amacıyla. Ben bunu niye yapıyorum? Bu işi niye yapıyorum? Bu niyet zaten bunun altını doldurabiliyorsan her şeyine yayılıyor. Bu uymaz diyorsun. Yani bu benim görüşüme, markamın duruşuna uymaz. Aynı iş yerindeki sağladığın çalışma şartları, müşterilerine sunduğun deneyim, her şey iç içe. Yani bir yemeğin tuzu, yağı falan gibi hepsinin bir arada olması lazım.
0: Yani burada tanrıçalar ya da anlam üzerinden konuşurken diğer tarafta seninle birlikte çalışan arkadaşların özlük haklarından kesmemek, ücretlerini vaktinde yatırmak, onların haklarını gözetmek gibi konuları da beraberinde.
1: Hepsi içinde. Dışarıda nasıl gözüküyorsan içeride öyle olman lazım. Ve gerçek olman.
0: Bu aslında ben buradan konuşurken zor bir şey değil. Nasıl başlıyorsan öyle gidecek bir şey.
1: Bir de kendini, ilk önce kişinin kendini farkında olması lazım. Ve mesela benimkisi sonuçta genç ve hızlı büyüyen bir şirket. ben arkadaşlarımla iş görüşmesi yaparken diyorum ki sen eğer böyle sabahleyin 9'da gideyim, öğlen de arama alayım, akşam da 6'da çıkayım diyorsan biz seninle mutlu olamayız diyorum. Çünkü bu bir yeni bebek, büyüyor. Bir anne gece yavrusu ağladığında uyanmıyor mu? Uyanıyor diyor mu? Olur mu ben 8 saat uykumu alacağım diye. Yani biraz gerçek olmak lazım. İnsanın kendini tanıması lazım ve kendini de çok iyi ifade etmesi lazım. Aşkta da işte birine aşık olduğumuzda en iyi yüzümüzü göstermeye çalışıyoruz. En iyi diye bir şey yok. Yani sonunda yaşadığımız insan bizim gerçeğimizi görüyor. Kendi gerçeğimiz. Bence markalar içinde, insanlar içinde en değerli şey kendi kutsal gerçeğini kucaklamak. Onu sevmek ve onu ifade etmekten korkmamak.
0: Ama bu şimdi bizi izleyenler şöyle düşünebilir. Ay kadın tabii bak ne güzel kurmuş, şimdi konuşuyor falan diyebilirler. Bu böyle onlara çok steril bir düşünce yapısı gibi gelebilir. Ama değil. Mahalle değil. Arasında bir yufkacı bile olsan aynı şekilde o işletmeyi götürebilirsin.
1: Şimdi burada tam onu söylüyorum. Hı hı. Hele şu anda geldiğimiz yerde meşhur olmak, çok büyük işler hı hı. yapmak o kadar eskisi gibi değil. Yani siz bir şeyi çok iyi yapıyorsanız birileri sizi buluyor. O biraz önce bahsettiğin mesela ünlü filmler Hollywood'da hı hı. Cinderella'nın kostüm tasarımcısı, Emily in Paris'in kostüm tasarımcısı bizi buldu. Yani
0: gerçekten
1: seni buluyorlar.
0: Seni buldu.
1: Tabii yani bizim Katiyet'le yani Kate Winslet dünya starı, benim takmadığım tasarımı yok. En önemli şeye giderken işte ödül almaya, Vogue gecesi.

0: ne beni arıyor. İşte biz benden bir şeyler takmak istiyor, inanıyor ve farklı olmak istiyor. E şimdi bunu biz parayla zaten yapamayız. Yani bizim öyle bir o paralar, o milyonlarca dolarlar yok. Ama bu gerçeklik ve samimiyet bu işte. Veya Kate Blanchett, başka bir markanın yüzü, büyük bir markadan. Evet. Ama geliyor kendi benim tasarımlarımı kendi özel hayatında kullanıyor.
1: Sen peki bu isimlere özel mi yaptın tasarımı, yoksa senin online'dan ulaşılabilecek tasarımlardan mı seçtiler?
0: Hem butikler kanalıyla, Londra'da da bir butiğimiz var. Çok özel yerlerdeyiz satış noktası olarak. Kendilerinin özel personal stilistleri var, yani stylinglerini yapan. Bir de birbirlerinden görüyorlar. Mesela ben çok şaşırdım. Kate Winslet Madonna'nın taktığı yüzüğün aynısını istedi. Mesela o da beni biraz şaşırttı.
1: O da Sirius değil miydi?
0: Evet, evet, aynen. O ilk Madonna onu konserde taktı, video yaptı falan, böyle bir gösterdi. Arkasından da o istedi. Biz de şaşırdık. En son Harry Potter'ın yazarı bize ulaştı. O da beni çok mutlu etti ve müşterimiz oldu. Yani şeyden bayağı internetten satın aldı. Ben de onun hayranıyım. Çok muhteşem, gurur veriyor. Böyle özel ışıklı ruhların diyeyim, bu markayla veya benim tasarımlarımla ışıldaması bambaşka bir duygu.
1: Bu nerede döndü? Yani ülkenin o çeperini aşma hali nerede başladı?
0: Aslında Londra'da aşkla başladı. Eşim orada yaşıyor. Onunla beraber ilk da sunduk. Daha çok yolculuğun çok başındaydık. Benim bu söylediğim şeyler işte aydınlık, lüks falan hiç ortada yok. Tılsım, mücevher, bunların hiçbiri ortada yok. Ama da çok vizyoner bir alışveriş noktası herhalde ki bizi kabul etti. Yani benim tasarımlarımı ilk, yani bir ilki başardık orada.
1: Bir dakika, sen şimdi toplantıya gittin, bunları anlattın ve onlar da zınk diye kabul etti.
0: Aynen
1: mi?
0: Öyle oldu.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Aynen öyle oldu, evet.
1: Evet.
0: Müthiş bir başlangıç oldu. Yani ben o zaman da yine ağlamıştım. Ve de şeye koydular vitrinlere.
1: Çünkü bu aylar alan bir süreçtir normalde.
0: Bu çok uzun süreçler oluyor ve olmuyor. Yani o kadar zor ki. Yani marka yolculuğuna çıkmış herkes bilir. Kimseye ulaşamazsınız. Belki çok güzel şeyler yapıyorsunuz ama ulaşamaz, sizi kabul etmiyor. Çünkü dünyada çok fazla yaratıcı insan var. Ve oralara girmek isteyen de çok fazla marka var. O yüzden bir mucize veya benim eserlerimin güzelliği veya enerjisi, bu bir gerçek oldu. 15 seneyi aşkın orada var olmayı başardık. Tabii bu kapılar nerede göründüğün de çok önemli. Sonra orada açılan ilk butiğimiz bize yepyeni dostlar kazandırdı.
1: Ece, şimdi bir seviyeye geldiğin zaman dedin ya mesela, nerede göründüğün önemli dedin ya. Şimdi o seviyeyi hedeflediğin zaman marka değerine zarar verir diye tabii ondan sonrasında çok seçici oluyorsun, çok, değil mi? Bulunduğun yerlerde. Yani bu da çok önemli o yolu yürürken. Şey yapmadın, agresif yöntemlerle dağılmadın.
0: Ben bir tane bile paralı influencer, reklam, bunların hiçbirini yapmadım. Çünkü böyle bir gerçeğim yok. Dedim ki bu yavaş yavaş büyüyecek, organik olacak ve gerçek olacak. İnanmadığım hiçbir şeyi yapmamaya gayret ettim. Hala yapmıyorum. Mesela bu Cinderella filmi bizi seçtiğinde benim bütün tarihimi falan araştırmışlar. Çünkü Cinderella genç kızlara çok örnek olması gereken bir film. Yani ve en yeni Cinderella da yayınlanıyor hatta. Çok şey, yani yeni bir kadın tiplemesi, kendine güvenen, inanan. Onun taktığı şey de çok özel ve değerli. Yani her şeyimi araştırmışlar, markayı. Öyle çok zor seçiyorlar.
1: Tasarımcısının itibarını
0: kesinlikle
1: araştırıyorlar.
0: Aynen
1: seni.
0: Öyle.
1: Ya ben bunu hep seyirciye de söylüyorum. Yani şu hayattaki en önemli şey, bunu hep gençlere de söylüyorum, itibar yönetimi.
0: Çok çok.
1: Neyi reddettiğin, yolunda yürürken neyi seçtiğin.
0: Ödün vermediğin.
1: Önüne 100 tane ihtimal gelir ama bunlardan 2 tanesini belki seçersin. O kalanını eleme hali, o güçte olma hali.
0: Tabii.
1: Yani bütün bunlar işte buraya getiriyor.
0: Yani reklam yapmamak o kadar önemli bir duruş ki. Yani lükste zaten reklam aykırı doğasına böyle baktığımızda mesela beni hala bir sürü insan sen niye reklam yapmıyorsun diye sorguluyor. Çünkü bu doğasına aykırı. Yani mass bir, ben eskiden mass ürünlerle çalıştım. Büyük reklamlar yapıyorsun. O başka bir şey. Lüksün doğasına aykırı. Gerçek olmalı, samimi olmalı, seni bulmalı.

0: olmalı. Bu tür şeyler.
1: Bu senin geçmişte yaptığın kurumsal işlerin çok yararını gördün mü burada?
0: Vallahi yani oralar başka dünyalar. Hı. Oradaki dünyayı alıp ben zaten kendimi hep şeye benzetiyorum. Aynaya bakıp kedi kendini aslan görür. Ben biraz tabii oralarda çalıştığım için kendimi aslan görmüşüm. İyi kedi görmüşüm. Ama sonra bunun da farkına vardım ki oradaki bambaşka bir sistem var. Bir zaman var, bir derinlik var. Bir Türk girişimci firması olarak bizim de yeteneklerimiz ve kısıtlamalarımız, her şeyimiz kısıtlı. O yüzden öyle olmuyor. Ama ne faydasını gördüm? Vizyon faydasını. Hı hı. Sonuçta birileri de bir yerden başlıyor. Kendine inanman lazım, güvenmen lazım, büyük düşünmen lazım. Küçük düşünerek hiçbir yere gidemezsin. Hı hı. Yani bugün ben uluslararası platformlarda çok önemli işte yöneticiler, prantamın başı. Yani sonuçta onlarla oturup iş yapmayı, belki bu kadar kolaylıkla iş yapabilmemin sebebi daha önceki bu kurumsal geçmişim. Yani sadece bir tasarımcı, güzellik yapan bir insandan öte o da bir hazine. İyi ki yapmışım diyorum. Hı hı. İnsan çok şey alıyor, çok şey öğreniyor. Hepsi bizim zenginliğimiz. Yani benim geçmişim benim zenginliğim. Hiçbir zaman demiyorum hani kurumsal hayatta kötüydü, hı hı, gidin kendi işinizi yapın.
1: Ben sana bunları şundan soruyorum. Yani bir kere vizyonunu açsın seyircinin diye soruyorum. Çok bildik, çok klişe, yıllardır bize anlatılan, bizim de öyle farz ettiğimiz pazarlama yöntemleri, reklam, ilk akla gelenler, bunların hiçbirinin işlemediği alanlar da olabilir. Tam tersinin çok işlediği yerler olabilir. Burada tamamen galiba bu ürün biz de olabiliriz Ece. Her çok zaman doğru. Bir ürün ortaya koymamız gerekmiyor. Bir kendimiz de olsak, kendimizi de pazarlama şeklimiz bambaşka olabilir.
0: Bence yani onun için pazarlama dememek istiyorum. Lazım.
1: Ben en kaba tam, söylüyorum. Evet. Hani herkes yani, net anlasın
0: ama herkes
1: diye.
0: Hep oraya, hı-hı, kilitleniyor ve bu bir samimiyetsizlik
1: ama
0: getiriyor
1: işte. Ama bir şey
0: işte.
1: Söyleyeceğim. Ne olursa olsun günün sonunda bir pazarlama
0: i̇şte
1: var.
0: Ulaşmak, paylaşmak, hı-hı, böyle baktığımızda bu da hep çıkış noktası. Benim niyetim ne? Ben bugün buraya gelirken, hı-hı, senin programına konuk olurken kendi niyetim ışık saçmak, ilham vermek, vizyon açmak. Şimdi böyle baktığında zaten hizalanıyorsun yolculuğunda. Bir sürü bambaşka firmalar var veya markalar veya kişiler var. O sonuç getirmiyor. Uzun dönemli olmuyor. Hı hı. Büyük bir ışık oluyor. Yani parayla diyelim ki gidiyorsun da dükkan açıyorsun. 5 sene sonra yoksun. Yoksun. Yani pazarda yoksun. Önemli olan, ben hep diyorum, böyle uzun dönemli koşabilmek. Bu da gerçeklikten, samimiyetten, hayata var olma amacınla hizalanmaktan geçiyor. Çünkü o zaman yorulmuyorsun ve de yalan yapmıyorsun. Yani koşayım buraya da biraz bir şey yapayım, bir reklam yapayım, burayı da buraya patlatayım. Bunlar veya bunu ben doğru veya yanlış demek istemiyorum, benim doğrum değil.
1: Ama şimdi global hale gelmiş bir marka olarak da bunları söylemen çok değerli. Çok ters köşe geliyor bana naçizane.
0: Evet.
1: Çok, örneği çok yok çünkü
0: çok
1: anlattıkları.
0: Çok güzel,
1: doğru. Sen en başta bundan 20 yıl önceye gittiğimizde ürün gamını çıkarırken Ece. Korkak davrandın mı? Korkak kelimesini bilerek kullandım. Yani küçük gamla gideyim, bir küçük gireyim mi yaptın? Nasıl yaptın?
0: Abi benim param yoktu. Aslıcığım ben 12 tane, aha, kolyeyle başladım. 12. O kadardı param. 12 pırlanta kolye. Hı hı. Tabii ki çok korktum. Yani böyle bir vizyonum var. Bir dünya markası yaratacağım ve seneler boyunca da 6 sene, 7 sene boyunca böyle hep şey derim. Hamile bir kadın gibi. Yani bir türlü doğuramıyorsun. Hep böyle bir şey var, bir şey var. Hakikaten bir butik yoktu. İlk olarak böyle bir satıldı ama sonuçta müşteri deneyimi yok, markanı anlatamıyorsun. İlk butiğimizi açtığımızda kapıda böyle kuyruklar oluşmuştu.
1: Kaç yıl sonra açtın? O 12 kolyeden sonra kaç yıl sonra açtın?
0: Valla işte senelerde herhalde bir 6 sene sonra falan açtım. Öyle pat
1: işte
0: diye değil
1: yani. Yani işte burada sabırla, büyük bir, evet, sabırla ilerleyen bir şey var. Evet. Yani burada bir marka yolculuğundan bahsediyoruz burada, markadan bahsetmiyoruz. Evet. Bu bir sistem hikayesi, bir hikaye.
0: Bu bir kahramanlık yolculuğu. Hmm. Bu bir insanın kendini gerçekleştirme yolculuğu.
1: Peki ne dersin? Sen dedin ya ben buraya gelirken, sana gelirken ışık saçmak istedim. İlham olmak istedim dedin. Şimdi burada bizi dinleyen pek çok kadın var. bu her türlü ürünü

0: niyeti ve hayata gelme sebebi, iş yapma sebebi ayrı. Bence en önemli şey kişinin veya kadın erkek bile demiyorum, kişinin inanması, kendine güvenmesi, samimi olması, yani istikrarlı olması çok önemli. Bir de tabii kendini sürekli geliştireceksin. Ben şimdi 12 tane bir şeyle başladım. Şimdi 5000 tane tasarım var falan, böyle farklı versiyonlar. Çok çalışmak. Hala öyle. Ben günde 12 saat minimum çalışıyorum. Ve her geçen gün daha heyecanlanıyorum. Her geçen gün daha iyi bir şeyler yapmak istiyorum. Bilmiyorum, bu bir oluş şekli. Büyük bir keyif alıyorum. Keyif almak çok önemli.
1: Ama tek çalışmak yetmiyor. Yani çok çalışmak yetmiyor tek başına.
0: Doğru, doğru.
1: Orada şans faktörü mü var? Network mü önemli? Çevredeki
0: benim network'ümün olduğu bana hiç faydası olmadı diyebilirim. Yani tabii, şöyle, tabii ki oluyor. Ama hiç kimse sen bir yolculuğa çıktığında senin yolunu açmıyor. Zaten o zaman senin yolculuğun olmaz bu. İyi ki de yapmamışlar diyorum ben. Böyle büyük destekler, hadi sana yatırım yapalım veya 10 tane arkadaşımızı çağıralım. Onlar ya, bunlar iyi ki olmadı. Hani onlar başka tür tasarımcılar veya markalar için. Ben böyle arkadaşlarıyla olup da onlarla beraber, tabii ki dostlarım var. Bunlar benim ilk baştan beri yanımda, kadın arkamda, büyük bir güç alıyorum onlardan. Ama insan kendi başarısını kendi yaratıyor. Bunun ötesi yok. Bu da inanmak ve çalışmakla oluyor.
1: Yılmamak.
0: Tabii
1: vazgeçmemek.
0: Yani. Aşk.
1: Akıllı bir yol haritası tabii ki. Ayakları sağlam yere basan bir şeyler tabii ki. Ama
0: ya, bu
1: aynı
0: işin içinde işte bunu para için yapmıyor insan. Bu başka bir şey. Bu bir aşk.
1: Yani bu girişimci ruhu galiba değil mi biraz?
0: Paylaşım ruhu diyeyim. Yani onun büyümesi ve ışık. Bütün her şey ışık. Sen daha çok ışık veriyorsun. O kadar kadının üzerinde bunlar ışıldıyor. İşte o starların, diğer kadınların, birileri bundan güç alıyor. Onların yolu açılıyor. O kadar güzel ki bir paylaşım. Doktorlar, bilim kadınları, yani her tür çalışan insan aslında kendi ışığını paylaşıyor ve hayata bir şey veriyor. Bu çok değerli. Biz bunun ne kadar kutsal olduğunu görünce, yani biz bundan beslenmeye başladığımızda daha büyük bir şeyler veriyoruz. Çoğu zaman insanlar orada kilitleniyorlar. Yani farkındalıkları gidiyor.
1: Anladım.
0: İşe böyle şey gibi bakıyor. Aman buradan da çıkayım, köpeğimi yürüteyim falan var ya. Hayır, tabii onu da yap ama işin kutsallığının arkasındaki pencere bizim birbirimize verdiğimiz şeyler.
1: Sen de mi yaparken, çalışırken vakti unutanlardansın?
0: Ben seneleri de unutuyorum, günleri de unutuyorum. 2024'te miyiz bile diyebilirim yani.
1: Profesör Doktor Acar Baltaş onu demişti. Yaparken, çalışırken saati unuttuğunuz işi yapın. İşte kendinize aşk, o yolu seçin.
0: Aşk o. O kadar güzel ki ben hep çalıştığım arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Böyle özel hayat, iş hayatı. Ya insanın 5 tane hayatı yok ki, bir tane hayatımız var. O yüzden kendini her an iyi hissedeceğin, yaptığın şeyin sonunda büyük mutluluk duyacağın, yani bir yemek yapmak gibi, yani onu birilerini beslemek, çok güzel bir deneyim vermek amacıyla bir restoranı açtığında bambaşka bir ışık oluyor.
1: Senin lisans eğitimin neydi Ece?
0: Ben uluslararası ilişkiler okudum Boğaziçi'nde ama ilk, yani işimden beri hiç politikayla veya o şeylerle ilgilenmedim diyebilirim.
1: Evet,
0: ben politik değilim.
1: O zamanlarda mesela çocukken, lisedeyken ya da üniversitede bunları okurken tasarım yapar mıydın kendi içinde? Hayal eder miydin ya da çizer miydin?
0: Evet, çocukken özellikle solağım ben. Her şeyi zaten görsel görüyorum. Görsellik beni çok derinden etkiliyor. Ve hep çiziyordum. Hep bir şeyler, yani ben daha çizmeden görüyorum, hissediyorum. Zaten işimde de en çok keyif aldığım yer tasarımlar.
1: Çizim tarafı mı?
0: Tasarımlar. Tasarımlar çıktığında ve özgün olmaları tabii. Yani yepyeni bir şey. Hiç dünyada bunun eşi benzeri yok.
1: Her şeyi sen mi çiziyorsun?
0: %90 ben yapıyorum. %95 hatta.
1: Rüyanda görüyor musun hiç? Mesela böyle rüyandan uyanıp da böyle bir şey yapmam gerekir dediğin oluyor mu?
0: Oluyor. Çok enteresan. O işte gerçek ilham. Yani mesela bir ses bana kılıç dedi.

0: Tabii bismillah.
1: Yani gerçekten kılıç ve ben bu kılıç tasarımını yaptığımda herkes, benim bütün ekibim, Ece Hanım yani biz ana tanrıça diyoruz, dişi enerji diyoruz. Bu kılıç nereden geliyor dedi. Kılıç halbuki çok ezoterik anlamı güçlü bir sembol. Kılıç kalbimize ilahi gerçeği almak, ışın ya ve keskin dil, keskin zeka, kesmek, bütün zorlukların üstünden geçmek, insanın bütün limitleyen her şeyin ötesine geçmek. Mesela bu bana bir ilham olarak geldi. Kılıcı yaptım ve kılıcı takmaya başladım. Bir de
0: önce kendinde mi takıyorsun yapıp?
1: Önce kendimde takıyorum. Aa, tabii.
0: Deniyorsun, böyle kamuoyu yoklaması yapıyorsun.
1: Hayır, enerji kadar. Yoklaması. Hı. Aynen. Evet, yani kendi beğenmediğim, içime sinmeyen hiçbir şeyi enerji olarak da bazen mesela bir gül, Rosamundi koleksiyonunu yapmam 2 sene alabiliyor. Yani o bende tam tezahür ettiğinde, işte ya Vedud yaptığımda sene 2 tane yaptım. Ennur ve Vedud, başka hiçbir şey yapmadım. Yani yapmak için değil, ben o bilinci kendime önce indirmem lazım ki o şey o zaman ışık yaymaya başlıyor.
0: En çok kullandığın 2 kelime özellikle dikkat ettim şimdi bak. Bir güçlü olmak üzerine çok duruyorsun. Bir de ışık yaymak üzerine çok duruyorsun. Bu ikisi çok önemli bak. Çok çok bunlardan bahsediyorsun.
1: Doğru.
0: Güçlü olmak da var. Bak o gücü al, yani güçlüsün. Güçlü bir insansın öyle görünüyor.
1: Yani güç bence yumuşaklıktan gelir. Hı. Yani ben gücü bir vasıf veya bir kudret anlamında görmüyorum. Güç hayatın zorluklarının karşısında durabilmek. Her gün onlardan öğrenerek büyümek aslında. Yani güç, ben güçlüyüm değil. Güç, ben buradayım demek. Hmm. Yani hayatta olmak da bir çok kolay bir şey değil. Değil mi? Hep her gün yeni zorluklar, yeni şeyler çıkıyor karşımıza. Ve bunun karşısında güçlü durmak zorundayız.
0: Sen hep böyle sakin misin?
1: Sakin mi bilmiyorum,
0: evet,
1: sakin.
0: Evet, çok ve sakin sakin anlatıyor. Tatlı, tatlı.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Öyle misin?
1: Sakinim. Hatta bunu kendi ailem bir gün, yeğenimin ayağı kesilmişti kanlar içinde. Benim ne kadar sakin durduğuma falan bozulmuşlardı. Çok sakinim, bilmiyorum. Genelde şeyimi kaybetmiyorum.
0: Öyle delirdiğin anlar olmuyor mu?
1: Oluyor. Evet diye. Oluyor. Bazen oluyor. Of, bazen oluyor. Hmm. Ay burcum akrep diyorum o zaman.
0: Ne, en çok neye deliriyorsun?
1: En çok aslında yani bazen şeye deliriyorum. İnsanların birbirlerine karşı dürüst olmamalarına, bencil olmalarına. Benim için adalet çok özel ve değerli. Hani benim arzu ettiğim ortamda beraber olmak istediğim herkes, işte aşkta hep böyle adil olmalı, birbirlerine eşit derecede almalı, vermeli. Bu bozulduğunda biraz delirebiliyorum.
0: Aa, yani bir terazi var orada. O terazinin dengesi kaçmamalı.
1: Evet, evet. Yalan beni ve samimiyetsizlik beni biraz şey yapıyor. Üzüyor diyeyim. Ama delirmiyorum yani. Kabul etmeyi öğrendim ve saygı duymayı. Çünkü herkesin geldiği yer farklı, yaşadığı deneyim farklı. Ben kimim ki yargılayayım diyorum. Onu yargılamamak
0: lazım. Bunu yapabiliyor musun?
1: Yapıyorum. Şu anda yapıyorum. Gerçekten. Ve natürel
0: çok
1: yapıyorum. Yapmak
0: bu.
1: Değil.
0: Çok natürel. Zor bir şey bu. Yani o yargılamaktan uzak kalabilmek çok zor bir sınav.
1: Yani yargılamıyorum değil. Bana göre değil diyorum. Ama o insanı kötü olarak bir üstüne bir şey yapıştırmıyorum.
0: Anladım.
1: Eksik demiyorum. O da böyle diyorum.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Kamu spotu.
12: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: gece uyumadan önce elimi tutar mısın?
1: LÖSEV
2: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
4: Bütün hayatını gözden geçirdiğinde kaç yaşında kaldın? Ama şöyle, kaç yaşında hissediyorsun değil. Yaşadığın bir negatif ya da pozitif bir olay. Bir yaşta böyle insan kalır ya bir olayda. Çocukluk olabilir, gençlik dönemleri, okul dönemleri. Var mı öyle bir olay ya da yaş?
5: Yok. Yani tabii işte böyle özel dönemler oluyor. Ailenden birini kaybediyorsun. Hı-hı. Yeni bir şey oluyor. Yok. Yani ben hep böyle akıyorum. Ama geri gidiyorum.
4: Nasıl geri
5: yani
4: gidiyorsun?
5: Ben küçükken kendime şöyle bir şey söylemiştim. Yaşlanma hani öyle bir şeyim yok. Ben kendimi her geçen gün daha genç, daha böyle fresh hissediyorum, taze hissediyorum. Yani o yüzden nostaljim de yok. Her şey zamanında güzel ama niye yani insan bu yolculukta ilerken niye bir yerde kalsın? Niye bir yere geçmişte baksın? Hep böyle ileriye bakıyorum. Ve ileriyi de geçmişten aldığım hediyelerle besleyip daha da
4: gençleşerek.
5: Yükseltmeye. Aynen öyle.
4: Daha da gençleşerek.
5: Daha da gençleşerek. Kutlama enerjisine çok inanıyorum. Kutlamak, her günü kutlamak ve şükretmek.
4: O zaman ben soracağım bunu. Tamam, sen söylemedin. 20 yıl oldu dedin ya. Bugünkü Ece. Bu yaştaki Ece. 20 yıl evvel daha 12 tane kolyeyi çizen, yola daha yeni başlayan Ece'ye bir kelime söylese bugünden ne derdi?
5: Daha cesur ol derdi. Daha kendine güven. Daha atılımcı ol. Çok korkan ben aslında. Yani ben belki bu kadar korkak olmasaydım bugün 10 katı daha farklı şeyler yapıyor olabilirdim. Çok ayaklarım yere basar. Daha böyle
4: temkinlisin.
5: Onu bir yaparım mesela. Millet biri 10 yapar. Ben onu bir yaparım. Aman alçak gönüllü olayım, fazla ışıldamayayım. Aman nazar değmesin falan vardır ya.
4: Öyle nazara falan inanıyorsun.
5: İnanıyorum. Enerji. Hı. Yani pozitif anlamda inanıyorum.
4: Batıl inançların var mı? Yeni bir koleksiyona başlayacaksın. Bir inancın var mı batıl?
5: Sürekli batıl değil. Batıl zaten içsel. Yani başka bir boyut diyelim. O boyutta varız biz. O boyutlarla bağlanmamız gerekiyor. Yani maneviyatımıza, ruhumuza, bizden öteki ben. İşte o zaman o sesi duyuyorsun, kalbine konuşuyor. Bu sevmek enerjisi. Yani benim için en büyük ritüel diyeyim. Bir şeyi yaparken niyetimi temizlemek, arındırmak ve kendi gerçeğimle hizalanabilmek. Yani bakıyorum ben bunu niye yapıyorum? Almak için mi, vermek için mi? Almak için eksiklik enerjisi, yokluk bilinci. Verme enerjisine geçmeye çalışıyorum hep. En önemli şey bu. Çünkü o yokluk bilinci bizi küçülten, daraltan, kendi muhteşemliğimizden uzaklaştıran bir bilinç. Ama biraz nefes alıp ya bunu yapmak istiyorsan zaten bu senin kaderinde var. Bu senin içinde var. Bu senin hediyen. Bunu sahiplen. Ben buraya yeni geldim aslında. Eskiden bu ispat şeyi vardı ilk çıktığımda. Tabii büyük bir misyonum var. İşte lüksün aydınlanması gerek. Kadınların kendi güçlerine kavuşması gerek. Ben de bunu mücevherlerimle yapıyorum. Bu çok garip bir söylemdi. Ve ben de bunu yani ilk olduğu için hiç kimse söylememiş. Ben de bunu söylemekten dolayı söylüyordum ama illa bunu anlamaları lazım, bunu beni kabul etmeleri lazım gibi şeylerim hafifçe vardı. Yani beğenilmek, sevilmek arzusu diyelim bütün sanatçıların içinde de var. Yani ışıldamak isteyen herkesin içinde sahneye çıkıyorsan bu var. Ve o da bir korku var. Korku da ya beni sevmezlerse ne olacak? O işte o korkun. Şimdi ben hala bu yaşımda bunun üzerinde çalışıyorum. Bu çünkü bir anda gitmiyor. O günkü Ece'ye de bugünkü Ece'ye de aynı şeyi söylüyorum. Kendini sev. Daha çok sev.
4: Cesur ol mu derdin, kendini sev mi derdin?
5: Bence kendini sev daha önemli.
4: O zaman değiştirelim. Kendini sev diyelim oraya.
5: Kendini sev birincisi. Ama o da bir cesaret. Kendini sevmek de bir cesaret. Çünkü biz ancak kendimizi başkaları bizi sevince.
4: Ya evet çok haklısın. O zaman ben kendini sev diyeceğim. Çünkü program bitmiş. Harika. Buraya kendini sev ve Ece Şirin yazmanı rica ediyorum. Altına da arkaya yapıştıracağım. Ve ben senin kimin üstünde hayal ettim? Hadi ben de sana şey yapıyorum buradan.
5: Manifest.
4: Bak manifest ediyorum şu anda. Rosalia'nın üstünde istedim. Rosalia bak çıkmış öyle dansçılar falan yanında. Evet bak opera falan yine yeni bir şey çıkarmış düşün. Ha diye bağırıyor. Orada ve, böyle bir şey var üstünde artık ne varsa.
5: Ben bunu manifeste etmeliyim o zaman. Sen bana
4: bence
5: kanal
4: Rosalia'ya
5: oluyorsun.
4: Bence Rosalia'ya çok yakışmaz. Ece böyle Şirin yazdın mı
5: gitti,
4: oraya?
5: Böyle aktı gitti inanılmaz yani. 5 dakika konuşmuşum gibi geldi.
4: Ece Şirin yazsın.
5: Muhteşem bir kanalsın.
4: Çok teşekkür ediyoruz geldiğin için.
5: Ben teşekkür ederim.
4: Rosalia selam olsun Rosalia.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar. Küresel piyasalar değil, ekonomik görünüm. Daha ona var. Ekonomik görünüme hoş geldiniz. Her salı akşamı olduğu gibi sevgili hocalarım Profesör Doktor Burak Arzova ve Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ile birlikteyim. Bakın siz burada olmayınca dünyam değişti. Şaşaladım, öyle kaldım. Neredesiniz? Neredesiniz? Neden yoksunuz?
2: Şaşırdım demek istiyorsun. Şaşıladım deyince yani ikimiz de şaşı bakmış gibi oldun herhalde.
1: Şaşırdım, şaşı baktım.
2: Şimdi oldu, ikisi beraber oldu.
1: Oldu mu? O zaman şaşaladım oluyor. Böyle bir tabir şaşaladım var halk arasında ama tabii televizyon Türkçesine hiç uymuyor. Sürçülisan ettiysem affola. Erhan hocam son dakika trafik kaosundan zannediyorum stüdyoya yetişemedi ama hocam haklısınız. Bir enteresan trafik varmış bugün İstanbul ve çevresinde diyelim.
3: Evet.
1: Neyse şükür İstanbul'a ulaşabilmişsiniz en azından.
3: Mesafe evet, daha kısa olmasına rağmen süre uzundu falan. Böyle bir matematiksel
1: olarak. Olsun, ziyan yok. Yani, bakmayın siz benim öyle şeyler söylediğime. Yaptığım hataları size bahane etmek üzere böyle
2: estağfurullah söyledim. Estağfurullah. Hata değil, gayet keyifli oldu. Böyle şaşalamak kelimesini de kullanmış olduk böylece.
1: Şaşalamak. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi galiba bu savaş bitti. Öyle ki hatta yani İran böyle bir kuvvetlenerek ortaya çıkıyor gibi. Şimdi son açıklamalara baktığımız zaman İran'ın nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz razı olduğunu ileri süren bir Trump var. Diğer yandan Hürmüz Boğazı'ndan işte 19 milyon varil petrol çıktığı söyleniyor. Hala orada tam anlamıyla eskiye dönüş yok ama yine de iyi haber ve İran belli bir süre için olsa bile kendi petrolünü satabilecek. Şimdi soru şu, petrol fiyatlarında zaten önemli bir geri çekilme gördük ama özellikle İran'ın tekrar oyuna girmesiyle birlikte daha da düşük seviyeler görür müyüz? Hadi buradan başlayalım. Burak Hocam ne dersiniz? Nasıl görüyorsunuz geldiğimiz noktayı? Petrol fiyatlarında daha da fazla bir gerileme bekler misiniz önümüzdeki günlerde?
2: Teşekkür ediyorum Hande. Yani petrol fiyatlarının geldiği seviye tabii çok sevindirici ama günlük bakmak yerine aslında yıllık ortalamalara bakarak hareket ediyoruz. Merkez bankaları da öyle bakıyor. İşte 77 dolarlar seviyesi, 80 doların altına geldi Brent petrol. NYMEX ya da WTI'da 70 dolarlara yaklaştı. Bu olumlu bir gösterge ama burada daha önce neredeyse 100 dolarlara yaklaşmış olan veya o civarlara yakınlaşan ortalama fiyatların geriye doğru düşmesi en sevindirici olacak nokta olacaktır. Bu tabii ilk baştaki etkiyle böyle olabileceğini düşünüyorum. Çünkü gelen haberler o son derece olumlu. Dediğin gibi savaşın aslında bir tekrar ateşkes ya da geçici barış sürecindeyiz. Bir 60 günlük sürecin içerisindeyiz. Bu süreç içerisinde taraflar birbirlerini deneyecekler. Buradan Amerika'ya çok büyük bir zafer çıkmadı ama dediğim gibi Trump bunu içeriye hep satmaya çalışıyor. Fakat İran'ın kazançları oldukça büyük. Demin sen söyledin, kendi petrollerini satabilecek. Ayrıca 300 milyar dolar civarında bir para kazanacak gibi gözüküyor. Bir de aslında çokça Batı basınında söylenen ama henüz daha Doğu'ya çok fazla yansımayan İran'ın Batı'ya entegrasyonu konusu gündeme gelecek ki eğer böyle olursa bu dünya düzeninin tamamen değişmesi anlamına geliyor. Yani burada bir tehdit olmaktan çıkan bir İran, Batı'yla daha iyi ilişkiler içerisinde olan ve bu özellikle yüzünü Batı'ya dönmüş bir yapıyla hareket eden İran'ın bölgede artık tehdit olmaktan çıkacağı bir noktada, yani kime tehdit, tabii bize bir tehdit yoktu ama öyle söyleniyordu ya da öyle algılatılmaya çalışılıyordu. Dolayısıyla İran'ın genel olarak bundan olumlu etkileneceği bir sürecin etkilerini göreceğiz gibi gözüküyor. O nedenle aşırı bir iyimserlik var özellikle petrol fiyatlarına yönelik olarak. Ben 80 dolarların altında çok fazla kalıcı olmayabileceğini düşünüyorum petrol fiyatlarının. Çünkü şu anki iyileşme oldukça büyük bir iyileşme. Bütün gemi trafiğine açılmış durumda ama eski seviyeye gelmesi hem petrol tedariğinin hem doğalgaz tedariğinin hem de işte nitrat, gübre bu tür unsurların tedariğinin bir zaman alacağı dönemden geçiyoruz. Ama bir taraftan baktığımızda da özellikle merkez bankaları, büyük merkez bankaları, ki bunların içerisinde işte Japonya'yı gördük, bunların içerisinde Avrupa Merkez Bankası'nı gördük. Enflasyonun ikincil etkilerinin ortaya çıktığını söyleyerek faiz arttırımına gittiler. Tabii bu seri faiz arttırımı olmayacağı anlamına da geliyor. Çok olumlu haberler. Ama bence şunu lütfen göz önünde bulunduralım. Yani bu 60 günlük bir döneme süresi. Tam anlamıyla bir barış ortada yok. Gelinen nokta çok değerli, çok önemli. Kesinlikle bunu yadsımıyorum ama 60 gün epey bir uzun süre. Trump'ın liderliğindeki bir Amerika'nın nasıl tavır alabileceğini çok kestiremiyoruz. O nedenle bu 60 günlük sürenin kazasız belasız bir şekilde geçilerek en sonunda nihai bir barış anlaşmasına dönmesini ben temenni ediyorum kendi adıma. Dediğim gibi Batı'da çokça konuşulan İran'ın Batı dünyasına entegrasyonu süreci de bu 60 günlük süreyi kapsıyor olabilir. Bunu da yakından takip etmekte fayda var.
1: Peki hocam. Burak hocam petrolün 80 doların altında çok kalıcı olamayacağını düşünüyor. Siz ne dersiniz Erhan hocam?
3: Tam emin değilim aslında. Şöyle düşünelim. Dünya petrolünün 5'te 1'inin geçtiği bir kapı açıldı. Yani barajın kapakları açıldı gibi. Şu anda dünyada baktığımızda hani petrol yok diye, doğal gaz yok diye çok büyük sıkıntı yaşanmamıştı. Evet, işte Asya'da hatta Avrupa'nın bazı ülkelerinde bazı tasarruf tedbirlerin alındığını duyduk, gördük. Bu biraz da önlemdi. Hani bu işte rezervler kullanılıyor falan. Bir anda bu imkanları tamamen tüketmeyelim diye de. Yani özetle bu dünyada ki rezervler, farklı kanallar, Rus petrolü ya da işte boru hatlarıyla gelenler arz talep dengesini sağlıyordu. Bu arada dünya ekonomisinde az da olsa bir yavaşlama oldu. Yani genelde fiyatlar aslında ilk anda arz talep çok kısa sürede netleşmez. Mesela işte birçok fiyat döviz kurlarında, faizde de görürüz. Böyle overshoot dediğimiz ilk anda aşırı bir gider sonra iner. Petrolde de yani Burak hocamın dediği gibi böyle bir aşağı gelip sonra yukarı dengesini bulabilir.

0: Ama yani 20 milyar, 20 milyon varil falan günlük azaltmıştı buranın kapanması. O farklı kanallarla 10-12 milyona kadar inmişti. Ama dünya idare edebiliyordu. O yüzden hani sert iniş biraz anlaşılabilir. Şunu görmemiz lazım. Yani acaba Katar'da, işte Birleşik Arap Emirlikleri'nde hasar gören, Kuveyt'te işte petrol işte kuyuları, işte rafineriler. Yani buradaki hasarlar ne boyutta? Hürmüz'den petrol arzı birkaç gün içinde daha akış normale dönerse eskisine göre ne kadar azalmış olacak falan. Biraz onu görmek istiyor galiba piyasalar. Biraz böyle bir sert iniş çıkış olabilir. Ama katılıyorum. 80 doların üzerine çıksa bile öyle görünüyor ki hani bu kadar sert inmesi bile birazcık aşağıya daha fazla gözünü dikmiş bir petrol imajı da veriyor. Piyasada böyle bir algıyı da gösteriyor. Bu krizden sonra biz çok konuşacağız. Hani ne değişti, ne oldu dünyada? Birçok boyutu var değişen. Yani jeopolitik dengeler, ülkelere olan güven, algı, para sistemi birçok şey. Ama bir noktada petrole bağımlılığı azaltma, işte elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması gibi aslında daha radikal fosil yakıtlara talebi düşürecek bazı gelişmeleri de tetikliyor gibi. Yani hepsini bir araya topladığımızda eğer savaş gerçekten bitmiş olursa petrol çok da yukarılarda dalgalanmadan belli bir platoya inecek gibi gözüküyor şu anda. Yani 75 dolar 80 dolar arası, zaten 75-90 arası bekleniyordu. İlk etapta bir aşağıya geldi. Ara ara 80 üzerine çıkabilir ama savaş bitecekse çok da uzun kalmayabilir gibi geliyor bana. Büyük hasarlar yoksa, hani olsaydı şu anda belki daha fazla duyabilirdik. Bu anlamda genel olarak beklentilerim böyle. Yani şey, bir de şunu vurgulamak istiyorum. Anlaşma için anlaştı aslında. Yani günlerdir olan anlaşma yapabilmek için anlaştılar. Yani orada birçok hala ciddi konu var. Yani orada nasıl ilerlenecek bence önemli. Yani bir burada bir İsrail seçimleri Eylül'de bildiğim kadarıyla, Amerikan seçimleri de Kasım'da. Yani bu iki seçim atlatıldıktan sonra da asayiş sağlanabilirse, yani bir anlaşma ve bunun uygulaması yürürlükte olursa piyasalar biraz daha emin olacak. Yani bu seçim öncesi bir mola mı, yoksa sadece Hürmüz Boğazı'nın açılması, diğer konuların askıda kalması mı gibi bir sürü soru işaretleri var. O açıdan hani piyasalarda normalleşme zaman alacak. Petrol haricinde de aslında fiyatların normalleşmesi zaman alır, oynaklık da devam eder gibi geliyor bana. Çünkü her an biz şuna alışkınız, hani Trump yok hani anlaşmada anlaşamıyoruz diyebilecek. İsrail provoke ettiği noktalar olabilecek. Bir gün kalkacağız, İran Hürmüz Boğazı'nı kısmen kapadı haberleri çıkabilir. Yani bunlara hazırlıklı olmak lazım ama büyük oranda Kasım sonuna kadar, yani Amerikan seçimi bitene kadar bu anlaşmaya konusunda anlaşma dönemi uzatılarak da olsa devam edecek ve o Hürmüz Boğazı büyük oranda açık kalacak. Amerika'nın da en büyük isteği bu sanıyorum. İsrail'de buradan bayağı bir şey, İran'da bayağı bir maddi ve manevi kazanç elde etmiş gibi. Her iki tarafta bu 3-5 aylık dönemde ikisi açısından da mutlu edici bir tablo olabilir. Sonrası soru işaretleri devam ediyor.
1: Evet, yani biraz dediğiniz şey çok önemli aslında. Anlaşmış olmak için bu anlaşma yapıldı diye Trump'ın acelesi var. Çünkü Kasım seçimlerine çok az kaldı. Burak Hocam, şimdi sevgili editörüm Aydın göndermiş Reuters'ta haberi. Ipsos'un araştırmasına istinaden Trump'ın şeyi, onayı ikinci döneminin en düşük seviyesine %34'lere inmiş. Şimdi tabii anketler tartışılabilir son yıllarda ama bayağı bir zayıfladığı da görülüyor. Yani bu tabloyu da tersine çevirmek isteyecektir diye düşünüyorum. Acaba seçimlere yaklaşmış olmamız ve işte özellikle petrol fiyatlarında geldiğimiz seviyelerin, hem birazdan konuşuruz Fed tarafını da

0: Ama orada enflasyona negatif etki etmesi, fiyatların ciddi bir şekilde artması gibi gibi unsurlarla biraz daha bu zamana denk geldi diyebilir miyiz? Kasım için acaba siz ne kadar prim veriyorsunuz Trump'a bu konjonktürde?
1: Yani tabii oldukça zor bir soru. Yani bir taraftan bu anketler var ve anketler hani dünyanın her yerinde çokça da yanılabiliyorlar. O nedenle yani hem bir taraftan ciddiye alıyorum ben kendi adım anketleri, özellikle yani Türkiye için bile benzer şeyler var, ama hani seçim olduğu zaman bu anketlerin birçoğunun aslında tam da göremediklerini, nereye gittiğini görüyoruz. Şimdi Trump'ın çok güçlü olduğu eyaletler var ve buradaki gücü hala devam ediyor. Bir kere şunu unutmamak lazım, yani Amerika çok ciddi bir şekilde bölünmüş durumda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler olarak. O nedenle Trump'a ve Trump politikalarına sahip çıkanlar tamamen körü körüne sahip çıkarken, Trump'a ve Trump politikalarına karşı olanlar da tamamen körü körüne karşı duruyorlar. O nedenle buradaki bu bölünmüşlük de çok net bir şekilde seçimlere etki edecektir. Ama şöyle de bir gerçeklik var. Yani sonuçta Amerikan halkını en çok etkileyen şeylerden bir tanesi bu petrol fiyatları. Ve ülke genelinde daha yeni 4 doların altına, galon başına 4 doların altına düştü özellikle benzin. Ve bu hayatı çok ciddi şekilde etkilemiş gözüküyor. Birçok mal ve hizmetin fiyatları arttı. Ve bütün bu mal ve hizmet fiyatları artarken Amerikalıların gelirleri bu oranda artmıyor. Ve diğer taraftan tabii hem Amerikan 30 yıllıklarının çok yüksek faizlerde seyrediyor olması mortgage piyasasını da etkileyen bir unsur. O tarafta işler çok iyi gitmiyor. Diğer taraftan işte 10 yıllıklara baktığımız zaman gene o da Trump'ın söylemleriyle beraber inişli çıkışlı bir grafik izledi. Ve orada da gene problem yaşanan bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Bütün bunlar aslında ekonomiye yönelik olarak baktığımızda hem borçlanma maliyetlerinin bir türlü aşağı inmemesi, hem bir taraftan baktığımızda günlük hayattaki özellikle alım gücünün düşmesi, ki bu enflasyondan daha tehlikeli. Yani enflasyonu bir şekilde kontrol edebiliyorsun belli bir zaman sonra, ama alım gücünü telafi etmek çok kolay olmuyor. Çünkü aslında her ne kadar alım gücü enflasyona etkilense de sonuçta gelir artışı yaratmak gerekiyor ki alım gücü telafisi için. Bu da çok kolay olmayan bir sürece taşıyor. Ben elbette Trump'ın bu anlamsız İran savaşından dolayı etkilendiğini çokça düşünüyorum. Ama içeride, Amerika içerisine baktığımızda özellikle en çok yöneltilen eleştirilerden bir tanesi tamamen İsrail'in peşine takılmış olmasından kaynaklanan bir eleştiri var. Yani neredeyse İsrail Amerika'yı yönetiyor gibi bir durum ortaya çıkmış durumda. Bundan da Amerikalıların büyük çoğunluğu hiç hoşnut değiller. O nedenle bütün bunlara baktığımızda son dönemlerdeki hem İsrail işte yönelik çıkışları, hem diğer taraftan barışa yönelik atılan adımlar, ama bir taraftan da dünyanın çeşitli ülkelerine gittiği toplantılardaki, en son G7'de de gördük, daha sevecen bir tavır takınma hali sanıyorum ki danışmanları tarafından ona öğütlenmiş olan yeni bir stratejiye doğru bizi taşıyor. Ama tabii ki esas belirleyici olan seçimler olacak. Neden kritik bu seçimler? Çünkü her şeyi bir yana bırakalım. İşte tarifeler uygulanıyordu. Bu tarifelerden bir kısmını, hepsini neredeyse iptal etti Amerikan Yüksek Mahkemesi. Ve o iptal edilen tarifelerin başka bir, daha önce geçmişte de dayanmış olduğu kanun hükümleri çerçevesinde tekrardan belirli ülkelere uygulanması gündeme geldi ve bunları uyguluyor. Şimdi bunlar 6 aylık süreçlerle yenilenebilecek ve bir dahaki yenilemede Senato onayına ihtiyaç duyulacak. Dolayısıyla Senato'nun eğer çoğunluğunu kaybederse buradan bir yenileme çıkma ihtimali kuvvetli değil. Ben bu impeachment denilen, işte tekrardan Trump'ın görevden alınmasına yönelik olan araştırmalar, soruşturmalar falan, bunlara çok ihtimal vermiyorum. Zaten 2 senesi kalmış. Zaten bu tür bir dava açılsa bile 2 seneden önce sonuçlanmıyor. Ama genel olarak Trump'ın dışarıya yönelik uygulayacağı ekonomik politikalara en büyük etkiyi yapabilecek olan konu Senato çoğunluğunu kaybetmesi. Tabii içeride bütçe tartışmaları, bütçe tabanı tartışmaları, bütün bunların hepsinin olduğu bir ortamda daha eli kolu bağlanmış olarak Cumhuriyetçilerin seçime gitmek isteyeceklerini düşünmüyorum. Çünkü sonuçta Trump'ın görev süresi bitecek, bir daha uzamayacak. Ama arkasından gelen Cumhuriyetçi adayın, ki kim olacağı aşağı yukarı benim kafamda oluşuyor, muhtemelen Florida valisi olacaktır DeSantis. Ama karşısında çok güçlü bir aday çıkacak, Kaliforniya valisi. Dolayısıyla o tür bir yarışa girerken geçmişten taşınan bu olumsuz yapıyla beraber girebilmek Cumhuriyetçilere seçim kaybettirebilir. Bu nedenle biraz geri adım atmış durumda. Bir de tabii hep söylüyoruz, Trump'ı geri adım attıran esas unsur Amerika 10 yıllıklarının geldiği seviyeler. O onun bir piyasa terbiyecisi gibi hareket ettiği nokta. Onun için ben bundan sonra en azından seçimlere kadar biraz daha sakin kalabilen, işte bu yaz aylarını daha sakin geçiren, daha sempatik davranmaya çalışan bir Amerikan yönetimi ile karşı karşıya kalacağımı da düşünüyorum kendi adıma.
0: Vallahi Kasım'da alırsa ondan sonrasını ben düşünmek istemiyorum. Bütün bu sempatiklikler gidip yerine başka bir daha da sert bir Trump gelebilir mi yani, değil mi?
1: Gelir. Yani bu tür liderler öyle bir güç aldıkları zaman biliyorsun güç bir zehirlenme haline dönüşebilir ve bambaşka bir Trump'la karşılaşabiliriz. O zaman da felaket olur herhalde dünya için.
0: Şimdi Erhan Hocam, Trump piyasa terbiyecisi rolüne çok rahatlıkla bürünüyor. İşte Burak Hocam altını çizdi, bu 10 yıllıklar hakikaten, yani biz de gözlemliyoruz. Biraz böyle 5'lere doğru yaklaştığında hemen bir çark ediyor. Ama Fed'in esas hani bu tarafta faizler ve finansal istikrar konusunda tavır alması gereken kurumu bundan sonra piyasayı öyle çok da fazla, hatta çok da fazla değil de hiç gözetmeyeceği neredeyse bir yeni Fed ortamından bahsettiğini gördük geçen hafta. Walsh'la birlikte, Fed'in yeni başkanı Kevin Walsh'la birlikte işte tahminler ya da işte Fed'in böyle yönlendirmesi, sözlü yönlendirmesi, işte o dot plot grafiklerin bize söyledikleri ve bizim onun üzerinde yaptığımız kurgular, piyasanın senaryoları, şunlar bunlar hiçbiri olmayacak gibi. Böyle biraz kör bir dönem piyasalar açısından var ve müthiş de bir belirsizlik tabii bekleniyor. Ne diyorsunuz yeni Fed durumuna? Ve bugün de ABD'den PMI verileri geldi. Bu hafta gerçekten Amerika açısından çok önemli. İşte büyüme, PMI, söyleyin adını, çekirdek PC'yi, bütün bunlar gelecek. Mesela imalat sektörü aktivitesinde müthiş bir artış var. Mayıs 2022'den bu yana gördüğümüz en kuvvetli artış. Nasıl yorumluyorsunuz verilerle birlikte Fed'i?
2: Yani hep konuştuğumuz bu Amerikan ekonomisinin oldukça dayanıklı, uçuyor, gidiyor, hakikaten devam ediyor. Yani bir teknolojik devrim var ve bunun liderlik koltuğunda Amerika oturuyor şu anda. Ve o verimlilik artışı çok ciddi biçimde rakamlara yansıyor. Bebek patlaması kuşağı emekliye ayrıldı. Büyük bir serveti var. Onlar para harcıyor. Onlar talep yaratıyor. Dolayısıyla Amerika'da faizler işte artmasa bile cazip. Savaşta da gördük, işte güvenli liman vesaire. Amerika sermaye çekmeye devam etti. Trump da aslında en son Borş'un açıklamalarından sonra bildiğim kadarıyla Trump'a da soruldu. Hiç öyle Borş'a kızmış falan gibi bir durum yok. O ne yaptığını biliyor. Orada çok iyi bir başkanımız var falan gibi bir açıklama yaptı. Yani aslında zaten ne zaman mutsuz olabilirdi? Büyüme kötü gitse, işte ekonomi daralıyor falan. Tam tersi, ekonomi uçup gidiyor. O yüzden Borş herhalde bayağı rahatlamıştır. Çünkü Trump'tan da ters bir sinyal almadı. Dolayısıyla bu şunu gösteriyor. Yani geçen haftaki açıklamalarıyla birleştirince güvercin görünümlü şahin bir başkan çıktı. Görüntü öyleydi ama şahin bir başkan daha fazla netleşti. Yani aslında Kevin Walsh'un hani daha önce Fed kurul üyeliği döneminde yaptığı açıklamalar, istifa etti Fed kurul üyeliğinden, o zamanki gerekçeleri falan, Fed gevşek gidiyor, enflasyon mücadelesinden kopuyor falan diye de gidiyordu. O yüzden hani özünde aslında öyle çok güvercin olan bir başkan değildi. Seçim dönemi, yani aday değildi. Böyle bir isim değildi. Daha sonradan hani biz de okudukça kendisiyle ilgili bu izlenimi de edinmiştik. Ama başkan adaylık döneminde çok o tür mesajlar verdi. Orada da çıkış noktası aslında hani işte verimlilik artıyor. Bu enflasyon artmayacak zaten. Hani o yüzden enflasyon artmayacağı bir ortamda biz ekonomiyi destekleyelim. Zaten iyi gidiyor gibi bir yaklaşımla faiz indirimi. Onu da bilanço küçülterek desteklemeyi düşünüyordu ama iki şeyi iyi net gördü galiba. Bir, bilanço küçültmek Amerika'nın reel sektörüne, borsalara çok zarar verecek. Bu buradan vazgeçmiş görünüyor. İkincisi de hani enflasyonun 4'ü geçtiği bir ülkede 3,5-3,75 olan faizi aşağı indirmenin hiçbir olumlu yansıması olmayacağı gibi tam tersi tahvil faizlerini risk algısıyla daha da yükselterek daha da sıkıntılı bir tablo yaratacağını gördü ve olması gerektiği gibi davrandı. Dolayısıyla Trump'ın açıklamalarıyla birleştirince artık Fed'den bir faiz arttırımı yolda. Bir, iki arttırım yolda, çok net söyleyebiliriz. Hani bir sürpriz Temmuz'da bile arttırabilir ama Eylül çok büyük olasılık gözüküyor ilk arttırım için şu anda. Hani bu arada Greenspan'i de analım.
0: Evet, arada, Allah rahmet eylesin. 100 yaşında evet, hayatını kaybetti. 4 dönem
1: de,
0: değil mi başkanlık yaptı?
1: Ben de bir şeyler söylemek istiyordum onunla
0: tamam,
1: ilgili olarak.
0: Önce Erhan hocam, siz başlayın buyurun.
1: Tabii harika evet. Hoca değinsin lütfen.
2: Yani biliyorsunuz Greenspan için maestro sözü kullanılır. Gerçekten de öyleydi. Yani Amerika'nın böyle uzun dönem büyümesini yaşadığı 90'lı yıllarda başkanlık yaptı. Yani hayat hikayesine bakınca da çok aslında renkli bir hayatı da var. Yani sadece ekonomi, finans değil, müzik, işte gezme, gurmelik, yani aslında çok böyle çok yönlü, aslında güçlü bir entelektüel tarafı da olan bir başkandı. Ve duruşu da netti. İşte borsanın bir günde %20 düştüğü bir günde soğukkanlı koruyarak, biz şu anda makro kitaplarında okuttuğumuz Greenspan mix'i dediği, karışımı denilen bir yöntemle o sorunu aştı. Yani para arzını arttırırken bütçe açığını kısacak bir, yani sıkılaştırıcı maliye politikası, genişletici para politikasıyla o süreci çok böyle yumuşak bir şekilde aşmayı da bildi. Çok sert ve olumsuz, kara pazartesi denilen 87 yılındaki o şoku da atlatabilen bir başkandı. Şuradan da aslında gelmek istedim. Bush'un hayran olduğu bir başkandır. Ve Greenspan'in döneminde Amerika yine bir teknoloji devrimi diyelim yaşıyordu. Yine verimlilik çok ciddi artıyordu. Ve hani Greenspan o dönemde aslında yine bugün Bush'un söylediği şeyleri de söylüyordu. Yani hani bu enflasyon çok artmayabilir, işler değişiyor, dünya değişiyor gibi bir yaklaşımla da gelmişti. Fakat sonra arkasından işte bu konut balonu, yani artık bir noktadan sonra o başka bir noktaya taşındı. Faiz arttırımları bile işe yaramadığı bir noktada bu sefer de İrrasyonel Coşkunluk diye kitabını da yazdı. Yani aslında çok iyi gözlemleyen bir dünyayı ve Amerikan ekonomisinde bir başkandı. Kevin Warsh da hem Greenspan'den hem Bernanke'den çok etkilenmiş bir başkan. Aslında iyi etkilendikleri, referansları çok iyi. Biraz Greenspan'in o dönemki yaklaşımına da benziyor şu andaki yaklaşımı. Evet. Greenspan de o zaman böyle çok hani daha sade giden, çok sinyal vermeyi sevmeyen bir başkandı ve öyle bilinir. Ve Amerikan ekonomisini o dönem bayağı iyi yönetti. Bir orkestra şefliği yaptı. Borç'ta ikinci Greenspan olur muyum diye herhalde çerçevede düşünüyor. Böyle bir şans yakalamışken. Göreceğiz, izleyeceğiz bakalım ama Allah rahmet eylesin. Yani Greenspan...
0: Tabii, pardon hocam. Erhan hocam, tamam. Bitirdiniz mi?
2: yok yani... ismini duymayan, hani iktisatçı olsun olmasın, Bernanke de öyledir ama Greenspan herhalde en üst düzey dünyada, hani kendi alanında olmayıp da insanların az ya da çok muhtemelen duymuş olacağı bir isim. Değerli bir isimdi ve tarihe damgasını vurdu. Allah rahmet eylesin.
0: Evet, 20. yüzyılın ikinci yarısının en büyük merkez bankacılarından biri, kimilerine göre en büyüğü işte sizin dediğiniz gibi maestro, kimilerine göre ise mortgage krizinin mimarlarından bir tanesi. Bir de öyle bir durum da var, yani yaptığı, izlediği politikalar o dönemde gerçekten çok önemli sorunları çözmüş, çok daha dramatik sonuçlara ulaşmadan çözmüş, ama bazı yapılanların da sonrasında işte 2008 mortgage krizinin altyapısını oluşturduğu da düşünülüyor. Ama tabii yani ne kadar büyük olduğunu, Amerikan Merkez Bankası gibi dünyanın en büyük merkez bankasını 18 yıl değil mi boyunca yönetmiş olmasından bile zaten anlayabiliriz. Walsh, bilmiyorum, bir Greenspan olur mu? Greenspan'in başında bir Trump yoktu. Öyle bir fark var galiba. Burak Hocam, siz ne dersiniz?
1: Yani birkaç da bir laf söylemeden geçmek çok büyük haksızlık olur. Öncelikle toprağı bol olsun diyeyim. Allah rahmet eylesin. Son derece önemli bir kişi. 100 yaşında vefat etti. Ama Erhan Hoca entelektüel kişiliğine vurgu yaptı. Ben de yani benim yetişmemde önemli katkıları olan Pınar Bakır Hoca'yı burada anmadan etmeyeyim. O biz yüksek lisanstayken özellikle Ayn Rand'ın iki tane büyük romanı vardı. Bunlardan bir tanesi Atlas Vazgeçti.
0: Evet.
1: Bir diğeri de Hayatın Kaynağı romanı. Gençlere bunları özellikle tavsiye ediyorum. Yani bu nereden çıktı dersen Ayn Rand ve Alan Greenspan arasında inanılmaz bir entelektüel ilişki vardı. Dolayısıyla onun kurmuş olduğu o entelektüel fikir gruplarına gidip oralarda çokça kendisi de katıldı. Ve özellikle Ayn Rand'ın dediğimiz o bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, evet, sözünden hareketle liberal kapitalizmin öncülüğünde Alan Greenspan'ın bundan çok etkilendiğini biliyoruz. Ve dolayısıyla bu sanatçı ve gurme kişiliğinin yanında bunu da özellikle vurgulamak istedim. Çünkü bu iki roman, hem bir tanesi özellikle Atlas Vazgeçti, özellikle Amerika'da çok popülerlik kazandı ve Amerika'ya yön veren romanlardan bir tanesi. Diğeri de genel itibariyle çokça tartışılan ama gene entelektüel anlamda ekonomiye yönelik olarak da çokça çıkarım sağlanabilecek olan iki kitap ve bunların her ikisinde de mutlaka bir Greenspan etkisi var. Hatta kitaplardan bir tanesinde de özellikle altın standardına yönelik olarak daha önce Ayn Rand'ın Objektif dergisine yazmış olduğu o makalesini kitaplardan birinde tekrardan kullanıyor. Gene Greenspan'le ilgili birkaç şey söylemek lazım. Bugün belki de Borsh'un pek bir şey söylemek istememesi, yani basın toplantılarından sonra çokça konuşmayıp olayı biraz muğlakta bırakan yapısı aslında Alan Greenspan'den kalan bir miras gibi gözüküyor. Çünkü o da böyle muğlak konuşmalarla kafalarda soru işaretleri yaratarak bir Greenspan dili geliştirmişti. 18 yıl görevde kaldı. Çok önemli bir kişinin arkasından geldi. Paul Volcker'ın arkasından gelen bir kişi. Evet. 13. Fed Başkanı. Dediğin gibi eleştirildiği yönler de var. Ama özellikle dotcom krizini gördüğü 2011 yılındaki Amerika'ya yapılan saldırılar sonrasındaki ortaya çıkan ekonomik durumu gördü. İşte kara pazartesi denilen o borsa çöküşünü gördü. Ve bütün bunların hepsine baktığımızda süreci iyi yönetmiş olarak gözüküyor. Demin şuradan aklıma gelmişti, acaba bahseder miyiz biz Alan Greenspan'den diye. Çünkü özellikle Erhan Hoca da son dönemlerde çokça vurgu yapıyor. Mesela Amerika'da işsizlikle beraber, yani işsizlik bir taraftan artmıyor ama işsizlik rakamlarında biz farklılıklar görsek bile verimlilik kavramı, ki Greenspan verimliliğe çok atıp yapan birisiydi. O şeyde de gördük, Walsh'ta da verimlilik kavramını uzun dönem sonra ilk defa Fed metnine girdiğini gördük. Bunu da özellikle o dönemki internet ve bilgisayar ilerlemesinden kaynaklı verimlilik artışının aslında işsizlikteki ortaya çıkabilecek verimsizliği telafi edebilecek noktaya gelmesine en büyük etken olduğunu söylüyordu. O anlamda da benzerlikleri var. Hani ne kadar etkilendi etkilenmedi bilemem, ya da ne kadar hayranı olduğunu, ama hani genel olarak dediğin çokça tartışılan konular var. Bu ayrı bir çerçevede mutlaka tartışılabilir. Hani 2008 krizine gelirken mortgage krizinin yaratılması etkisi var mıydı? Çünkü piyasa yönlü bir kişiydi. Daha çok finansal istikrarı önemsiyordu. Onu da vurgulamakta fayda var. Ama diğer taraftan baktığında özellikle verimlilik artışı konusunu gündeme getirmesi, işte verimlilik artışı

internet ve teknoloji kullanımı ile beraber daha yüksek boyutlara gelebileceğini savunması. Bir taraftan aslında faizleri düşük tutarken diğer taraftan böyle bir ikili yapı

0: Sızlığının altını çiziyordu. Son dönemde öyle çok benim bildiğim, en azından bilen varsa bilmiyorum, sizler de aynı şekilde lütfen uyarın. Ama bir röportajı olmamıştı. Yani bugün içinde bulunduğumuz konjonktür, bilhassa pandemi ve sonrasındaki tüm gelişmeler, teknolojinin, yapay zekanın geldiği bu nokta. Gerçekten böyle zihinler yaşasalar da bu konularda fikirlerini bizimle, tecrübelerini paylaşsalar istiyor insan. Belki yapay zeka bunu da yapar. Ölümsüz bir Greenspan yaratır. Belli mi olur? Olamaz mı yani? Her şey mümkün. Peki.
1: Yani bir de şu var. Bir de şu var Hande. Tabii yaşadığı koşullardaki çalıştığı başkanlar da çok önemli. Yani bütün evet. Bu dönemi boyunca Amerika'dan en önemli ve tarihe imza atmış başkanlarıyla çalıştı. Reagan döneminde göreve geldi ki Reagan dönemi Amerika'nın en parlak dönemlerinden bir tanesidir. Yani biraz merkez bankacılığı şansı da vardı bence. Tabii uzun dönem çalışınca her şeyi gördü ama o özel anlamda çok enteresan başkanlarla beraber çalıştı. Hani şimdi aynı koşullarda Trump'la çalışsaydı aynı verimi alabilir miydi? O tabii ki bence, ya da Biden'la, yani o da bir felaketti zaten. Aynı verimi alabilir miydi? O da bence ciddi bir soru işareti. Yapay zekaya onu da sormak lazım herhalde.
0: Evet, ama şu da var, bitiremiyoruz, kapatamıyoruz. O kadar önemli bir kişilik ki bir yayın konuşuruz. Son bir şey söyleyeyim. Farklı başkanlarla çalıştı. Evet, yani o başkanlarla birlikte belki kolay çalıştı ama hem cumhuriyetçilerle hem demokratlarla çalıştı. Yani bir tarafı değil, her iki taraftan da sevilen, memnun olunan bir başkandı. Yani sosyal becerileri de, iletişim kabiliyeti de kuvvetli herhalde. Belki Trump'ı da ve hatta Biden'ı da idare edebilirdi. Kim bilir yani, onu da bilemeyiz. Çünkü hani siyasi anlamda da her görüşe hizmet etmiş görünüyor. Reklam arasına gidiyorum. Greenspan ışıklar içinde uyusun. Biz reklamları izleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim.
2: Öncelikli yayın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, devam ediyoruz. Değerli hocalarım, Burak Arzova ve Erhan Aslanoğlu'yla birlikteyiz. Trump Dünya Kupası'nı kaldıracakmış. Oscar'ı alamadı ama Dünya Kupası'nı verecek. O da bir şey yani. Zürt tesellisi olur kendisine herhalde. Biz kötü öyle elendik ama. Hocam, izlediniz mi maçları?
2: Maalesef. Yani izledik ve kahrolduk. Çok üzücüydü tabii. Yani ne diyeyim, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çünkü evet, yani herhalde en kolay gruptaydık ve o gruptan çıkamamak çok üzüntü verici. Ben açıkçası daha iyi sonuçlar bekliyordum. Olmadı.
1: Olmadı, evet. Şimdi
3: maalesef.
1: Buyurun hocam.
3: Aynı duygularla, evet. Yani ben Paraguay maçını en azından bir, yani orada bir şeyler yapabiliriz, o maçı alabiliriz umudunu taşıyordum ama maçı seyredince onun da olamayacağını anladık. Üzgünüz yani, maalesef. Evet.
1: Evet, o da bir başka, tıpkı bizim burada ekonomi ve piyasaları tartıştığımız gibi uzun uzun tartışılacak bir başlık herhalde Türkiye açısından. Şimdi biraz önce petrolü konuştuk. Burak Hocam 80 doların altında kalamayabileceğini uzun süre söylüyor. Erhan Hocam, siz diyorsunuz ki 75-80 dolarlarda kalabilir eğer bu barış gerçek bir barış ise. Sonrasında daha dramatik bir sonuçla, süreçle yeniden karşılaşmazsak inebilir. Tabii Haziran'a, özür diliyorum, Kasım'a kadar aslında bir nefes alma imkanı var. Bir fırsat penceresi olarak bizim içerideki enflasyonla mücadele sürecimize katkı koyabilir mi? Bugün Bank of America'nın beklentili bir raporu vardı. Petrol fiyatlarındaki işte bu baskılar hafiflediği için Türkiye'nin 2026'da cari açık beklentilerini revize etmiş, aşağı yönlü revize etmiş. 60 milyar dolardan 52 milyar dolara. Enflasyon beklentilerinde bir tık %30'dan %29,5'a, 30'un altına koymuş. Tabii bunlar ne kadar iyimser tahminler bilmiyorum BOFA tarafı, ama sizlerin tahminlerinde herhangi bir değişiklik var mı? Petrol fiyatlarındaki geri çekilme bize nasıl bir etki yaratabilir? Burak Hocam, sizle başlayalım mı?
2: Elbette. Yani Hande, zaten çok büyük bir geri çekilme yok. 30 bekliyordu, 29,5 bekliyor. Yani bu kadar hassas bir ölçümü nasıl yapmışlar, ben kendi adıma çok merak ettim.
1: BOFA'yı bir kenara bırakalım da, yani genel olarak aslında benim sorum, onu bir örnek olarak verdim. Gerçekten bir daha iyi bir yıl sonu verisiyle karşılaşabilir miyiz petrol fiyatlarındaki düşüşle diyeyim?
2: Yani, yoksa evet, dediğiniz yani doğru. Genel olarak evet, karşılaşabiliriz. Şöyle ki, eğer petrol fiyatı, şimdi deminden, yani ilk başta söylediğim nokta ortalama petrol fiyatları. Yani petrol fiyatlarının geriye gelmesi ortalamanın bir anda geriye gelmesi anlamına gelmiyor. Hala daha oldukça yüksek ortalamalar. Yani uzun müddet bu seviyelerde devam etmesi gerekiyor ki ortalama fiyatlar geriye doğru gelsin. Bu tabii önemli bir şey. Fakat savaş başladığında da bizim için avantajlı olan konu şuydu. Biz Türkiye'nin toplam petrol ithalatının 1/3'ünü bu bölgeden gerçekleştiriyoruz. Büyük oranda işte başka yerlerden tedarik gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla hani bizi diğer ülkeler kadar zaten çok doğrudan etkileyen bir noktada değildik. Evet, kontratlar bazında baktığımızda bu etki görülebilir ya da petrol fiyatlarının genel artış oranları bize de yansımış olabilir, ama gene de tedarik anlamında herhangi bir sıkıntı çekmediğimiz bir dönemdeydik. Fakat bizim cari açığımıza baktığımızda savaş öncesinde zaten bir bozulma vardı cari açıkta. Hem enflasyonda hem de cari açıkta Ocak ve Şubat verileri zaten kötü gelmişti. Şimdi buradan hareketle ben enflasyonda özellikle bu ay, yani Haziran ayı enflasyonun da 1'in altında gelme ihtimalinin kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Burada birçok destek olabilecek olan unsurlar var. Petrol fiyatlarının geriye gelmesi ulaştırma yönündeki enflasyonu da bir parça aşağıya çekecektir. Bu da olumlu katkı sağlayabilecek olan bir konu. Dolayısıyla gıda fiyatları mevsimsellik etkisi nedeniyle nispeten daha düşük bir artış gösteriyor. Hatta belki negatif bile gelebilir. O nedenle 1'in altında bir enflasyon görürsek şaşırmam. Ama önümüzdeki aylar ve genel gidişata baktığımızda enflasyonda özellikle baz olarak aldığımız mevsim etkisine arındırılmış enflasyon verileri çok da yılın geri kalanında enflasyonun bize yardımcı olabileceği bir noktada olduğumuzu göstermiyor. Onun için benim enflasyona yönelik olan beklentimde bir değişiklik yok. Ben 30 ila 35 arası diyordum. Savaşın genel gidişatına göre aralığı çok yüksek koyduğumu biliyorum. Ama genel olarak baktığımda 30 da olabilir, 32 de olabilir. O genel petrol fiyatlarının etkisi haricinde tedarik zincirine yönelik olarak kısıntıların ya da ortaya çıkabilecek aksamaların verebileceği etkiyle de ortaya çıkabilecek bir durum olarak düşünüyordum. Ama cari açık tarafına geldiğimizde maalesef burada tabii ki petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin olumlu etkisi olabilir ama yaklaşık 10 milyar dolar civarında kadar herhalde olabilecek gibi gözüküyor ortalama petrol fiyatlarını hareket edersek. Fakat bu cari açığın özellikle finansmanı konusundaki durumda nasıl bir finansmanla bunu sağlayabileceğimiz konusu oldukça kafalarda soru işareti yaratabilecek bir nokta. Yani buradan kastettiğim şu, işte turizm gelirleri ne kadar destek verebilecek, navlun gelirleri ne kadar destek verebilecek ya da yabancı girişleri ki son dönemde çıkışların kuvvetli olduğu bir dönemden geçtiğimizi görüyoruz. Bunların ne kadar etkisi olabilecek buna bakmak gerekecek. Ama genel olarak özetlersek elbette petrol fiyatlarının geriye gelmesi olumlu, sevindirici. Belki tekrardan Türkiye'nin bir dezenflasyon sürecine devam etmesi ve umudunu en azından 30 ve 30'un biraz altı bile olsa gerçekleştirmek açısından koruması için önemli. Fakat genel olarak bizim yapısal problemlerimiz olduğunu unutmamak gerektiğini bir kere daha vurgulamak isterim.
1: Peki. Erhan Hocam, siz 30'un altı bir enflasyon görebileceğimizi düşünüyor musunuz yıl sonunda son gelişmelerle birlikte?
3: Zannetmiyorum. Yani çok çok zor. Tabii ki teorik olarak mümkün olabilir ama Burak Hocam'a katılıyorum. Yani Haziran ayı özellikle gıdada anekdotal olarak gözlemlerimde gıda bayağı destek verecek gözüküyor. Genel hani diğer enerji, kira vesaire de burada da bir baskı görebiliriz. Ama sonbahar ayları ve yılın ikinci yarısı eğer barış anlaşması da olursa daha farklı bir modda olacak Türkiye ekonomisi açısından da. Dolayısıyla gerek talep, gerek gıdanın tabii o yeni mevsimselliği, yani böyle gıdanın sert düşüşlerinden sonra hani atıyorum domatesin fiyatı düşecek sonra Ekim'de işte Eylül, Ekim, Kasım'da sert bir şekilde yükselmeye başlayacak muhtemelen. Evet. O yüzden hani bu etkilerin biraz böyle yıllık gidişatına bakmak lazım. Enflasyon ana dinamiği, yani mevsimsellikten arındırılmış enflasyon rakamı 1-1,5 yıldır 2-2,5 bandının altına inmiyor. Dolayısıyla genel anlamda bu yılın bayağı bir bölümünün yüksek petrol fiyatına geçtiğini düşünecek olursak bir kere 30'lu rakamlar bence de çok olası resmi rakamlarla 30-35 arası, katılıyorum Burak Hocam'a, ama 32-33 gibi rakamlar olabilir. Şu anda görünen o 30'un altını pek zannetmiyorum. Ama cari açıkta evet petrolden, enerjiden gelecek maliyet düşecektir belki ama Türkiye'nin ihracat ve turizm gelirleri istendiği gibi muhtemelen gidemeyecek. Yani savaşta bize yönelen talep belli kısmını kaybedebiliriz savaş koşullarının değişmesi durumunda. Rekabette zorlanıyoruz. Orası bir sıkıntı. Artı Türkiye'nin net hata noksan kalemi çok ciddi eksilerle gidiyor. Geçen yılın tamamında verdiğimiz 16 milyar dolarlık net hata noksan eksisini bu yılın 3-4 ayında verdik. Aslında gerçek cari açık net hata noksan eklenmiş açık diye ben hep düşünüyorum. Çünkü o bir bavul ticareti ve turizm. Yani tahminen yazılan kalemlerin hatasından veya fazla tahmin edilmesinden kaynaklanıyor. 12 aylık kümülatif net hata noksan dahil cari açığımızın 70 milyar dolarlar civarında olduğunu düşünecek olursak bu bizim gayri safi yurt hastamız 1.8 trilyon dolara bile çıksa bu sene, ki çıkabilir kurların da etkisiyle, yine de %3'ün üzerinde bir cari açık. Yani bu tabii ki hani bu Türkiye'yi krize götürür falan anlamında söylemiyorum ama yani finansman ihtiyacının artması anlamında söylüyorum. Artı zaten biz Fed'in faiz indirme hikayesinin olduğu dönemde bile finansmanda zorlandık. Şimdi son dönemde de gördük, hep cari açığımızın altında bir finansmanla karşılaşıyoruz. Ve Merkez Bankası rezervlerimizden gidiyor bu ödemeler dengesindeki açığı finanse etme görevi. O anlamda yani eğer cari açık rezervlerimiz ve ödemeler dengesini bir bütün olarak düşünecek olursak, Burak hocamın da dediği gibi finansman kalemleriyle beraber sıkıntı devam ediyor. Hani belki evet net hata 90 dahi cari açık 85 olacağına 80 olacak, 78 olacak ama rakam son 1-2 yılda çok ciddi artıyor. Yani oradaki yapısal değişime bakmak lazım. Yani petrol fiyatındaki düşüşten ziyade bizim ihracatımız, turizm gelirimiz, evet, diğer ithalatlardan olan talebimiz nasıl değişiyor? Finansman tarafımız nasıl gidiyor ve net hata 90'da neden yüksek açıklarla gidiyoruz? Hani bu soruların yanıtları petroldeki düşüşten çok daha önemli. Cari açığın ve ödemeler dengesinin analizi ve makro etkilerini değerlendirmeniz.
1: Evet, ufak ufak süremizin sonuna geldik ama Burak Hocam demin araya Greenspan girdi, soramadım size. Siz de Fed'in faiz artışının cepte ve garanti olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa koşullar değişirse bambaşka bir sonraki toplantıda bambaşka bir Fed görme ihtimalimiz de var mı bu anlamda?
2: Aslında bu koşulların değişini görerek girdiler Hande toplantıya. O nedenle mesela Avrupa Merkez Bankası gibi değillerdi. Onlar birazcık sanki çok boşluğa düşmüş gibiler. Ama hemen toparladılar, işte ikinci etkilerin görüldüğünü falan söylediler. Ama Fed toplantıya girerken en azından böyle bir uzatmalı barış anlaşması olabileceğinin çok ciddi oranda ortada olduğu bir süreçte girdi ve buna rağmen faiz tabanını yükselttiler. O nedenle ben hep Fed'in biz projeksiyonlarını yorumlarken işte büyümeye bakıyoruz, şeye bakıyoruz, enflasyona bakıyoruz, çekirdek enflasyona bakıyoruz, işsizliğe bakıyoruz ama altta bir tane daha bir baktığımız oran var. O da faiz tavanı. O faiz tavanı bize en az 2 faiz arttırımı olabileceğini söylüyor. Biri cepte zaten de ikinci de olabilir diye söylüyor. Nitekim hemen ertesi gün Fed Fund Futures'ların bize ima ettiği bir faiz arttırımının bu yıl içerisinde 2 tane olabileceği yönündeydi. Biraz sanki piyasanın moralini de bu bozmuş gibi ortaya çıktı. Biraz da düzeltme hareketleri başladı. Ben açıkçası bir tanesinin cepte olduğunu düşünüyorum şu anda.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum değerli hocalarım. Ağzınıza sağlık sevgili Burak Arzuoğlu.
2: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Erhan Aslanoğlu. Ve ekonomik görünümü tamamlıyoruz. Bitirirken bugün reel sektörün döviz pozisyonu rakamları geldi. Onu dinleyelim birlikte. Sonra reklama gidelim. Sonra küresel piyasalarda yeniden buluşalım.
4: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verilerini açıkladı. Buna göre net döviz pozisyonu açığı bir önceki aya göre 9 milyar 440 milyon dolar artarak 205 milyar 608 milyon dolar olarak gerçekleşti. Varlık dağılımı incelendiğinde bir önceki aya göre ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 591 milyon dolar ve 571 milyon dolar artarken, türev varlıklar, yurt içi bankalardaki mevduat ve menkul kıymetler sırasıyla 1 milyar 460 milyon dolar, 1 milyar 170 milyon dolar ve 40 milyon dolar azaldı. Bunlara bağlı olarak varlıklar 1 milyar 508 milyon dolar azaldı. Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler, yurt içinden sağlanan nakdi krediler, ithalat borçları ve türev yükümlülükler sırasıyla 3 milyar 858 milyon dolar, 3 milyar 338 milyon dolar, 665 milyon dolar ve 71 milyon dolar arttı. Buna bağlı olarak yükümlülükler 7 milyar 932 milyon dolar arttı.

ABD'de imalat sektörü aktivitesi şirketlerin olası kıtlıklar ve fiyat artışlarını öngörerek önceden yeni siparişler vermesiyle Mayıs 2022'den bu yana en büyük artışı kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın uzun bir süre en üst düzey nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak razı olduğunu ileri sürdü. Trump, dün Hürmüz Boğazı'ndan 19 milyon varil petrol çıktı. Bu tüm zamanların rekoru, petrol fiyatları düşüyor ve dünya çok daha güvenli bir yer oldu dedi. Bank of America, düşük petrol fiyatlarının makroekonomik baskıları hafifletmesi nedeniyle Türkiye'nin 2026 için cari açık beklentilerini 60 milyar dolardan 52 milyar dolara, enflasyon beklentilerini de %30'dan %29,5'a düşürdüklerini açıkladı. Carry Trade yatırımcıları mutlak butlan kararı sonrası yatırımcıların iç siyaset riskini geri plana atması ve ABD-İran savaşının sona ereceğine dair umutlarla bu ay Türkiye piyasalarına geri dönüş yaptı. Bloomberg'in aktardığına göre döviz piyasasındaki carry pozisyonları bu ayki girişlerle yaklaşık 30 milyar dolara, tahvil pozisyonları ise 15 milyar dolara ulaştı. ABD'li enerji şirketi Constellation'la anlaşma imzalayan Walmart, 2029 ve 2030 yıllarında başlayacak iki ayrı 15 yıllık dönem için nükleer enerji tedarik edecek. Söz konusu anlaşma, perakende devinin ilk nükleer enerji sözleşmesi olma özelliğini taşıyor.

0: Hoş geldiniz küresel piyasalara. Haber başlıklarıyla başladık. Rakamlarla devam ediyoruz. Bakalım bugünkü fiyatlamalar ne gösteriyor? Borsa İstanbul'la başlayacağız. %1,29'luk bir geri çekilme gördük bugün kapanış itibariyle. BIST 100'de kapanış seviyesi 14.539 olarak gerçekleşti. Dolar TL'de yatay pozitif bir seyir. Euro TL tarafında da aynı şekilde yatay pozitif bir seyir var. Euro dolar çaprazında 1.14'ün de altına gevşedik. 1.1380'den geçiyor şu an işlemler %0,43'lük bir geri çekilmeyle. Avrupa borsaları da bugünü kayıplı tamamladı. Londra FTSE %0,09, Paris CAC 40'da %0,71, Frankfurt DAX da %0,98 ve İtalya FTSE MIB tarafında %1,46'lık geri çekilmeler vardı. ABD borsaları da an itibariyle satıcılı. Dow Jones'da yatay negatif bir seyir görüyoruz. Diğer yandan S&P 500 %1,32 kayıpta. Nasdaq'taki kayıplarsa %2'yi aşmış durumda. An itibariyle %2,02'lik bir geri çekilme var. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump İran'la çok iyi anlaşıyoruz diye bir mesaj verdi. Tahvil getirilerinde bir geri çekilme var. Hisse senetleri tarafındaki satışa karşın. O tarafta 10 yıllıklarda 4,49 seviyesini görüyoruz. 5 yıllıklarda 4,25'teyiz ve 2 yıllık ABD tahvilinin getirisi an itibariyle %4,18 hatta 19 düzeyinde. Emtia tarafında kıpkırmızı bir tablo var. Altında, ons altında %1,60'lık bir geri çekilme var. 4123 dolardan geçiyor şu anda işlemler. Gram altında da %1,79 oranında bir geri çekilme var. Orada da 6150 lira 6 kuruş seviyesini görüyoruz. Kripto para Bitcoin'de %3,34'e ulaşmış geri çekilme. 62.226'dan geçiyor Bitcoin'de işlemler. Petrol tarafında geri çekilme devam ediyor. Brent'te %0,94 kadar bir geri çekilme var. 77 dolar 17 sentten geçiyor işlemler. Amerikan tipi ham petrole baktığımızda orada da %0,83'lük bir geri çekilme var. 73 dolar 25 sent seviyesini görüyoruz. Evet, rakamlar böyle. Şimdi dönelim araştırma masasına ve her zaman olduğu gibi Bloomberg HT Araştırma Müdürü sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'nun notlarını izleyelim.
1: Dün günümüz bir vefata gitti. Alan Greenspan vefat etti, aramızdan ayrıldı. Biz bir gün öncesinde sizi 23 Haziran'a hazırlayalım diye niyetlenmiştik. Kısmet bugünün tam yıl dönümünde anılmasına dönmüş. Belki iki gün arda arda yine bunu konuşurduk ama en nihayetinde Keir Starmer'ı da görevinden uğurladık. O kendi dönemini başarılı bulduğunu ifade etti. Zaten genel olarak artık eskiden olduğu gibi ben bunları hatayla yaptım ya da burada benim bir takım yanlışlarım oldu diyerek bu şekilde ayrılanlara pek rastlamıyoruz. Herkes iyi ama sorunlar var. En nihayetinde Brexit'in de 10. yılında Ipsos İngiltere'de farklı sosyoekonomik gruplardan katılımcılara düzenlediği bir ankette de tam Brexit'in olması yönünde oy kullanılıp bunun hayata geçmesine sebep olan %'de ama bu kez farklı yanıtlarda %52 şu an Avrupa Birliği'ne dönelim şeklinde yanıtların öne çıktığı bir araştırma sonucu yayınladı. Tabii bu araştırma tek başına bir şey ifade edecek şekilde değil ama en nihayetinde resmi boşanmada 2020'lerde gerçekleşti ve İngiltere artık Avrupa Birliği'nin bir parçası değil. Bununla ilgili bir görü düş olur mu vesaire ilerleyen günlerde göreceğiz, buna dönük bir referandum olur mu diye. Ama siyasetçiler bir şekilde kararlar alıyor. Bununla ilgili olarak tabii ki seçmenin görüşüne de başvuruluyor. Seçmenin görüşü değişebiliyor. Siyasetçiler belki önceden işaret ettikleri konularda farklı düşünmeye başlıyor ama en nihayetinde böyle bir sonuca işaret etti. Ekonomik kaybı vesairesi bir yana, İngiltere'nin Brexit'i yaşadığı dönem dünya içinde çok ciddi bir kırılma yılıydı. 2021 Eylül ayında başladığım Bloomberg HT ekranlarında bunu 5 yıldır sık sık 2016 ile beraber 2008 krizi dile getirmeye çalışıyorum dilim döndüğünce. Çünkü o yılın sonunda Donald Trump'ın ilk kez ABD başkanı seçildiği birinci dönemi de başlamıştı. Ciddi anlamda dünyada hem siyasi hem ekonomik hem toplumsal hem de piyasalar açısından kırılmaların başladığı ve 10 yıl boyunca aralara neler neler sığdı siz düşünün. Onların yaşandığı bir 10 yıl. Bugün ne oldu peki? İçeride biz borsada baskıyı izledik belki ama Brexit'ten alakasız konuşuyorum. Özellikle Güney Kore endeksi KOSPI'nin düşmesiyle beraber gelişen ülkelerinde tutunduğu o teknoloji rallisinin ciddi akamete uğradığını gördük. Altın ve gümüşte sizin izlediğiniz dakikalarda nasıl bir görünüm olacak bilmiyorum ama gümüşte şu an benim solumda terminalde %5, altında %2'lere yakın düşüş vardı. Avrupa piyasaları baskı altındaydı. Biz de Borsa İstanbul'da ciddi baskı altındayız. Spot dolar endeksinin 101'in üzerine gitti. VIX endişe endeksi 20'lere gelmese de hisse senedi piyasalarında ciddi anlamda volatilitenin olduğu bir Haziran'ın son bir haftasına girmiş gibiyiz. Tam da Brexit'in 10. yıl dönümünde. Bakalım 3 işlem gününde Haziran'ın sonuna yaklaşırken bu hafta bu sürecek mi? Brexit'e dair yansımalar ne olacak? Starmer sonrası İngiltere'de neleri konuşacağız? İran'la ilgili son gelişmeler neler olacak? İzleyip öğreneceğiz. Dünya Kupası ile ilgili bizim milli takımımız adına defter kapandı malum haliniz. Bakalım kupada neler olacak? Bunu da eklemiş olalım. Tam da maç saatinde Hande'yi izliyorsunuz ama bunlarla ilgili gelişmeleri de aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Brexit olalı 10 yıl olmuş. Ya ne çabuk geçiyor.
2: Çok acayip ve çok
0: şaka
2: sinir
0: gibi.
2: Bozucu.
0: Daha dün burada konuşuyormuşum gibi yani.
2: Evet, çok hızlı geçiyor. Belirli bir yaştan sonra daha çok hızlı. O konuya girmeyelim istersen.
0: Gördüğünüz üzere belli bir yaşı olan sevgili Özlem Bayraktar Gökşen, bir diğer belli bir yaşı olan sevgili Haluk Bürümcekçi ve belli bir yaşı olan bendeniz Hande Demirel kadromuzdayız.
2: İtalyanlar bir araya geldik işte böyle.
0: İtalyanlar biliyorsunuz yaşlı falan demiyor. Belli bir yaşı var diyor. Bu güzel
3: belli bir yaş.
0: Belli bir yaş.
2: Belli bir yaş.
0: Belli bir yaşımız
2: yani
0: var. Çok.
2: Yaşımız belli. Yaşımız yani belli. Onu biliyoruz. Evet.
0: Ya bu Brexit ne oldu şimdi? Ne elde etti bu İngilizler? Ben anlamadım. Baştan da anlamamıştım. Ne oluyor da çıkıyorlar diye böyle. Bir deli bir kuyuya taş attı. Çıktılar gibi olduydu. Ondan sonra aradan 10 yıl geçmiş. Birçok anlaşmaları geri yaptılar falan böyle. Zaten Euro Birliği içerisinde değillerdi. Hani artısı eksisi ne olduğu belli olmayan bir süreç gibi geliyor bana. Ama sizler ne dersiniz? Bir de tam 10. yılın şerefine gitti Starmer istifa etti. Bir de siyasi kriz çıktı İngiltere'de. Yani ne kadar yakından takip ediyorsunuz bilmiyorum. Ya o kadar derin derin konuşalım istemiyorum ama bu Brexit meselesini azıcık ucundan değinelim bence. Ne diyorsun Özlem?
2: Yani ben geçtiğimiz hafta İngiltere'deydim, Londra'daydım. Böyle kendi anekdotal gözlemlerimi
0: tamam,
2: söyleyeyim. Bence biraz hizmet sektörünün hızlandığını, kuvvetlendiğini gördüm
0: öyle
2: aslında.
0: Mi?
2: Yani bilmiyorum hani Brexit sonrasında özellikle olan ve gelişen bir süreç miydi bilmiyorum. Bir de her yerde inşaat vardı yani. Hmm. Dolayısıyla hem hizmet sektörü tarafında hem inşaat tarafında böyle bir canlılık söz konusuydu. Ama tabii Brexit özellikle İngiltere ekonomisi üzerinde ne gibi etkileri olduğu konusunda hiç hani çok da bilgim olduğunu söyleyemeyeceğim. Oturup da okumadım. Sadece o Brexit döneminde bunun olası işte etkilerini çokça araştırmış, konuşmuş ve aslında analiz etmiştik. Ama 10 sene olmuş. 10 sene öncesi gerçekten hiç aklımda da kalmadı zaten.
0: Her gün o kadar çok aksiyon oluyor ki bırak 10 sene öncesini, 10 gün öncesini bazen hatırlamakta zorlanırız. Haluk, senin bir yorumun var mı Brexit'te ve şu anda yaşanan gelişmelere dair o tarafta?
3: Yani şöyle aslında tabii senin de en başta söylediğin gibi aslında para birimi olarak zaten serbestti. Yani burada niye istemezsin Avrupa Birliği'ni? Hani kendi paranla hani olması iyidir bazen hani güçlü bir paraysa. Çünkü politikanı ona göre ayarlayabilirsin. Hani EU gibi yani Avrupa Birliği gibi bir ortak para birimi bazı ülkelerin aleyhine olabilir, bazılarının lehine olabilir. Yani o durumdan kurtulursun. Dolayısıyla böyle bir ayak bağı da yoktu. Ona rağmen bunu istemesi tamamen siyasetten kaynaklanıyor. Çünkü
0: evet.
3: Hani şey sloganları vardı işte Polonyalı muslukçu falan gibi hani böyle iş istihdamla ilgili tabii Avrupalı belli Avrupa Birliği'nin belli bölgelerinden tabii ki hizmet sektörü ağırlıklı olarak iş tabii ki imkanları daha iyi olduğu için İngiltere'de böyle bir göçte olunca zaten dünyanın her yerinde olduğu gibi aşırı sağın yükseldiği yıllarda dolayısıyla böyle bir şeyi satmak kolay oldu. Yoksa hani İngiltere zaten hani rekabet anlamında çok sanayisiyle falan değil ama daha çok soft power ile yani yumuşak gücüyle bilinen bir ülke genel olarak. Yoksa oralarla ilgili bir şey değil bence. Tamamen siyaset kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, çok haklısın, aynı fikirdeyim. Bir exit hikayesi. Aydın ne güzel karşıya yazmış. Gerçekten bir exit hikayesi. Ondan önce de gır exit vardı. Gırla exit oldu aslında Avrupa'da, ya da olacakmış gibi oldu. Belki İngiltere kaçıp kurtarmak istedi kendisini Avrupa'nın içinde bulunduğu durumdan. Ama tabii nihayetinde siyasetin çok büyük etkisi vardı. Cameron zamanıydı galiba.
2: Evet, evet.
0: Yanlış hatırlamıyorsam.
2: Yanlışlıkla Cameron'ın ağzından çıkan.
0: Yanlışlıkla ağzından. İşte dedim ya, tam o bir deli bir kuyuya taş attı. Herkes evet. Onun etrafından kuyuya düştü hesabı oldu biraz orada. Tabii ağırlıklı olarak dediğin gibi bu muslukçu belli hizmetlerde, işte senin dediğin servis sektöründe mesela çok fazla Avrupalı, özellikle Doğu Avrupalılar çalışıyordu. Ama yani tabii Londra çok özel bir yer. Yani oraya İngiltere'nin
2: zaten kanalıyla Brexit'in kıyaslama önemli bir kısmı Londra'dan çıkmadı anladığım kadarıyla. Çünkü Londra'ya baktığınızda İngiliz bulmak artık zor.
0: Aynen,
2: bence
0: aynen. Aynen öyle. Bir de yani şunu konuşuluyordu, işte acaba Almanya, işte ne bileyim Frankfurt, sonuçta Londra bir finans merkezi baktığınız zaman, acaba onun yerine Frankfurt olur mu? İşte başka alternatifler olur mu? Hala da hani Londra o kimliğini öyle veya böyle korumaya devam ediyor. Yani çok fazla bir değişiklik olmuş gibi görünmüyor benim tarafımdan. Yani benim baktığım yerden. Sizler de benimle aynı fikirdesiniz anladığım kadarıyla. Şimdi İngiltere bir kenara, Amerika'yı konuşmakta fayda var. Öncelikle oradaki gelişmeleri. Geçen hafta siz

0: sizinle konuşamadık. Kevin Warsh rüzgar gibi geçti adeta. Biçti geçti, o da denebilir piyasaları. Çünkü güvercin bir başkan veya işte bir Fed kararı hayal ederken şapşahin bir şeyler çıktı karşımıza görüntü itibariyle. Diğer yandan Kevin Warsh'un açıklamaları, konuşuyorduk burada da bazı değişiklikler yapmaya hevesli olduğunu, bunları yapabileceğini ve nitekim de yaptı. Ve şimdi birçokları diyor ki yeni bir Fed var karşımızda. Artık eskisi gibi bir Fed görmeyeceğiz. Siz böyle mi düşünüyorsunuz? Eğer öyleyse nasıl bir Fed öngörüyorsunuz? Haluk, senle başlayalım bu sefer.
1: Evet, gerçekten hani ben de çok şöyle oldum o gün. Karar metni tabii her zaman olduğu gibi hemen açıklanır açıklanmaz baktım. Metni görünce öyle farklıydı ki dedim bayağı bir şeyler değişecek herhalde. Bir heyecan duydum yani ve ondan sonra yarım saat sonra basın toplantısının hani orijinal dilinden seyrettim tamamını. Yani epeydir yapmıyordum bu kadar tamamını seyretmeyi. Ondan sonra ben açıkçası Warsh'un konuşma tarzından, özgüveninden falan etkilendim yani. Etkileyici bir konuşması vardı. Yani ikna edici bir tarzı vardı bana göre. Bana yani değişik geldi son yıllarda gördüğüm FED başkanlarına göre. Ama tabii bunun riskleri de olabilir. Böyle bir algılamanın. Ama çok erken. Belli konularda tabii çok üstü kapalı geçtiğini gördük. Bir konsensüs sağlaması tabii. Ben bu kadar da ileri gider diye ilk toplantıdan beklemiyordum açıkçası. Birçok şeyi değiştirmiş olduğundan kasıtla söylüyorum. Biraz daha böyle hani konsensüs sağlamaya çalışır gibi şey yapıyordum ama öyle olmadığını ilk toplantıdan hani damgasını vurmaya çalıştığını gördüm. Tabii ki topu hani çalışma gruplarına attı. Beş alandaki çalışma gruplarına attı. Ama o çalışma grupları hani başkan etkisinde mi kalır yoksa çok böyle bağımsız bir şekilde mi raporlarlar falan, bunları da bilmek zor. O da o anlamda da enteresan yani, yoksa şeyin kafasındakiler, Warsh'un kafasındakiler aşağı yukarı belli gibi, farklı olacak verilere olan piyasa reaksiyonları artma durumu olacak. Çünkü bir sözlü yönlendirmeden veya yazılı yönlendirmeden ciddi ölçüde kaçınacağı anlaşılıyor. Tahmin bile verilmiyor. Daha muğlak konuşulacak herhalde. Metinler daha kısa olduğunu anlıyoruz. Bu bağlamda bayağı bir hani piyasanın kendisinin yorumlamasını istiyor verileri. Fed'in sinyallerine göre değil de yani Fed'in ne yapması gerektiği, ne yapacağını tahmin etmeye değil de ne yapması gerektiğini söyleyen bir piyasa istiyor gibi anladım. Bu bağlamda 1 Temmuz'da Warsh'un bir Avrupa Birliği Sinatra Forumu'nda konuşması olacak. Onu tabii yine meraklı canlı yayınlanacak sanıyorum. Onu takip edeceğim. 14 Temmuz'da da Kongre'de bir sunum olacak, klasik olarak FED başkanlarının gittiği gibi. Bunlar da yani biraz daha anlamış olacağız belli alanlardaki görüşlerini diye düşünüyorum.
0: Sintra değil mi? Sintra demek istedin. Çok güzel.
1: Ben ne dedim?
0: Sinatra dedim. Olsun. Önemli değil. O yüzden söylemedim. Çok güzel bir yer bu arada Sintra, Portekiz'de.
1: Tabii tabii. Ben biliyorum zaten de niye Sinatra dediysem.
0: Olsun. Aklına o geldi. My Way. Tamam. Arkada My Way mi çalıyor? Ne oluyor bir şeyler?
1: Vallahi acaba...
0: Şimdi senin etkilenmen normal çünkü sen bir ekonomistsin, verilere bakıyorsun. O da dedi ki verilere bakacağız dedi. Yani öyle veriler dışında kafanıza göre beklentiler geliştirmeyin dedi aslında.
1: Benim kafada diyorsun.
0: Senin kafada, aynen öyle, senin kafada. Sen etkilendin mi yeni şeyden, başkandan? Genç de, fena da değil, good looking. Fena değil yani, boylu postlu adam.
2: Anne.
0: Ama ne var canım?
2: Ben şöyle Etkilendim.

0: konusuna girmeyeceğim ama oraya Haluk Bey söyledi.
1: Etkilendiği şekilde dedim herhalde yani. Eylül Park konusunda etkileyeceğim.
0: Şöyle ben Warsh'u piyasanın andığı ya da senin şap şahin olarak değerlendirdiğin gibi değerlendirmedim.
1: Sence öyle yani, değil mi?
0: Evet, ben Warsh'u son derece aslında alt mesajlarında güvercin olduğunu da düşünüyorum. Ve verdiği mesajların da bu minvalde aslında bir resim çizdiğini düşünüyorum. Bu arada şunu da göz ardı etmemek lazım. Bir kere başkan olarak kuvvetli tabii. Yani Haluk Bey'in de söylediği gibi ilk gelişinde hemen Forward Guidance'ı sözel yönlendirmeyi kaldırabilmesi, çalışma grupları konusunda bu kadar atak davranması, dot plot konusunda ben buna katılmıyorum demesi zaten yakında dot plot da kalkacak demek anlamına geliyor. Hani bu kadar hızlı bir şey konsensus sağlayabilmesi önemli ama bir taraftan da içerisi kaynıyor yani 19 üyenin 9'u faiz arttırımı yönünde görüş bildirmiş o dot plotlarda. Dolayısıyla içerisi enflasyon konusunda kaynarken Fed Başkanı'nın çıkıp da sanki enflasyonda bambaşka bir yer, zemin varmış, resim varmış gibi konuşmasını zaten beklemeyiz. Bence içeriği ve kendisinin son derece güvercin, yani güvercin derken tabii faiz duruşu konusundaki stansini, duruşunu nispeten dengelediğini düşünüyorum söylemleriyle. Onun dışında aslında bir verimlilik teması var artık hayatımızda ve bu karar notunun da orta yerine girmiş. Hı hı. Ve örneğin o açtığı 5 başlıktan bir tanesi, çalışma gruplarından bir tanesi istihdam ve verimlilik mesela. Evet. Ve çok net bir biçimde bir kez daha diyor ki ben manşet enflasyona bakmıyorum. Yani ben işte kırpılmış enflasyona bakıyorum. Orada da 2.8'i görüyorum. Evet 2'nin üzerinde mi? Üzerinde ama hani 4'ün üzerinde değil. Dolayısıyla o kadar da alarmik değil. Verimlilik tevasından yürüyerek aslında gerek enflasyon gerek istihdam tarafında farklı bir resim çizeceğini düşünüyorum ilerleyen dönemde. O açtığı başlıklardan bir tanesinin bilanço yönetimiyle ilgili olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Dolayısıyla bilanço tarafında nasıl iletişimde bir belirsizlik alanı yaratmak istiyorsa, bir muğlaklık yaratmak istiyorsa ve bunu bir belki de politika aracı olarak kullanmak istiyorsa aslında bilançodan da bu kadar büyük olmasından rahatsız. Yani hem şeyden rahatsız, işte Fed üyelerinin sürekli çıkıp konuşmasından rahatsız, elini bu kadar açık eden Fed dinaminden rahatsız, hem de bilançonun bu kadar büyük olmasından rahatsız. Bilançoyu bu sene itibariyle böyle küçültme yoluna gidebileceğini çok zannetmiyorum ama küçültmeye hazırlayabilir. Yani bilançonun vade yapısıyla oynayarak biraz küçültme yolunda hazırlayabilir. Ve fakat bunu yaparken bir de faiz arttırımının olma ihtimalini ben çok düşük görüyorum. Bence faiz indirimi olma ihtimali faiz arttırımına göre daha fazla. Hmm. Ama en sıkı duruşu bence faizde herhangi bir değişikliğe gitmemesi yolunda olur diye düşünüyorum. O yüzden ben Warsh'u ilk okuduğumda onun şap şahin olduğunu hiç düşünmedim. Fed'in de şahin bir düzlemde ilerleyeceğini de çok düşünmüyorum. Bir kere şunu da hiç unutmamamız gerekiyor. Warsh o koltuğa nasıl geldi? Yani ne tür konuşmalardan, ne tür adaylar arasından çıktı ve Trump'la olan uzun görüşme trafiğini hiç unutmamak gerekiyor. Bunun yanı sıra da aslında bu kararı sonrasında Trump'ın söylemlerinin de ne kadar destekleyici olduğunu belirtmek lazım ki bu toplantı öncesinde çok net Trump şunu da söyledi. Yani faiz arttırımı da neyin nesi? İşte iyiye giden bir ekonomiyi niye engelleyeyim ki? Engelleyelim ki. Bunun yanı sıra bu ekonomi borçlu ve gördüğünüz üzere dünyanın halini benim savunma harcaması yapmam gerekiyor. Bu faizlerin düşmesi gerekiyor.
1: Yani Powell'a bunu 1000 kere söyledi. Hatta adamcağıza aptal dedi, beceriksiz dedi, onu dedi, bunu dedi.
0: Ve ama Powell borç deyince faizi indirdi de.
1: Aslında indirmesine rağmen bu
0: indirmesine rağmen.
1: Şimdi borçla birlikte faiz artışı gündeme gelince olabilir diyor yani.
0: Olabilir. Onu biz ona güveniyoruz. O ne yaptığını biliyor yolunda bir açıklaması var. O yüzden de çok önemli tabii ama bize şu mesajı da çok net veriyor. Bundan sonraki dönemde Fed'i okumak çok daha zorlaşacak. Çünkü elini açık etmek istemeyen bir Fed olduğunu çok net anlıyoruz. işte bu küresel kriz ve Bernanke ile beraber öngörülebilirliğin arttığı dönemlerden başka bir döneme gidiyoruz. O yüzden o söyleminde çok haklı. Yani yepyeni bir Fed dönemi açılıyor gerçekten. Burada bilanço yönetimi konusunda bambaşka adımlar görebileceğiz. Bence hazineyle kol kola da bir sürü şeyler yapılacak. Çünkü şu da var, yani faiz politikasıyla getiri eğrisinde kısa vadede bir etki yaratabilirsiniz faiz indirimleri tarafında. Ve fakat aynı etkiyi uzun vadede yaratamayabilirsiniz. Yani uzun vadede halen enflasyonu, kırpılmış enflasyondan okumayan bir piyasa var. Dolayısıyla orada enflasyon riskini farklı görüyor olabilir. Fed piyasa ayrışmasını yaşayabilir. Onu indiremezse eğer para politikası zemininde, yine hazineyle beraber Merkez Bankası olarak, ki bunun sinyallerini de daha önce verdi, orayı da düşürebilmek açısından çeşitli yöntemlere başvurulabilir. O yüzden de yepyeni bir döneme girdiğimize çok katılıyorum ama Warsh'un şapşahini olduğuna katılmıyorum.
1: Katılmıyorsun. Dolayısıyla bir faiz artışı
0: ihtimalini çok düşük görüyorum.
1: Çok düşük görüyorsun. Evet, yani bu görüşte olanlar da var ama daha az sayıda olduğunu söyleyebilirim. En azından benim burada konuştuğum arkadaşlarım da ya da Bloomberg HT ekranlarında yorum yapanlar da göreceğiz, yani rakamlara bakacağız demişti. Bugün mesela büyümeye dair önemli bir gösterge. Bu hafta büyümeyle PCE de geliyor Amerika'dan. Haluk PMI verisi geldi. Tabii bu veride biraz önceden atılmış adımların etkisi var ama iyi bir PMI verisi var. Yani Amerika'da aslında uçan kaçan ekonomi teması devam ediyor baktığımız zaman. Bu ne anlam ifade eder acaba Fed'in yol haritasında yeni dönemde?
2: Evet, imalat PMI'nin 55.7'ye çıktığını gördük. Uzun süredir görülen en yüksek değer. Hizmette de yine beklentinin üstünde 51.3 gibi bir yere geldiğini gördük. Birleşik Endeks'e yine 52.2'ye geldi. İyi rakamlar. ISM verisi ne zaman gelecek? Pardon, bu flash'tı zaten, özür dilerim. Diğer veriler teyit eder bilmiyorum ama burada daha iyi bir büyüme görünümü veriyor. Yani böyle baktığımızda ben aslında Özlem'in dediklerine katılıyorum. Yani ikinci kısımda Şahin algılanmaması gerektiği, onlara katılıyorum kesinlikle. Şu anda en iyi seçenek beklemek gibi duruyor. Olabildiğince uzun süre beklemek. Yıl sonuna kadar hani çalışma gruplarından, çalışmalarından da sonuç alınır. O şekilde olmasını bekliyorum. Bir de bir ekleme daha yapayım. Dün kaybettiğimiz Greenspan tabii akla geliyor. Başka bir FED başkanlığı tarzı olarak onu işte bazı değişik kullandığı kelimelerle, işte irrational exuberance gibi ya da kendisine takılan işte Greenspan put gibi kavramlarla andık. Ki burada aslında o yıllarda hani çok uzun süre tabii görev yaptı. Finansal kriz öncesi, küresel finansal kriz öncesi bitmişti görevi. Ama daha önce tabii o dönemlerde de bazı çalkantılar oluyordu. Orada piyasaların genelde imdadına yetişiyordu. Yani likitte boğarak falan bu tip şeyleri yapması ona bu ismi getirmişti. Hatta sonra Bernanke için falan da kullanıldı tabii. Bunlar sanki Warsh döneminde böyle olmayacak gibi gözüküyor. Hani bilanço yaklaşımları falan da altını çizdi Özlem. O anlamda da bambaşka bir şey göreceğiz, dönem göreceğiz gibi.
1: Aslında biraz Greenspan'e benzetiliyor, biliyorsun. Greenspan önemli akıl hocalarından bir tanesiymiş Warsh'un, yani onun ikolünü çok beğeniyor. Özellikle bu muallakta bırakma, çok net konuşmama, biliyorsun evet. Greenspan'in de öyle şeyi var ya, anlattığımı anlamadıysanız kendimi çok iyi anlatabilmişimdir lafı gibi böyle hani konuşmaları biraz o yönüyle benzetiliyor. Ama dediğin de doğru, piyasa dostu mu? O soru işareti aslında baktığımız zaman. Şimdi mevcut fiyatlamaları nasıl okumak lazım? Orada da hemen daha arkasından bir volatilite gördük. Dün mesela kuvvetli primler varken bugün kuvvetli satışlar görüyoruz. ABD hisse senedi piyasaya, yani bilançoya şu anda ellemedi ama belli ki onu oraya başlık olarak koymuş, sen de söylüyorsun. O doğrultuda adımlar atacak. Hani piyasanın sevmediği kısmı ağırlıklı sanki bu. Ama mevcut fiyatlamaların arka planında ne olabilir, nasıl yorumluyorsun hali hazırda?
0: Yani Fed'in toplantısı, FOMC toplantısı sonrasında dot plot'un ima ettiği yıl sonuna kadar Fed funds rate'lerin eğrisi çizildiğinde ve piyasa fiyatlaması çizildiğinde çok belirgin bir fark vardı. Yani piyasa dot plot'un ima ettiğinden daha yüksek bir faiz arttırımı fiyatlaması içerisinde idi. Dolayısıyla biz bunu zaman zaman yaşıyoruz. Çokça da yaşıyoruz hatta zaman zaman derken Fed piyasa ayrışmasını. Burada Fed piyasa ayrışması derken Walsh üzerinden okuduğumda Fed'i. Yoksa Fed'in içerisinde aslında enflasyon konusunda son derece stresli bir grubun olduğunu da anlıyoruz. Ama Walsh üzerinden okuduğumda bu Fed piyasa ayrışmasının çok ciddi anlamda açıldığını tekrar görüyorum. Ve bunun yavaş yavaş aslında Walsh'a yaklaşacağını da düşünüyorum. Ha, yaklaşmıyor olması durumunda faizde herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen bu bir aslında piyasanın Fed'e olan güvenilirliği ya da verileri okuması yolundaki resmi daha temkinli karşıladığını da ifade edebilir. Yani ne demek istiyorum? Yani Walsh enflasyona başka bir yorumla gelirken piyasa aslında enflasyon konusunda daha stresli olabilir. Dolayısıyla fiyatlamalarda bunu gösteriyor olabilir. Ama ben bir miktar özellikle kısa vadede Walsh'un gelecek dönemdeki yorumlarını tahminen gelecek dönemdeki daha güvercin yorumlarıyla beraber kısa vadeye biraz aşağıda beklerim. Biraz daha aslında uzun vadede yüksek seviyelerin biraz daha kalmasın ama hafif gerilemesini de beklerim. O yüksek seviyeleri uzun vadede daha aşağı çekici yöntemleri ise gelecek dönemde göreceğiz bence. Ara seçimler yine son derece kritik. Hı hı. Trump'ın çok acelesi var. Tahvil faizleri inanılmaz derecede uzun vadede onu sıkıştıran bir faktör. Dolayısıyla burada kısa vadede bir şeyler görmemiz de mümkün diye düşünüyorum.
1: Peki, şimdi bir reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra da biraz petrol fiyatları tarafındaki gelişmeleri konuşuruz. Malumunuz jeopolitik risklerde azalma, o gerilimde bir miktar hafifleme var. Ve tabii bunun etkisini öncelikle biz petrol fiyatlarında gördük. Ama asıl soru bu seviyeler ne kadar kalıcı olacak bu. Şimdi reklama giderken önemli bir haber akışından önemli bir notu da paylaşayım sizlerle. Arkadaşlarım derlemişler. Amerika, İran uluslararası piyasada petrol satmasına izin veren 60 günlük bir lisans yayınladı. Küresel pazarlara İran'ın petrol satışına bu 60 gün süreyle izin vermiş oldu. Önemli bir oyun değiştirici olabilir mi? Konuşacağız. Ne zaman? Haberi ve reklamları izledikten sonra.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran'ın uluslararası piyasada petrol satmasına izin veren 60 günlük bir lisans yayınladı. İsviçre'deki görüşmelere katılan Trump'ın yardımcısı J.D. Vance, müzakerelerin ilk turunu çok çok iyi olarak nitelendirdi ve İran'ın nükleer denetçilerin yeniden ülkeye girmesine izin vermeyi kabul ettiğini söyledi. Bu iddia daha sonra Trump tarafından da desteklendi. Ancak ilerleme kaydedildiğini kabul eden İranlı yetkililer, Vance'in bu açıklamasına itiraz ederek bunun yanlış olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bu çelişki iki tarafın geçen hafta çatışmayı durdurmak ve uzun vadeli bir anlaşmanın yolunu açmak amacıyla imzaladığı mutabakat zaptını hayata geçirmeye çalışırken önlerinde hala ciddi zorluklar bulunduğunu ortaya koyuyor. İran yıllar süren ağır yaptırımların ardından enerji satışına izin veren muafiyeti ve yeniden inşa ile kalkınma fonu vaadini memnuniyetle karşıladı. Bununla birlikte Tahran, İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sürerse Hürmüz üzerindeki kozunu kullanmaktan vazgeçmeyeceği sinyalini verdi. Trump'a pazartesi günü gazeteciler tarafından İran'ın petrol satışı için verilen yaptırım muafiyeti sorulduğunda, başkanın bu konuyu ülkenin yurt dışında dondurulmuş varlıklarının ileride serbest bırakılması ihtimaliyle karıştırdığı görüldü. İran'ın petrol gelirlerini ordusunu yeniden inşa etmek için kullanmasının nasıl önleneceği sorulduğunda ise Trump, bunu yapmamaları gerekiyor dedi. Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, bu parayı halklarına yiyecek almak için kullanmaları gerekiyor. Çünkü şu anda halkları çok aç ifadelerini kullandı. kamu spotu.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org

0: Evet, küresel piyasalar devam ediyor. Sevgili Özlem Bayraktar Gökçen ve Haluk Bürümcekçi ile birlikteyiz. Ne demiştik? Petrol konuşalım biraz demiştik. Şimdi hep Haluk sana söylüyorum, kulaklarını çınlatıyorum. Diyorum ki herkes diyordu bu seviyelere öyle hemen düşmez. Haluk diyordu ki hemen düşer, niye düşmesin? Nitekim düştü. Bayağı da sert bir düştü. Ama şimdi soru, reklama gitmeden de sorduğum gibi, acaba bu seviyelerde kalıcı olacak mı? Veya altını görebilir miyiz? Daha da geri çekilebilir mi? Şimdi bu konjonktürde baktığında ne diyorsun Haluk Bürümcekçi?
1: Şu anda kaç görünüyor? 77 mi?
0: 77 hala. Dolar 23 sent tam olarak.
1: Okey. Yani geldiği seviyeler tam böyle başlama öncesindeki seviyeler, savaşın başlama noktasındaki seviyeler. Sanıyorum 76'ları falan da gördü gün içinde. Öyle bir yerde ki bir 70'ten çünkü koptu oraya önce. 70'e gelme ihtimali olursa yani o

0: onu bir yapma ihtimali yüksek gibi, ama onun altı olur mu emin değilim. Çünkü 70'in altına inerse bu sefer 60-65 gibi seviye olacak ki çok erken olur. Yani bu süreçte bunu ben de beklemem. Öyle düşünüyorum. Ama 70'i belki bir oradaki oluşan hareket sırasında oluşan boşluğu kapatma anlamında 70'i görme şansı olabilir diye düşünüyorum.
1: Sen ne düşünüyorsun Özlemciğim?
2: Yani şöyle, savaş ilk başladığı dönemde, bunu bir sene önceki ABD'nin İran'a müdahalesiyle karşılaştırıp dedik ki işte 15 gün falan sürerse zaten dünyada da arz bolluğu var. Yani günün sonunda 15 gün sonra tekrar 60'lı seviyelere, 60 dolar seviyelerine dönmemesi için hiçbir neden yok dedik. Ama şimdi 4 ay geçti. Ve 4 aydır Hürmüz Boğazı kapalı ve daha yeni yeni açılmaya başlıyor. Ve Hürmüz Boğazı'na olan güven, enerji güvenliği açısından ülkeler içerisinde de önemli bir kayıba neden oluyor. Yani güven kaybı oluştu. Özellikle son dönemde Uluslararası Enerji Ajansı'nın da söylediği gibi, mesela Hürmüz Boğazı şimdi açılıyor olabilir ama son derece kırılgan bir yapıda olduğunu anlıyoruz. Her anda kapanabilir. Dolayısıyla bu güvenlik açığını ülkeler farklı şekilde kapatmaya çalışıyorlar. Başka boru hatlarını, işte başka ulaşım imkanlarını, başka lojistik imkanlarını ya da petrolden daha da uzaklaşarak işte bunu yenilenebilir enerji ya da elektrik gibi unsurlara daha kaydırıcı yöntemlere doğru gidiyor. Yani en son okuduğum kadarıyla mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hürmüz Boğazı'na bağımlılığını 2027 sonunda tamamen sıfırlaması bekleniyor. Yani bu amaç üzerine enerjiyi çeşitlendirme ve güvenliğini çeşitlendirme yoluna gittiğini görüyoruz. Şimdi petrol fiyatlarına tekrar geri dönersem, 4 ay geçti. Çok şeyler değişti. Çok hasar da oldu altyapıda. Dolayısıyla tekrar o 60 dolarlar seviyesine dönmemiz zor. Ama bu 77 dolar seviyeleri de bence son derece olumlu bir sürpriz. Ve bunu sadece haber etkisiyle görüyoruz. Yani evet, Hürmüz Boğazı açıldı. Hürmüz Boğazı'nın açılması ve somut olarak oradan geçişlerin sağlanması son derece önemli. Bu seviyeleri nispeten kalıcı da kılar. Ama hani halen kırılganlık olduğunu göz ardı etmeyelim. 60 günlük bir süreden bahsediyoruz. Her gün yine farklı haberler geliyor. En kötüsünün geride kaldığını çok kolay bir şekilde artık söyleyebiliriz. Ya da biraz önce söylediğim gibi, Trump'ın acelesi var, burada da acelesi var. Çünkü tahvil faizleri ise derdi son derece petrolle alakalı ve enflasyonla alakalı unsurlar. İsrail'i de aslında bir rest çekip devam etti bu müzakerelere ve burada bir anlaşma olsun diye de uğraştı aslında, düşünürsek. Sonuç olarak da aslında şunu söyleyebilirim. Bu hareket son derece olumlu ve benim beklediğimden de iyi bir hareket. Ama kalıcılığını görebilmek için Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin daha hani net, daha kalıcı ve artık biraz da gündem maddelerinden geriye düşüşünü görüyor olmamız lazım. Bence hani 80 dolarlar civarında oturmuş bir petrol görmemiz mümkün bir süre. Bu da hiç fena bir rakam değil. Yani Türkiye açısından da gelecek sene bu seviyelerde kalsa bile, özellikle enflasyon tarafında yüksek baz efektini kullanıp enflasyon tarafında istatistiksel biraz enerji kaynaklı düşüşler görmemiz bile mümkün olacak bence.
1: Oraya geleceğim ayrıca. Ama şimdi izleyicilerimizden sorular var. Onlardan bir iki tanesine bakalım. Mesela ons altınla ilgili görüşlerinizi rica edebilir miyim diye sormuş bir izleyicimiz. Tabii altın yani petrolle farklı bir korelasyon içerisindeydi aslında bu savaş boyunca. Şimdi benzer bir korelasyon var ama aşağı yönlü baktığımız zaman petrol düşüyor, altında da bir geri çekilme var. Oradaki fiyatlamayı nasıl okumak lazım ve altında yön ya da trend, kısa vade ve orta vade, uzun vade, hani hangisini söylüyorsak, yukarı yönlü müdür hala?
2: Yani şöyle, hani petrolü, her gün petrolü konuştuğumuz ve her gün savaşı konuştuğumuz dönemde petrolün bütün finansal enstrümanlarla olan korelasyonu çok ciddi oranda arttı. Altınla olan korelasyonuna baktığımızda da çok yükseldi ve ters bir korelasyon vardı. İşte petrol yükseldiğinde altın düşüyor, tam tersi durumda da altın yükseliyordu. Şimdi yavaş yavaş işte petrol fiyatları geri geldikçe, nispeten gündemdeki ilk sıradan yerini kaybettikçe, Konu biraz tahvil faizlerine dönüyor. Ve daha önce altının faiz hassasiyetinin son yıllarda daha azaldığı bir noktadan bu hassasiyetin biraz arttığı yere geliyoruz. Ve şu anda tahvil faizlerinin diğer finansal enstrümanlarla olan korelasyonunun çok ciddi oranda arttığını görüyoruz. Dolayısıyla bir korelasyona bakacaksak bence bir tahvil faizleriyle, ABD tahvil faizleriyle bakmak lazım.
1: O zaman barometre petrol yerine tahvil
2: faizi
1: mi oldu?
2: Biraz tahvil faizlerine dönmüş gibi gözüküyor altın için. Bir diğer tarafta şu, perakende alımları azaldı yani dünya çapında da. Yani iki ana kol vardı altını destekleyen. Merkez Bankası alımları, Merkez Bankası alımları devam ediyor. Bu son derece kuvvetli aslında. Yani çok kuvvetli bir alıcısı var halen altının. Çok uzun zamandır da devam eden ve devam etmesi de beklenen. Yani özellikle mesela Rusya ile Çin'le ticareti kuvvetli olan ülkelerin rezervlerinde altını daha da kuvvetlendirdiklerini ve dolardan uzaklaştıklarını görüyoruz. Dolayısıyla aslında altın için kuvvetli bir tema halen orada duruyor. Yani benim fiyatım ne olursa olsun benim bir alıcım var diyen bir enstrüman. Ama diğer taraftan bir de bir perakende talebi vardı. O duruldu. Yani Türkiye üzerinden okursak da aynı şeyi söyleyebiliriz. Altın ilk düştüğünde bunun opportunistik bir açıdan gerçek kişilerde işte hane halkında tekrar altını oradan alma eğilimi vardı. Son dönemde altındaki bu fiyatın konsolide olması, işte daha stabil kalması sonrasında çok da oradan altın talebinin geldiğini görmüyoruz. Benzer şekilde perakende talebi biraz azaldı. Bunu biraz tahvil faizleriyle açıklamak lazım. Çünkü altın faizi olan bir enstrüman değil. Dolayısıyla faizler yükseldiği anda, bir reel faiz oluştuğu anda altın için en kötü senaryo oluyor. Dediğim gibi bu hep böyleydi. Hı hı. Ve fakat bunun hassasiyeti azalmıştı. Daha çok jeopolitik riskler üzerinden okuyorduk altını. Şimdi tekrar bu tarafa döndük. O zaman şu konuya geleceğiz. Borşu şapşahin mi algıladınız? Hı hı. Borşu aslında daha faiz seviyeleri konusunda daha güvercin mi algıladınız? Şimdi benim açımdan bakıldığında ben borşun daha güvercin davranacağını ve faizlerde herhangi bir arttırma gitmeyeceğini düşünüyorsam aslında orta vadede altın için halen olumlu senaryoyu düşündüğümü ifade ediyorum. Ama hani hep şunu da söylüyorum, savaş öncesindeki dönem ve beklentilerimiz ya da işte 2025 rallisi falan, artık bunların çok beklenmemesi gerekiyor. Ben bir altın tahmini yapmıyorum, bunu her yerde de söylüyorum. Ama bunu yapan işte büyük yatırım kuruluşlarının altın tahminlerine baktığımda da halen işte son çeyrek için işte 4800'ler diyenler var, 5000'ler diyen. Dolayısıyla benim tahminim değil bunlar. Ama geriye çekilip bakıldığında bir ekonomist olarak orta vadede altın için halen bir alan olduğunu düşünüyorum. Ve fakat şunu da söylemek lazım tabii. Yani son 2 aydır hatta 3 aydır bu savaşla beraber altının portföylerdeki ağırlığı yavaş yavaş azaltıldı. Çünkü daha arttıkça portföy biraz daha geride kalmasına neden oldu. O yüzden şu dönemlerde biraz daha azalan bir altın ağırlığından bahsedebiliriz. Faizler düştükçe, perakende talebi tekrar gün yüzüne geldikçe orada hareketlenme göreceğimizi düşünüyorum ben hala.
1: Peki. Haluk'cum, bir başka izleyicimiz de dolar TL'yi soruyor. Dolar TL'nin son zamanlardaki artış hızıyla ilgili nasıl yorum yaparsınız diyor. Gülümseyen yüzünde bize yanıt verir misin?
0: Yani şöyle, son 2 aydır biraz daha hızlandığını söyleyebiliriz kur artışlarının. İlk 4 ayda öyle değildi. %1'e dolar TL'nin %1 artışa sabitlendiği gibi bir durum vardı. Burada da bir ilk 5 ay itibarıyla bir reel değerlenme oldu. Hatta ilk 4 ayda oldu, pardon. Mayıs'ta birazcık o reel değerlenme azaldı. Bunu gördük. Haziran'da da devam ettiğini görüyoruz. Yani bu seviyede yaklaşık 1.7-1.8 gibi bir hıza doğru geldi. Yani şöyle bir şey, daha önce de geçen hafta da değinmiştim. Yaz aylarında hani enflasyonun işte 1 gibi, ki bugün anketlerde Haziran TÜFE için bazı anketler gördüm. İşte 1'e çok yakın, hı hı, bir medyan beklenti var. Bu aylarda biraz daha hani enflasyonun üzerinde götürülebilir gibi düşünüyorduk. Onu yapıyor gibi Merkez Bankası. Ama böyle olması sene sonu açısından veya genel gidişat açısından bir şey değiştirmiyor ya da uygulanan politika açısından bir şey değiştirmiyor. Yeter ki rezervler güçlü olsun.
1: Şimdi biraz önce petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyi konuştuk. İşte şimdi de enflasyonda özellikle tarımın tabii etkisiyle yani gıda fiyatlarındaki etkiyle Haziran ayında 1'e yakın hatta belki altını görsek bile şaşırmayacak olanlar olabilir. Böyle bir seviyeler görüyoruz. Tabii bu geldiğimiz nokta o zaman Merkez Bankası için ne anlam ifade edebilir? Yılın ikinci yarısı biraz daha farklı bir politika yani daha gevşeme belki yolunda karşımıza çıkabilir mi? Ne öngörürsün?
0: Yani Merkez Bankası için tabii veya ekonomi yönetimi için küresel bu gelişme yani barış anlaşması yolunda ilerlenmesi çok tabii pozitif bir sürpriz demeyeyim pozitif bir gelişme oldu. O yüzden rahatlamıştır Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi çok çünkü zorlanıyordu. Beklentiler çok bozulmuştu. İyileştiği hala söylenemez ama birazcık durumu toparlama imkanı veriyor o anlamda. Merkez Bankası burada nasıl bir yol izleyecek ona bağlı. Yani şu anlamda para politikası duruşu tamam sıkı şu anda. İşte hala geçici sıkılaşma ayları bulan bu rahatlamaya rağmen 40'ta götürülen faiz devam ediyor. Bununla ilgili zaman zaman beklentiler artıyor. Çünkü Merkez Bankası'nın Haziran ayında bayağı bir döviz aldığını görüyoruz. Mutlak putlan sonrası sattığı dövizlerin fazlasını geri almış gibi gözüküyor. Ama birazcık orada da dalgalı seyir olduğundan da bahsetmek lazım. Bazı günlerde satışlar görüyoruz küresel risk iştahına bağlı olarak. Böyle olunca likiditenin bollaştığını gördük tekrar. Fonlama fazlası var şu anda. Bütün bunlar... hemen piyasalarda işte haberleştirildiğini de gördük. Hani acaba Merkez Bankası işte yarın atıyorum ya da yakında fonlamayı normalleştirip gecelik faizleri 37'ye indirir mi gibi beklenti doğuruyor. Onun hayata geçmediğini gördük ama bilemeyiz. Yarın sabah kalktığımızda belki haftalık raporların açıldığını da görebiliriz. Bunu bilmek çok zor. Ben onun için dedim yani Merkez Bankası'nın nasıl bir yöntem izleyeceğine bağlı. İpler onun elinde. Bunu yönetmek gerekiyor. Hani kredibilite açısından ihtiyatlı kalmasında bana göre bir süre daha fayda var. Rezerv biriktirmesinde olabiliyorsa fayda var. En azından Temmuz toplantısına kadar bekleyip ondan sonra normalleştirse daha doğru olur diye düşünüyorum. Bir de şunu da unutmayalım. Daha önce %37 politika faizine geldiğimiz zamanlardaki enflasyon görünümüyle bugünkü enflasyon görünümü baktığımızda evet petrol fiyatlarında bir gerileme var ama hala ortalama olarak geçen yılın üzerinde olduğunu falan da unutmayalım. O yüzden aynı olumlu enflasyon görünümü yok. Yani o 7'yi hemen gerektirecek bir durum olmadığı da söylenebilir. Bunu da not etmiş olayım. Yine de dediğim gibi Merkez Bankası'nın hani nasıl algılanmak istediğine öncelikli amacının ne olduğuna bakacaktır.
1: Sen ne düşünüyorsun Özlem Merkez Bankası'nın yol haritasıyla ilgili olarak? Bir de tabii bu petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle birlikte ve muhtemelen daha düşük seviyelerde göreceğimiz yaz enflasyonuyla birlikte yıl sonu enflasyon tahmininde bir değişiklik yaptın mı yoksa aynı rakamlarla hesap yapmaya devam ediyor musun?
2: Yapmadım. 29 ile çalışıyorum yıl sonunda. 29.2. Yaz aylarında nasıl geleceği önemli hakikaten. Çok hemen heyecanlanıyoruz tabii. Çok zor bir başlangıç yaptık. Çünkü yılın ilk 5 ayında çok kuvvetli bir enflasyon oluştu. Yani kümülatif olarak ilk 5 ayda %16'nın üzerinde bir enflasyon var. Daha 2-3 gün öncesine kadar %16 bizim ara hedefimizdi. Biz onu daha yılın ortasına gelmeden aslında tamamladık. Şu anda gıda tarafından olumlu bir katkı olduğunu görüyoruz ve bunun yarattığı heyecanı görüyoruz. Ve fakat şunu da hatırlatmam lazım ki yine 2-3 ay öncesine döndüğümüzde Ocak ve Şubat'ta ortada daha savaş yokken %4'lerde gelen enflasyonun ana nedeni yine gıdaydı. Yine başka bir hatırlatma geçtiğimiz sene Eylül ayında gıdadan yine bir şok yemiştik. Dolayısıyla gıda fiyatlarının bu volatilitesi bizim zaten çok uzun soluklu bir hikayemiz. Evet şimdi gıda kaynağı kaynaklı bir olumlu bir senaryo var. Yani bunu aslında Hazine ve Maliye Bakanlığı da işte yatırımcılara yaptığı sunumda kuraklık haritası üzerinden anlattığında hakikaten geçtiğimiz sene kuraklık varken şu anda o harita yemyeşil gözüküyor. Dolayısıyla gıda fiyatları için olumlu bir çerçeve oluşmuş gibi duruyor. Bu en azından bizim için şöyle nitelendiriyorum. Yıla çok kötü başladık ilk 5 ayda. Şimdi yaz aylarında biraz daha nefes alma imkanı yaratıyor. Yani işlenmemiş gıda fiyatları üzerinden manşet gıdada önemli bir aşağı yönlü baskı oluşabilir. İşte bu petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle enerji fiyatlarında olabilir ve bu iki kalemin enflasyon sepeti içerisindeki toplam ağırlığı çok kuvvetli. O yüzden de biz böyle 1-1,5 aralığında bir ortalama enflasyonla bu yaz dönemini geçirebiliriz. Evet, yani bu bir süredir enflasyon hızlanıyordu. Değil dezenflasyonu konuşmak, enflasyon hızlanıyordu aslında. Şimdi tekrar Haziran ayıyla beraber biraz aşağı doğru bir dezenflasyonu hatırlatan bir düzleme dönebilir. Ama bu hemen bizim 40'ı 37'ye çekmemize neden olmalı mı? Bence olmamalı. Bence bunu konuşmak için şu anda erken. İlla olacaksa bunun biraz daha kademeli olmasını beklerim. Yani yarın işte haftalık repoyu açtığımda bütün fonlamayı oradan geçmesini beklemem. Ya da hani olması gerekenin bu olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Yıl sonu enflasyon tahminleri halen değişmemişken 37 üzerinden bir faiz indirimi beklemek de biraz erken. Bence hani işte Walsh da söylüyor, ondan önceki Fed başkanları da söylüyor, bizim Merkez Bankası Başkanımız da söylüyor. Veriye bağımlı ilerleyeceğiz. Hakikaten yaz ayları beklediğimizden de iyi bir enflasyon görünümü sunarsa o zaman tahminlerde, yıl sonu tahminlerinde de düşüş olur. Şimdi 29'la çalışırken ben yıl sonunda politika faizini 35'lere 34'lere indiremem yani tahminen. Dolayısıyla 37'lerde tutmaya devam ediyorum. Dolayısıyla da faiz indirimini 40 üzerinden okuyorum. 40'tan 37'ye gelir diyorum. Ama 37 orada kalır da diyorum. Ve fakat dediğim gibi farklı ilerlerse enflasyon, bu durumda 37'den de bir faiz indirimi ihtimali oluşur. Ve Merkez Bankası bunu yapmak ister. Çünkü çok uzun süren bir dezenflasyon süreci ve artan bir faiz hassasiyeti var. Bu durumda da sınırlı bir alanı olur. Yani 37 olmaz da 35 olur mesela. Ve fakat bunu bugünden görmek, Haluk Bey'e çok katılıyorum, bugünden görmek çok zor. Elbette bir tahmin vermek durumundasınız ama ben tahmini verirken şu alanda kendimi daha güvenli hissediyorum. Yıl sonunda şu anda enflasyon tahminim 29, politika faizi 37, 40 olan fonlamanın 37'ye gelmesini beklerim ama hemen değil yani.
3: Peki. O zaman teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
3: Kendinize çok çok iyi bakınız efendim. Sevgili
0: hoşçakalın.
3: Hoşçakal Haluk'cum. Hemen işin mi var, hemen gidiyorsun güle güle.
0: Aynen, maç seyredeceğim.
3: Doğru, Dünya Kupası var. Onu bırakıp bizi seyreden izleyicilerimiz var. Onlara bir kere çok teşekkür ederim.
2: Onu bırakıp konuk olan konukların da var yani.
3: Koşu koşa maça seni gönderiyoruz o zaman.
0: Yok,
3: sevgili.
0: Senin program maça denk gelmedi Allah'tan.
3: Öyle mi? Öyle diye yazmışlar.
0: Tabii. Şimdi başlayacak.
3: Ha tamam, just in time, tam zamanında. Evet. Güzel. O zaman iyi futbol izlemeler herkese. Çok teşekkür ediyorum Özlemciğim, Haluk'cum, sana da. Çok hızlıca sizi fazla bekletmeden bir rakamlara da bakalım. Evet, ABD tarafında, Dow Jones tarafında yön pozitife dönmüş ama hala yatay negatif bir seyirden bahsediyoruz. S&P 500 ve Nasdaq'ta hala satışlar var. Üstelik Nasdaq tarafında biraz daha artmış. Orada %2'nin üzerinde olduğunu görüyoruz. %2,07'lik bir geri çekilme var. S&P 500'de de %1,31 kadar bir geri çekilme var. Viyop'ta akşam seansında yön aşağıda, %0,68'lik bir geri çekilme var. 16.859'dan geçiyor Viyop 30'da işlemler kapanışa doğru. Yarın ne konuşacağız? Yarın çarşamba, haftanın orta yerine geliyoruz. Hizmet perakende inşaat güven endeksleri var içeride. Almanya'da IFO beklenti endeksi var ve Amerika'dan cari açık ilk çeyrek verilerini alıyor olacağız. Evet, bitirirken Ziemba Insights'ın kurucusu Rachel Ziemba'nın Bloomberg International'a verdiği röportajla tamamlıyoruz. ABD-İran görüşmelerine enerji piyasalarının verdiği tepki hakkında konuşmuş. Bizim de bu akşam konuştuğumuz ve muhtemelen bir süre daha konuşacağımız konu hakkında güzel, ufuk açıcı bir söyleşi. İyi geceler diliyorum herkese. Yarın akşam görüşmek üzere. I don't know.
4: ABD Hazine Bakanlığı'nın 21 Ağustos'a kadar petrolde İran'a tanıdığı muafiyetlerle 60 günlük süreyle

0: başlamak istiyorum. Bu varillerin Hürmüz Boğazı'ndan fiili geçişi söz konusu olduğunda bu muafiyetlerin ne kadar ivme kazandırması bekleniyor?
1: Merhaba Beş, bu sabah seninle olmak bir zevk. Bunu hem İran için hem de küresel ekonomi için bir can simidi olarak görüyorum. Aslında askeri ablukanın bir nevi kalkmasıyla geçen haftadan itibaren İran'dan kargoların çıkmaya başladığını gördük. Muafiyetlerin yaptığı şey bunun yasal olarak satılmasını ve bu işlemde Amerikan doları kullanılmasını kolaylaştırmak ve bir bakıma bu İran'ın 10 yıllardır ilk kez dolarla satış yapabildiği anlardan biri. Ancak tabii ki düzenlemeyi işletmek uygulamada olduğundan her zaman biraz daha zordur. Bence buradaki kilit nokta hem İran petrolü hem de Körfez'den geçen diğer tüm kaynaklara ne olacağı. Bu diğer kaynakların piyasaya girebilmesini sağlamak için önemli bir ön ödemeydi. Ve bence petrol piyasasının tepki verdiği şey de bu. Sadece günlük 2,5 milyon varillik İran petrolünün geri dönme potansiyeli değil ki bu seviyeye kadar çıkabiliriz.
0: Rachel, son 2-3 aydır, yani aslında bu savaşın başlangıcından beri izlediğimiz bir diğer konu da Hürmüz Boğazı. İran Meclis Başkanı Galibaf'ın daha önce Hürmüz Boğazı'nın asla savaştan önceki haline dönmeyeceğini söylediğini duyduk. Böyle bir şey söylemenin tehlikeleri nelerdir ve Hürmüz Boğazı'nın Amerika, İran ve İsrail arasındaki bu kısa sakısas kavgalarda bir koz olarak kullanılmasının gerçek tehlikeleri nelerdir?
1: Galibaf ile bu konuda aslında hemfikiriz. Eski statükoya dönmemiz pek olası görünmüyor. Normale dönmek zor. Umarım yeni bir normale doğru yol alırız. Bu ne anlama geliyor? Bu İran'ın boğazı paraya çevirmeye ve belki de silah olarak kullanmaya çalıştığı anlamına geliyor. Ancak bence bu açıklamalar her şeyden önce alternatif tedarik yollarına daha fazla yatırım ve Körfez'den ve bölgedeki diğer ülkelerden daha farklı lojistik yatırımlar anlamına geliyor.
0: Ve Rachel, tüm bunların başlangıç noktası jeopolitik. İsviçre'deki o müzakerelerdeki ilerlemeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve tüm bunların yaklaşan ara seçimlerle birlikte Başkan Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki oy oranları üzerinde nasıl bir etkisi olur?
1: Evet, Başkan Trump Amerika Birleşik Devletleri'nde seyahat sezonuna girerken düşük benzin fiyatlarının kendisine yardımcı olacağını umuyor. Maalesef yaz aylarına girerken biliyorsunuz bazı sağlık yardımlarının ve diğer şeylerin de sona erdiği bir dönem bu. Yani bunun nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz. Diplomasiye gelince biliyorsunuz işler bir şekilde ilerliyor. Mevcut sürecin bu 60 gün içinde kalıcı bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini hala bekliyorum. Başkan Trump pek kalıcı anlaşmalar yapmaz ve kapsamlı ortak eylem planı gibi müzakerelerin zaman aldığını biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri şu anda bazı yaptırımları hafifletmeye odaklanmış durumda. Ama bence ileride bazı sürtüşmeler ve engeller olabilir.
0: Ve Rachel, farklı bir konuya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin ilişkilerine geçersek, bu karşılıklı gümrük vergisi çekişmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni bir ticaret savaşı mı kapıda?
1: Hala bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri gelecek ay süresi dolacak olan 122 tarifenin yerine geçecek yeni düzenlemeleri de duyurmaya hazırlanıyor. Sanki şimdiden Temmuz gelmiş gibi bunların nereye varacağını bekleyip göreceğiz. Şu an izlediğim ve gerilimin tırmandığı nokta aslında tarife dışı önlemler. Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok Çinli şirketi orduyla bağlantılı olarak listelemesi ve Çin'in nadir toprak işleme işiyle uğraşanlar da dahil olmak üzere Amerikan şirketlerini kendi güvenilmez varlıklar listesine eklemesi. İşte bu tür şeyler bu yeni ticaret ve yatırım kurulunun işleyişini biraz rayından çıkarabilir. Geçen yaz ve bahar aylarındaki her iki ülkeye de ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne zarar veren o karşılıklı gerilime geri döneceğimizi sanmıyorum. Ama bu durum kalıcı, büyük bir uzlaşmaya veya önemli bir anlaşmaya varmanın ne kadar zor olduğunu bir kez daha teyit ediyor. Bu yüzden bence işler şu anda biraz askıda kalıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e göndermeyi umduğu enerji ve tarım ihracatını, yani bu iki önemli sektördeki ihracatı bir ölçüde kısıtlayacaktır.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

set. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo.